0: Hayırlı sabahlar Karaka canım.
1: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam efendi.
1: Baba, çok gezen mi çok okuyan mı bilir?
0: İkisinin de yeri ayrı evlat. Hem çok gezen hem de çok okuyan bilir diyelim.
1: Okumak güzel de en çok gezmeyi seviyorum ben.
0: O zaman seninle gezelim bugün.
1: Sahiden mi?
0: Anan balık istedi. Göle gidip biraz balık tutalım.
1: Ooo, tabiat muhteşem.
0: Selamun aleyküm Deli Kadri.
2: Aleyküm selam. Da, hoca bu ne iş?
0: Hayırdır efendi, ne iş?
2: Hocam sen yürürsün.
0: Evet.
2: Çocuk da yürür.
0: Öyle görünüyor.
2: Bu eşek de yürür.
0: Hı? Uçamadığından eminim.
2: Konuşabiliyor mu? Yani hocam demek istediğim bu hayvan üzerine binilmesi için değil mi?
0: Evet öyle.
2: O zaman neden binmiyorsun? Boşa mı para verdin bu eşeğe?
0: Deli efendi sürekli eşeğe mi binilir?
2: Evet, hiç boş bırakmamak lazım hocam.
0: Yahu Kadri, yürümek, spor yapmak, vücudu hareketlendirmek hoştur, şifadır. Günde en az 4 kilometre yürümek gerekir. Ben spor yapmazsam neşem kaçar, ömrüm kısalır ve bir de seninkine benzer böyle nur topu gibi bir göbeğim olur.

0: buldum.
1: Kara kaçana bin öyleyse sen. Öyle devam edelim.
0: Zevkle.
2: Hocam. Hocam. Hocam.
1: Değirmenci, değirmenci, değirmenci.
2: Hocam sen alem adamsın. Koca kavuklu, koca adam. Sen yürüyor, şu küçücük çocuk ise eşeğe biniyor.
1: Evet, biniyor. Ne olmuş?
2: Koca kavuklu, muhterem bir hoca dururken eşeğe bir çocuk hiç biner mi?
1: Hmm, demek öyle. Niyazi Efendi, eğer mesele kabuktaysa işte sana çözüm. Hadi sen işine, biz yolumuza.
0: Baba, ben dinlendim. İstersen biraz da sen bin eşeğe.
1: Madem dinlendin, değişelim o zaman.
3: Şunlara bak Hatice.
4: Üstüme iyilik sağlık. Hocam sen ne yapıyorsun?
1: Üstüne iyilik.

0: sağlık hatun, ben ne yapıyorum?
1: Senin gibi kelli felli alleme gulleme bir hoca efendi şu eşeğe biniyor da şu küçücük çocuğu yanında yürütüyor ha?
0: Ne olmuş?
1: Nasıl ne olmuş? Hiç acımıyor musun evladına hoca? Kafasına kavuk geçirmişsin bir de. Çocuk o. Nasıl yürütürsün bir çocuğu kelli felli alleme gulleme halinle?
0: Bak hatun, ben eğer kelli felli bir adamsa, üstüne de alleme gulleme bir halim varsa, üstüne üstlük bir de hocaysa, onun da en üstünde çocuğun öz be öz babasıysam, sen hiç o güzel kafanı yorma. Ben ne yaptığımı çok iyi biliyorumdur. Hadi selametle. Dikkat edin de takılıp testiyi kırmayın.
2: Hoca! Hoca! Allah'tan korkmaz mısın sen? Hem sen hem oğlum binmişsiniz zavallı hayvanın üstüne. Yazıktır, günahtır hayvana.
0: Sorun yok. Kara kaçana yemini verdikten sonra ses çıkartmaz. Eşek gibi güçlüdür o. Rahat tartar bizi, merak etme efendi.
2: Öyle dersin tabii hoca. Eşeğin dili olsaydı da söyleseydi şimdi neler çektiğini.
0: Eşeğin dili var elbette.
2: Yani öyle değil. Konuşabilse demek istedim.
0: Ben onun dilinden anlarım, sen hiç merak etme.
2: Anlarsın demek. Külahımı anlat.
0: Uğraştıracaklar beni yine. Kara kaçanım, eğer evet diyorsan bir kere anır. Hayır diyorsan da iki kere anır. Mesela şimdi iki kere anır. Kara kaçanım, ben seni zorluyor muyum? Yani beni seviyor musun? Hadi ama, nazlanmanın sırası değil. Peki ben seni seviyor muyum dersin? Tabii ki seviyorum. Peki sana kötü davrandığım oldu mu hiç? Peki, ben ve evladım senin üzerindeyken rahatça yürüyebiliyor musun?
2: Ula bu eşek konuşabiliydi ha.
0: O halde bize müsaade et Cemal Efendi. Balık tutmaya geldik. Evet, dönme vakti geldi.
1: Bu kez ne şekilde dönelim baba? Sen mi binersin, ben mi binerim kara kaçana?
0: Benim daha farklı bir fikrim var.
2: Huh?

0: İşte böyle evlat. Umarım bu geziden bir şeyler öğrenebilmişsindir.
1: Evet baba. Ne yaparsan yap insanları memnun etmek hiç kolay değil.
0: Onun için doğru bildiğinden şaşmayacaksın. Varsın her kafadan bir ses çıksın.
1: Kavuk da işe yaramıyor. Ve bir de eşek konuşabiliyor.

0: sağlıklı yiyecekler tüketmeliyiz.
1: Cips, cips, abur cubur.

0: Tamam.
1: Sağlık.

Acaba düşünce aklına, meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla, gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca, haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla, heybeli tiyatro bir tane. Yumburluk topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla, aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

Miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler. Mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane. Benim adım mucize bir tane.

0: 어머니, 요새 맨날 엄마도 못하하. 그 쿨러라도 윤자 karnım iyice sil çalmaya başladı.
1: Gözlemeler geliyor kuzularım, acele etmeyin. Pek güzel olmuş. Sana da kokmuştur çakırım. Yer misin?
0: Mert abi, bugün ne oynayalım?
2: Bilmem. Efe ve Ece de gelince karar veririz. Efe! Ece!
3: Mert abi bu.
1: Çocuklar gelsenize. Size de gözleme yapayım ha?
4: Gözleme mi? Olur.
2: Arkadaşlar sizi oyuna çağıracaktık.
1: Canlarım, oyun kaçmıyor ya. Gelin karnınızı doyurun, sonra gidersiniz.
4: Bana uyar.
0: Ha? Sümbül? Sümbül yok.
5: Nerede ki? Nereye gitti?
4: Burada yok.
1: Burada da yok. Odandadır belki yavrum.
0: Odanda olamaz. Çimenlikte kelebekleri inceliyorduk Sümbül'le. Orada bir yerde olmalı.
1: Dur kızım, hemen üzülme.
2: Bakın ne diyeceğim. Oynamadan önce gidip Sümbül'ü bulalım.
0: Hadi gidelim.
4: Önce şu gözlemeleri yiyip güç toplayaydık, iyiydi ya.
2: Buldum seni Sümbül.
4: Nasıl bulacağız?
2: Arkadaşlar, arkadaşlar yanıma gelir misiniz?
3: Abi, buldun mu bebeği?
2: Buldum.
0: Yaşasın.
3: hani yok.
2: Sümbül'ü buldum ama olduğu yerde bıraktım. Çünkü bugünkü oyunumuzda Sümbül'ü bulun istedim.
6: Nasıl?
2: İçinizden biri Ebe olacak. Sıcak soğuk oyunuyla Sümbül'ü bulacak.
6: Yaşasın!
4: Çok iyi fikir.
3: Kim Ebe olacak? Abi, bu sıcak soğuk oyunu nasıldı? Ben unuttum.
2: Ebe olan arkasını dönecek. Ben de diğerlerine Sümbül'ün yerini göstereceğim. Ebe aramaya başlayacak. Yaklaştıkça sıcak, uzaklaştıkça soğuk diyeceğiz, tamam mı?
3: Tamam, hatırladım.
0: O zaman ebeyi seçmek için sayıyorum. O piti piti karamel asepeti.
4: Çocuklar oyuna başlıyor. Hadi hadi izleyip öğrenelim.
7: Boş ver.
8: Gözlüğüm olmadan hiçbir şey göremem. Sen izle, bize anlatırsın.
2: Efe, arkanı dön ve gözlerini kapa.
3: Ağacın orada mı?
9: Bir çocuk arkasını döndü. Diğerleri de sessizce başka bir yöne yürüyor. Yani içimizden biri gözlerini kapayacak.
7: Benim gözlerim hep kapalı.
9: Büyük çocuk onlara bir şey gösterdi.
4: Anladım, anladım. Diğer çocuktan bir şey sakladılar. Çok zevkli.
8: Niye arkadaşlarından bir şey saklıyorlar? Öyle oyun olur mu? Yazık değil mi o çocuğa?

0: birlikte bir şey diyorlar ama anlamıyorum.
1: Soğuk, soğuk diyorlar. Şimdi de sıcak diyorlar. Gözlerim iyi görmez ama kulaklarım her şeyi duyar.
0: Soğuk mu, sıcak mı? Nasıl bir oyun bu? Havalar soğuyor, sonra ısınıyor mu acaba? Ay, soğuğu sevmem ben. Çok sıcağı da sevmem.
2: Sıcak da soğuk da olsa ben uyurum. Bana hiç fark etmez.
3: Çok sıcak.
4: Sıcak, sıcak, çok sıcak. Sıcak.
5: Çok sıcak.
3: İşte buldum. İşte sümbül.
6: Sümbül, seni çok özledim. Bensiz kelebekleri mi izledin sen, yaramaz seni.
3: Bence yatıp uyumuş.
7: Sümbül, rüyada gördün mü?
8: Oyuncaklar rüya görmez ki.
7: Ama can, sen çok yaşa.
0: Oyuncak bebek buldular ve çok sevindiler.
1: Yani bence diğerleri bebeği sakladılar. O zamanlı çocuk da araya araya bebeği buldu. Bence olay böyle oldu.
0: Aha! Çok güzel bir oyun. Hadi hadi oynayalım. Ne saklasak acaba? Bir taş, bir yaprak olur mu?
1: Olmaz. Ha? Her yerde taş ve yaprak var. Değişik bir şey saklamalıyım.
0: Gözünü ver.
1: Hayatta vermem.
0: Ne saklasak? Temi, ne saklayalım? Hadi ama uyan. Sen de fikrini söyle.
2: Ben gideyim gizli bir köşe bulup orada uyuyayım. Siz de beni bulun.
0: Aman Temih, olmaz ki öyle.
2: Başka türlü oynamam.
0: Olur mu öyle?
1: Olabilir de, olmayabilir de.

0: Ihr Künstler Jack und Sack such.
1: Kokular buraya kadar geliyor. Çok acıkmışım.
2: Sen de hep açsın sanki Ozan.
3: Bence de. Çok güzel bir oyundu. Sıkıca oynayalım.
4: Aman, Sümbül'üne iyi bak. Yine onu aramak zorunda kalmayalım.
5: Tam zamanında geldiniz. Hadi geçin yavrularım.
3: Edeceğim. Sümbül'ü yanımdan hiç ayırmayacağım.
1: Aa, dilim yandı, dilim yandı. Çok sıcak, çok sıcak, çok sıcak.
5: Ah yavrum. Fırından yeni çıktı tabii. Çok sıcak. Azıcık bekleyin. Size buz gibi soğuk ayran getireceğim.
2: Oh, aynı sıcak soğuk oyunu gibi.
3: Sıcak gözleme, soğuk

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

1 ve 2 ve 3 ve 4 ve evet. Bugünlük bu kadar egzersiz yeter. Postacı yürüyüş yarışması için kendimi hazır hissediyorum çocuklar. Bu yıl 16.sı düzenleniyor. Geleneksel. Elektronik posta geldi. Postacılık yarışmasından geliyor. Tesadüfe bak. Ne yazıyormuş bakalım. Sayın ve sevgili katılımcımız Naci. İyi misiniz? İyiyim. İnşallah hazırsınızdır. Şükürler olsun. Hazırım. Yanınızda getirmeniz gereken belgeleri unutmayın. Evet, doğru. Yarışmadan önce bir şey daha yapacağım. Arkadaşım Feyyaz'a mektup yazıp teslim edeceğim. Bu gerçekten de iyi bir fikir. Adres neydi? Hatırladım. Hemen bir kalem kağıt alıp yazmaya koyulayım. Yazmak için önce halini hatırını sorarak güzel bir cümle kurmalıyım. Benim küçük dostum, yaptığını beğendin mi? Bir an neye uğradığımı şaşırdım. Allah korudu. Verilmiş sadakamız varmış demek ki. Bu da neydi şimdi böyle? Çay her yere dökülmüş. Bu iyi olmadı. Mektup kağıdı da ziyan oldu. Bu işi sonraya bıraksam iyi olacak. Yeri gelmişken, hazır egzersizimi de yapıp 10.000 sağlıklı adımı da tamamlamışken, bilin bakalım bugün size ne anlatacağım. Bir illüzyonist şapkası. Ama size bunu anlatmayacağım. İllüzyonist değilim. Çok merak ettim. Bakalım şapkadan tavşan çıkacak mı? Bakalım. Bir güvercin. Evet, bir postacıyım. Size postacıdan bahsetmeden önce güvercine söylemem gereken şeyler var ama. Sevgili dostum güvercin. Tarihte dedenlerin, babaanne ve anneannelerin postacılık yaptığını biliyor muydun acaba? Öyle çipil çipil bakıyorsun. Haklısın, haklısın. Kafan karıştı değil mi? Öyleyse daha açık anlatalım. Çocuklar bakın, iki tepenin üstünde ateşler yakılmış. Dumanla haberleşiyorlar. Manası ne acaba? Hazır şurada yanan bir ateş olduğuna göre, hadi onlara bir selam verelim. Şurada bir yerde bir battaniye olacaktı. Kontürüm bitti. Hay Allah, yanlış anlayacaklar şimdi. Bence buralarda fazlaca oyalandık çocuklar. Dumanca dilinde pek başarılı olamadık baksanıza. O zaman bildiğimiz yerden devam edelim en iyisi. Şimdi eğitim zamanı. O zaman gelsin laboratuvar mekanı.

Yıktım perdeyi eyledim viran. Nasıl ama posta güvercini gibi geldim hemen. Tahtada neler varmış bakayım. Evet, postacılığın tarihi gelişimi resmedilmiş. Çocuklar, bu kez doğru yapmışsınız. Her zamanki gibi bir şakayla karşılaşırım sanıyordum. Evet çocuklar.

0: Tahtada da gördüğünüz gibi postacılığın ilginç bir tarihi vardır. Ha, bu da neyin nesi? Niçin postacılıkla ilgili olanları silip pastacılıkla ilgili bir görsel geldi ki şimdi? Ha, hemen geri alabilir miyiz rica etsem? İyi ki doğru yapmışsınız dedim. Heh, işte bu. Çocuklar, postacılık geçmişte çok ilginç yöntemlerle yapılmış. Önceleri güvercinler eğitilerek, ayaklarına takılan küçücük notlar posta olarak gönderilmiş başka yerlere. Bazı medeniyetlerde ise hızlı koşucular bu işi üstlenmiş. Ve atlar. Atları da pek severim. Atlar ve atlı arabalar çok uzun yollar aşarak gece, gündüz, kar, kış demeden posta ulaştırmak için yollara revan olmuşlar. Günümüzde artık postacılar çok farklı yöntemlerle çalışıyor tabii. Artık bisiklet, motosiklet, otomobil, kamyon ve uçak kullanılıyor. Peki, postacı olmak için ne yapmak gerekiyor dersiniz? Hemen bakalım.
1: Nasıl postacı olunur?
0: Evet, bunu gerçekten de merak ediyoruz.
1: En az lise mezunu olmak.
0: Evet.
1: Kamu personeli seçme sınavında başarılı olmak.
0: Bunda başarılı olacağımdan kuşkunuz yoktur herhalde.
1: PTT yani Posta ve Telgraf Teşkilatı'na iş başvurusunda bulunmak.
0: Kabul edilmiştim. Evet.
1: A2 motosiklet ehliyeti ve B sınıfı araç ehliyetlerine sahip olmak avantajlı olacaktır.
0: Uçak dahil tüm araçlara uygun ehliyetim var. Sağlık durumuna bakılıyor mu acaba? Çünkü postacı kapı kapı geziyor.
1: Sağlık raporunun uygun olması.
0: Tamam, oldu bu iş. Arkadaşıma mektup yazıp hemen geri geliyorum. Bir postacı olarak mektubu ona kendi ellerimle teslim edeceğim. Burada bekleyin, gelmem uzun sürmez. Gelirim demiştim. işte oldu. Laboratuvar bu kadardı çocuklar. Şimdi görev zamanı. İşimize bakalım. Bak postacı geliyor, selam veriyor. Arkadaşımın evi şu taraftanmış ama ben sahilden gitmeyi tercih edeceğim. Deniz havası ala ala giderim. Girilmez yazan yerden bir süre ilerleyip kestirmeden sahile ulaşabilirim. Kendi pratik zekam kendimi çok şaşırtıyor bazen. Arkadaşım postacı olarak karşısında beni görünce ne kadar şaşıracak kim bilir. Bu hiç iyi olmadı işte. Bir bataklık eksikti. Ne yapacağız şimdi? Ne ateş var ne de tam davulu. Tehlikede olduğumu nasıl haber vereceğim? Umarım tahmin ettiğim şey değildi. Dişli, benim küçük dostum. Beni hemen buradan çıkarmalısın. Hadi dostum, oyalanma. Bir sopa bulup beni buradan kurtarmalısın. Beni yutacak acele et. Hemen gelmelisin. Batıyorum. Yardım et. İmdat. Sen burada mıydın? Şükürler olsun, Allah'ın sevdiği kuluymuşum.
2: Yardım etmemi ister misin?
0: Yok, ben böyle iyiyim.
2: Ne yapıyorsun peki?
0: Çamur banyosu. Şakaydı. Batıyorum. Ne yapacağım şimdi? Mektubu da götüremedim. Buradan kurtulmama yardım etmelisin Uhay. Ne gündü ama. Sağ olun çocuklar. Hadi gelin size limonata ısmarlayayım. Tabelalarda yanlış gördüm sanırım. Yoksa bu benim yapacağım iş değil. Annem de pekmez için kozalak istedi ama bekleyebilir. Çocuklar, arkadaşımın postasını vermeyi unuttum. Epey maceralı bir gündü ama buna değdi. Hemen dönerim. İyi bir postacı, başına ne gelirse gelsin postayı teslim etmelidir. Numara 8'miş. Bakalım, numara 4, 6, 8. Ya işte. Arkadaşımın evi burası. Görev tamamlandı. Posta tam zamanında iletildi çocuklar. Bendeki de ne görev aşkıymış canım. Çocuklar, bugün size postacılık mesleğini anlatmaya çalıştım.

0: 7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Dişim çok fikri tutma beni.

0: ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz anne hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel.
4: Garip abi.
1: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmıyor.

0: devam edin. Bu tam benim işim. İşte benim ekibim.
1: Oy oy, şu halime bak. Yersiz yurtsuz kaldım. Ay. Şurada bir ağaç dalı var. Orada biraz dinleneyim bari. Ne yapayım? Mecbur. Yuvam şey olduğuna göre. Şey.
0: Evet benim canımcığım, duyarlı dostlarım. Yine capcanlı, heyecanlı, macera dolu, kıpır kıpır ve gizemli bir programla karşınızdayız. Öyle değil mi teleskop?
1: He, ne demezsin.
0: Kestik.
1: Onu ben söylerim tilki. Sen eline mikrofonu alıp heyecanlı heyecanlı bağırırsın.
0: Tabii heyecan bırakırsan.
1: Ben heyecan bırakmasam ne olacak tilki? Programın konusu ne?
0: Kuzey rüzgarlarının yönü.
1: Peki hangi yöne eser?
0: Güneye.
1: Aferin, program bitti.
0: İşte kuzey rüzgarı bu. Aç kamerayı, aç.
1: Açık zaten.
0: Evet dostlar, şu anda sesini duyduğunuz şey sizce nedir? Evet, bildiniz.
1: Tilki! Tilki! Tilki neredesin? Tilki! Ha? Ha? Tilki!
0: Geldim teleskop, geldim.
2: Uydurma, sen gelmedin. Ben getirdim.
1: Sana bir şey olacak diye öyle korktum ki.
0: Tamam teleskop, tamam. Ağlama. Beni de...

0: Neyse, bu kadar duygusallık yeter.
1: Bence de.
2: Şu şey değil mi ya?
1: Bakayım.
0: Ben de bakayım tilki.
1: Dursana teleskop ya.
0: Bir dakika versen ne olur.
1: Ya ne? Dur.
2: Bana bakmayın. Balon burada. Kimse getiremez.
0: Tamam. Haberci bu.
1: Ne yapıyor?
0: Bilmem. Dalda durmuş bakınıyor.
2: Evet. Ben de gördüm. Üzgün görünüyor.
1: Neyi var ki?
0: Bilmem. Öğrenmenin bir yolu var. Gördü galiba. Ve geliyor.
1: Haberci, neden orada tek başına duruyordun?
0: Keyfim yok dostlar. Beni affedin. Keyfini kaçıran şeyi söylemek ister misin? Hayır teleskop. Teşekkür.

0: ederim. Sadece biraz yalnız kalmaya ihtiyacım var.
1: Evet duyarlı dostlar, dostlarımızın dertlerine çözüm bulmak da görevlerimizden biri. Duyarlı olmak bunu gerektirir. Şimdi herkes balona!

0: habercinin yuvası.
1: Evet, sanırım zarar görmüş.
2: Bu rüzgarın işine benziyor. Peki ne yapacağız?
0: Ben biliyorum.
1: Nedir?
0: Önce ona uzun sürecek bir keşif görevi vereceğiz. Sonra da yuvasını yeniden yapıp ona sürpriz yapacağız.
2: Sen gerçek bir dahisin tilki.
0: Evet, nereden başlıyoruz?
2: Siz ağaca çıkın. Ben yuvayı sağlamlaştırmak için biraz çalı çırpı bulayım.
1: Tamam teleskop.
0: Evet kurye.
1: Evet kurye derken?
0: Hadi yani.
1: Ne hadisi?
0: Bizi yukarı çıkaracak bir aparat çıkarsana çantandan.
1: Armut piş, ağzıma düş. Oldu olacak, çantandan direkt kuş yuvası çıkarayım.
0: Süper olur.
1: Tilki.
0: Tamam. Tırmanalım bari, ne yapalım?
1: Önden buyur.
0: Tamam.

0: Ay, ah.
1: Ben de yükseklik korkusu var.
2: Sıkı tutun o zaman.
1: Sakın bırakma beni Kurye. Bugün hayatımı ikinci kez kurtardın Kurye.
2: Lütfen üç olmasın Tilki. Çok ağırsın.
1: Evet benim sevgili.
2: Tilki.
1: Tamam tamam.
3: Ellerinize sağlık çocuklar. Harika olmuş.
0: Çalı çırpıyı sen getirdin sonuçta teleskop. Senin de eline sağlık.
2: Yani gagana.
0: İşte günün en güzel anı.
2: Nasıl da sevindi.
0: Bizim yaptığımızı söyleyecek miyiz?
3: Bence gerek yok.
2: Bence de.
0: Evet benim duyarlı dostlarım. İyiliğin gizli yapılanı elbette daha değerlidir. Öyle değil mi sevgili dostlarım, Kurye ve Teleskop?

0: Galip Mülayim her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Miş mış mış miş.
2: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
3: Miş, buradaymış.
1: Ne güzelmiş.
2: Bugün Eren nerelerdeymiş?
4: Astronot olmuş, uzaydaymış.
2: Ceren neden çok sevinmiş?
5: Annesiyle börek yapmış.
2: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: Annecik bugün de gelmemiş.
1: Bir şey mi oldu canım?
0: Bunlar ne anne?
1: Anneannem memleketten baharatlar, kurutulmuş bitkiler yollamış. Onları yerleştiriyorum.
0: Bunları yemeklere mi koyacaksın?
1: Bazılarını yemeklere, bazılarını da çaylara. Hepsi birbirinden faydalı otlar.
0: Bunları anneannem mi yapmış?
1: Hı hı. Bazılarını. Bir kısmını da aktardan almış.
0: Aktar mı?
1: Evet canım. Kurutulmuş otlar ve baharatlar satan dükkana aktar denir.
0: Ha, bu ne kadar güzel kokuyor.
1: O karanfil.
0: Çiçek olan mı?
1: Hayır canım. Bu güzel kokulu bir bitki. Ferahlatır. Ağız kokusunu gidermek için de kullanılır.
0: Ben de çiçek olan karanfil sandım.
1: Ama bak burada bir çiçek var.
0: Aa, papatya.
1: Evet, papatya kurusu.
0: Nasıl yani? Papatyayı yiyor muyuz?
1: Çayını yapıyoruz. Çok faydalıdır. Bu bitkilerin hepsi birbirinden faydalı canım. Allah'ın hikmeti işte. Hepsini faydaları için yaratmış. Yeter ki kullanmayı bil. Bak, bu kuşburnu. Tadı vişneye benzer.
0: Kuşburnu mu? Adı komikmiş. Anne, minicik günlerdir ortada yok. Onun için koyduğum ekmek kırıntılarını da yememiş. Başına kötü bir şey mi geldi acaba?
1: Aa, duyarlı kızım benim. Merak etme canım, iyidir. Sadece kış geldi.
0: Ha?
1: Minicik göçmen bir kuş. Yani soğuk havada yaşayamaz. O da bütün göçmen kuşlar gibi sıcak yerlere göçmüş olmalı.
0: Ha, demek gitti.
1: Hı hı. Evet, bahar geldiğinde geri döner.
0: Peki nereye gitmiştir?
1: Onu sadece Allah bilir. Ama buradan daha sıcak bir yer olduğuna eminim.
0: Minicik kışı sevmiyor. Kutup ayıları da yazı sevmiyor. Ben bütün mevsimleri çok seviyorum.
1: Yüce Allah'ım her mevsimi ayrı güzel yaratmış.
0: Anne, biz çok şanslıyız değil mi? Hem sıcakta hem de soğukta yaşayabiliyoruz.
1: Evet güzel kızım. Ama yine de çok soğuktan ve çok sıcaktan korunmak zorundayız. Yoksa hasta oluruz. Hava iyice soğudu. Kardeşin epeydir dışarıda.
0: Bahçedeydi, çağırdım ama gelmedi. Mahallenin en büyük kardan adamını yapacakmış.
2: En büyük ve en şık.
1: Oğlum bu ne hal? Montun nerede?
2: Kardan adama giydirdim. Aa, amca!
1: Oğlum bu soğukta mont çıkarılır mı?
2: Aman kara orat.
0: Ne diyor?
2: Ama kardan adamım hasta olmasın diye.
0: Kardan adamlar hasta olmaz.
1: Ama insanlar olur. Olmamak için de dikkat ederler. Değil mi oğlum? Oh, çok şükür ki ateşin yok. Hemen içini ısıtacak bir şeyler hazırlayayım.
0: Ne yapacaksın anne?
1: Bağışıklığını güçlendirecek bir şey. Çabuk toparlansın diye kış çayı yapacağım.
0: Çay mı? Ama çocuklar çay içmez diyordun.
1: Bu bildiğimiz çaylardan değil canım. Şifa veren doğal bir ilaç.
2: İlaç mı? Ben iyi. Amca!
1: Hemen hazırlayayım.

0: Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hoş geldiniz. Bugün kardeşim Tuna için kış çayı yapıyoruz. Çünkü hasta oldu.
1: Hasta değilim.
0: Çok yaşa.
2: Sağlıklı yaşa.
0: Arkadaşlar, bu çay kışın soğuk havalarda içebileceğiniz çok güzel bir çay. Değil mi sultanım?
2: Evet canım. Pek çok faydası var. Özellikle soğuk algınlığına iyi gelir.
0: Bu kadar faydalı bir tarifi sizler de öğrenin istedim. Hadi elleri yıkayalım ve tarife başlayalım.

0: hazırlarken siz de malzemeleri yazın. Hazırsanız başlıyoruz.
1: Önce karışımı hazırlayacağız. Ben malzemeleri sayayım, sen de bu kaba onları koy. Olur mu şefim?
0: Anlaştık şefim.
1: 2 yemek kaşığı kuşburnu.
2: Kuşun burnunu içmem.
1: Kuşburnu bir bitki oğlum.
2: Ha, tamam o zaman. 1, 2.
0: Kuşburnu tamam. Sırada ne var?
1: 3 yemek kaşığı ıhlamur.
2: Ihlamur
0: işte burada.
2: 1, 2.
0: Bu da 3. Ihlamur tamamdır.
1: 1 kaşık ada çayı.
0: İşte oldu.
1: 1 tarçın.
0: Bu da tamam.
1: 4-5 tane karanfil.
0: Karanfiller de tamam.
1: 1 tutam papatya.
0: 1 tutam papatya.
1: Biraz zencefil.
0: İşte burada. O da tamam. Başka?
1: Son olarak birkaç dilim elma.
0: 1, 2, 3 dilim elma.
1: İyice karıştırıyoruz.
0: Ben hallederim. Bu kadar mı?
1: Evet canım. Kış çayımız demlenmeye hazır. Bir demliğe 1 kaşık bu karışımdan koyuyoruz. Üstüne de sıcak su ekliyoruz. 5 dakika sonra kış çayını içebiliriz.
0: Çok güzel kokuyor.
2: İnşallah tadı da güzeldir.
0: Onu montunu kardan adama giydirmeden önce düşünecektin canım.
2: Acıysa içmem, bana ne?
0: Anne, bu tarifi kim bulmuş?
1: Lokman Hekim'in tarifi canım.
0: He? Lokman Hekim mi? O da kim?
1: Doktorların atası sayılır. Çok eski zamanlarda yaşamış, bilge olduğu söylenir.
0: Her şeyi biliyor muymuş?
1: Tabii ki hayır. Mutlaka bilmediği şeyler vardır. Lokman Hekim, bitkilerin, baharatların faydalarını çözmüş. Ve onları karıştırarak şifalı tarifler hazırlamış. Hastalar, dertliler ona gider, şifa bulurlarmış.
0: Ya, o zaman çok önemli biriymiş. Değil mi sultanım?
1: Hı hı. Evet canım. Hükümdarlar bile önünde eğilirmiş. Bir gün hükümdarın annesi kötü bir hastalığa yakalanmış. Kimseler çaresini bulamamış. Zavallı kadın bir türlü yataktan kalkamıyormuş. Lokman Hekim öyle bir karışım hazırlamış ki kadın içer içmez iyileşmiş.
0: Vay canına! Arkadaşlar duydunuz mu? İnşallah bizim yaptığımız karışım da Tuna'yı iyileştirecek.
1: Evet, kış çayı hazır. Hastamız ne durumda?
2: Hasta değilim ki.
0: Sağlıklı yaşa.
1: Bu çay seni iyileştirecek, merak etme. Eğer hasta değilsen de olmanı engelleyecek.
0: Çok güzel kokuyor Tuna. Eminim tadı da nefistir.
1: Öyle tabii. Hem son dokunuşu yapmadık henüz.
2: Bal mı?
1: Evet. Biraz da bal ekleyeceğiz.
2: Oley! Şimdi oldu.
1: Hadi bakalım, afiyet olsun. Sen içmeye başla.
2: Tadı çok güzelmiş. Siz de mi içeceksiniz?
1: Tabii ki. Hasta olmamak için biz de içeceğiz.
0: Arkadaşlar, hasta olmak istemiyorsanız siz de evinizde bu çayı yapıp içebilirsiniz. Sağlıklı kalın ve şimdilik hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
2: Güzelmiş.
1: Isındın mı bakalım?
0: Evet. Artık kardan adamın gibi sen de üşümezsin.
1: Daha iyi misin oğlum?
2: İyiyim.
1: İçtikten sonra biraz yatıp dinlenirsin.
2: Anne, çayın yanına kurabiye yok mu?
0: Anne, bu iyileşmiş.
1: Haklısın galiba.

0: işte. Bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat Balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Geri dönüşüm tesisi.
1: Profesör! Profesör!
2: Ne oldu ama? Sakin ol.
1: Şişmiş.
2: Ne pişmiş?
1: Hayır, pişmemiş. Şişmiş.
2: Ne şişmiş, balon mu? Civan, ne olmuş Yaman'a? Söylediklerinden hiçbir şey anlamıyorum.
3: Ben de anlamadım ki.
2: Yaman'cığım, derin bir nefes al ve sakinleş, öyle konuş. Ne şişmiş?
1: Babam söyledi profesör. Dalağım şişmiş.
2: İlahi Yaman, korkuttun beni.
1: Profesör, beni hemen iyileştirin lütfen.
2: Sakin ol Yaman'cığım. Panik yapmana gerek yok. Çok koştuğun için dalağı şişmiş. Biraz dinlenirsen normale döner zaten.
1: Aa, cidden mi?
2: Elbette. Endişe etmene gerek yok.
1: Oh, rahatladım.
3: Peki profesör, dalak ne işe yarıyor?
2: Çok işe yarıyor, çok.
3: Ne mesela?
2: Bunun cevabını...
3: Simülasyonda görelim.
2: Kaşif!

0: Dalak, vücudumuzun sol tarafında, diyaframın altında ve midenin arkasında bulunur.
1: Evet, onun yerini en iyi ben bilirim. Hala acıyor. Demek acılarımın sebebi sensin. Bir işe yarasan iyi edersin.
0: Ne işe yaradığını öğrenince çok şaşıracaksın.
1: Lütfen anlatın profesör. Çok merak ettim.
0: Dalağımız bir geri dönüşüm tesisi gibi çalışır.
1: Aa, atık kağıt mı topluyor?
0: Yamancığım, hayır tabii ki.
1: Neyi dönüştürüyor peki?
0: Dalağımız yaşlanmış ve artık işe yaramayan kırmızı kan hücrelerini toplar ve bu hücrelerin içindeki faydalı maddeleri geri kazandırır. Dalak böylece kanımızın temiz kalmasına ve vücudumuzun sağlıklı çalışmasına yardımcı olur.
1: Çok güzel. Aferin Dala.
2: Peki geri dönüştürdüğü başka şeyler de var mı?
0: Elbette. Dalak vücudumuzdaki eski kırmızı kan hücrelerinden demiri alır ve tekrar kullanmamıza yardımcı olur.
1: Aa, vücudumuzda demir de mi var?
0: Elbette. Kanımızda da demir bulunur.
1: Vay be, demir gibi güçlüymüşüm desenize.
2: Peki profesör, dalağımız bu kırmızı kan hücrelerini ve demiri geri dönüştürmezse ne olur?
0: Eğer hücrelerimiz temizlenmezse damarlar tıkanır, kan akışımız bozulur ve bu da bizi hasta edebilir.
2: İyi ki dalağımız var.
1: Peki başka ne işe yarıyor dalak?
0: Dalağımız ayrıca bağışıklık sistemimizi de güçlendirir.
1: Bağışıklık sistemi mi? O da ne?
0: Yani bizi mikroplardan koruyan sistem.
2: Yani dalağımız olmazsa daha mı kolay mikrop kaparız?
0: Evet, mikroplara karşı daha savunmasız oluruz ve enfeksiyon kapma riskimiz artar.
2: O zaman gerçekten mucizevi bir organmış.
0: Evet Civancığım. Rabbimiz her organımızı mucizevi özelliklerle donatmıştır. Dalak da bunlardan biridir.
1: Canım dalağım, seni çok seviyorum. Rabbimiz seni ne güzel yaratmış. Profesör.
0: Efendim Yaman?
1: Dalağın alt kısmına bir şey olmuş. O nedir?
3: Alt kısmına bir şey mi olmuş? Öyle bir şey olmaması lazım.
2: Yakından bakalım.
0: Evet, bakalım neymiş. Eyvah!
2: Ne oldu profesör?
0: Dalakta çatlak var. Simülasyon için koyduğum kırmızı sıvı sızıyor. Simülasyonu inşa ederken sorun yoktu. Sonradan bir şeyler oldu demek ki.
2: Aa, amma da akıyor.

0: akar akar durur. Ne olacak? Sanki çok mu kırmızı sıvı var dalakta?
1: Vücutta dalağın bir görevi de kan depolamaktır.
0: Niye depoluyor ki kanı?
2: Vücut ihtiyacı olduğu acil durumlarda kullanabilsin diye.
0: Ne yapacağız peki?
2: Çatlağı tamir etmemiz lazım.
0: Yapabilecek misiniz?
2: Tek başıma yapamam ama yardım ederseniz olur.
0: Öderiz tabii.
3: Yardım bizim işimiz.
0: Ne yapıyoruz şimdi?
2: Ben çatlağın üzerine metal bir kapak yerleştireceğim. Siz de kaşifin kaynak kollarını kullanarak sabitleyeceksiniz.
3: İşte eğlenceli iş diye buna derim.
2: Civan, sen sağ kolu kullan. Yaman, sen de sol kolu.
3: Emredersiniz profesör.
2: Kaynak makinesi. Kaşif, robot kollar. Metal kapak. Hazır mısınız?
0: Hazırım. Ben de.
2: Şimdi. Kapağı yerleştiriyorum. Hızlıca kaynak yapın.
0: Nasıl gidiyoruz profesör?
2: Aferin, çok iyi.
0: Çok güzelmiş bu iş.
2: Devam edin, tamamını kaynak yapın.
0: Az kaldı.
2: Artık dönebiliriz.
0: Profesör, spor yaparken dalağımızın şişmemesi için ne yapmalıyız?
2: Aslında çok basit. Spordan önce fazla yemek yememeli ve çok su içmemelisin.
0: Başka?
2: Mesela spora da hemen başlamayacaksınız. Önce vücudu ısınma hareketleriyle hazırlayacaksınız.
0: Böyle mi?
2: Evet, aynen öyle.

0: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.

0: Koordinatlar ne durumda? Rotamızda sorun var mı?
1: Olumsuz. Her şey planlandığı gibi.
0: Güzel. Rahat bir yolculuk olacak. Samanyolu'nu geçtik mi gerisi rahat. Bilgisayar, ne oluyor?
1: Göktaşı yağmuru hızla yaklaşıyor. Çarpışmaya 10 saniye. 9.
0: Çaresi 8, yok. Kumandayı 7, ben almalıyım. Otomatik pilot, devre dışı.
2: Allah'ım sen sonumuzu hayreyle.
0: Ne yapıyoruz Meto, Allah aşkına bir açıklar mısın?
3: Ya dedim ya, amca buydu, her hafta sonu oynadığına göre eğlenceli bir yanı olmalı.
0: Bir saattir burada dikiliyoruz.
4: Amacımız ne bari, onu söyle Meto.
3: İşte bu sopalarla topa vurup çocuk parkına kazmış olduğumuz çukura sokmak. En az vuruşta sokan kazanacak. Kazanana yemek ısmarlayacağız.
4: Şimdi anlaşıldı.
2: Bunu burada oynamak doğru mu acaba? Normalde golf için ayrı parklar olmuyor mu?
0: Aman canım. Baştan amacı söyleseydin ya Meto. Açıl da bu iş nasıl yapılır göstereyim sana.
3: O kadar da kolay değilmiş değil mi?
0: Dur bakalım. Birkaç hakkım var demedin mi?
2: Dur abi, biliyorsun böyle destursuz işe koyulunca.

0: Nereden belliymiş?
1: Ne zaman ipleri eline alsan sonunda böyle bir şey oluyor.
0: Selamün aleyküm küçük dostum. Sanırım oyuncağının kırılmasına biz sebep olduk. İzin ver senin için bu durumu düzeltmeye çalışalım. Belli ki oyuncağını bayağı seviyordu.
1: Deme ya abicim. Sende de gözlem yeteneği almış yürümüş maşallah.
0: Ailede ırsi desene.
2: Hepsi benim suçum. Keşke bu golf işine hiç özenmeseydim.
0: Onu bunu bilmem arkadaşlar. Lama Jimmy yok. Biz bu çocuğa yeni bir mekik yapmak zorundayız. Hadi o zaman. Hurdalı. Ha.

0: de fena olmadı.
1: Evet, bunları görünce Barış kırılan oyuncağını kesinlikle unutacak.
2: Ha, işte bakın geliyor.
3: Selamun aleyküm kardeşim.
2: Aleyküm selam.
3: Bak, senden özür dilemek için yaptık bunları. Hepsi senin. Dilediğin gibi oyna.
2: Özür dilemenize gerek yok abi. Bir hatadır oldu. Hatasız kul olmaz. Ama maalesef ben bu hediyeleri kabul edemeyeceğim. Teşekkür ederim uğraştığınız için.
3: Daha iyisini yapabiliriz.
4: Evet, öyle bir şey yapalım ki Barış eski oyuncağını hatırlamasın bile.
3: Hadi bismillah. Küçük arkadaşımızı harika mekiklerle şaşırtmalıyız. Hadi iş başına.

0: Tekrar selam küçük dostum. Bak, senin için biraz daha çalıştık.
1: Hem bu seferkiler gerçekten uçuyor. Uzaktan kumandayla çalışıyorlar. Abi, sağ olun cidden. Ama boşuna uğraşmayın. Benim asıl sevdiğim kendi oyuncağımla oynamaktı. Canınız sağ olsun. Emeğinize sağlık.
2: Allah Allah. Şu oyuncakları hangi çocuk görse hayran olurdu yahu.
0: Pes etmeyelim arkadaşlar. Daha iyisini yapabiliriz.

0: İnsanlık için büyük, bizim için küçük bir adım.
1: Senin için de epey büyük bir adım oldu abicim.
2: Anlamıyorum. Nerede yanlış yaptık? Bundan iyisi gerçek bir uzay mekiği olurdu.
3: Selamün aleyküm çocuklar.
4: Selamlar.
3: Bir süredir sizi izliyorum çocuklar. Bence mesele sizin yaptığınız mekiğin ne kadar iyi olduğu değil.
2: Daha iyisini yapabileceğimizi sanmıyorum zaten.
3: Mesele onun kendi yaptığı oyuncağa bağlı olması. Tıpkı sen ve Çufi gibi. Düşünsene, onu ilk kaybettiğinde birisi gelip sana son model bitiren oyuncağı verseydi.
2: Hiçbir şey değişmezdi. Onunla oynamak istemezdim. Çünkü Çufi ile bizim yaşanmış maceralarımız vardı.
3: Evet.
0: O zaman bizim de bu arkadaşımıza kullanılmış bir mekik mi bulmalıyız, yaşanmışlığı olan?
1: Biraz düz mantık oldu.
3: Benim anladığım kadarıyla Barış bu oyuncağı kendi yapmıştı.
2: Anladım. Başından beri yanlış yapıyoruz. Ona kırdığımız mekiğin yerine yeni bir oyuncak vermek yerine bir oyuncak yapmasına yardımcı olabiliriz.
0: Balık vermek yerine balık tutmayı öğretelim diyorsun.
2: Kardeş, bekle biraz.
5: Balık dedin de birden canım nasıl balık ekmek çekti anlatamam.
0: Hayırdır inşallah. Hiç de boğazına düşkün değilsindir normalde.
6: Abi, gerçekten sorun yok. Lütfen artık bana daha fazla mekik oyuncağı yapmayı bırakın. Allah razı olsun ama hiçbiri benimkinin yerini alama...

0: Haklısın Barış kardeşim. Hiçbiri oyuncağının yerini alamaz. Ama yenisini birisi yapacak olsa bunu en iyi kim yapardı sence?
1: Kim? Ben mi? Hı? Böyle hurda parçalarından oyuncak olur mu ki?
2: Olmaz olur mu Barış? Hı? Bir etrafına bak istersen. Buradaki çoğu şey hurda parçalarından yapıldı.
0: Hadi Barış, sen şimdi çalışmaya koyul. Biz karışmıyoruz. Ama bir şeye ihtiyacın olursa söylemeyi de ihmal etme bak.
1: Her şeyi kullanabilir miyim?
3: Senin hayal gücün sınırı oluşturacak Barış.
2: Çabuk öğreniyor değil mi? Ben de ilk gününde aynı böyleydim.
0: Aman İsmail, senin ilk gününü hiç hatırlatma şimdi.

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

Dikkat Balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Elif, B, T, S, Cim. Ha?
1: Ha.
0: Ha.
2: Ha?
1: Ha.
2: Ha?
3: Ne haberler var ha?
4: Kanalda her şey yolunda.
5: Ben de gündemi tarıyorum çocuklar. Şunlara bakın. Bir geziye çıktınız, ne hale geldiniz?
0: İlk incelemelerime göre düşmüş olabilirler. Bir yandan kaybolmuş ya da yolu ararken yorgun düşmüş gibilerdir.
2: Bence acıkmışlar.
3: Bademin ağzındaki ne öyle?
5: Yetimleri sevindirelim. Yetimler için kurulacak şenliğe sponsor arıyorum yazıyor. Bir de iletişim bilgileri var.
3: Siz bir harikasınız.

0: Kimler benimle geliyor? Siz bugünlük görevinizi tamamladınız.
1: Ben gelirim.
2: Ben de.
0: Hadi gidelim.
3: Kambursuz düğün olmaz.
1: O söz öyle miydi?
4: Aman, mo işte.
3: Yetimler için şenlik düzenleyen amca da yetim büyümüş.
1: Ne zor.
4: Bu şenlik büyük ses getirecek çocuklar.
3: Sponsor bulunursa...
1: Ah sen, biz de sponsor olabilecek kişilere mail atıp durumu bildirelim.
4: Tabii ya, Allah çalışanı sever.
5: Hey siz, durun bakalım. Boş durmak istemiyorsanız bahçedeki ağaçları sulayın. İnsanları değil.

0: Ve aleyküm selam gençler. Hoş geldiniz.
1: Musa amca, bize eğitimler için düzenleyeceğiniz şenlikten bahseder misiniz?
0: Ben de yetim büyüdüm. Yetimliğin ne olduğunu bilirim. Peygamberimiz yetimleri korumamızı istemiştir. Onları mutlu edecek bir şenlik düzenlemek istiyorum. Herkesten destek bekliyorum.
1: Unutmayın sevgili izleyiciler. Peygamberimiz der ki, Müslümanların evleri arasında en hayırlı ev, içinde kendisine iyi davranılan bir yetimin bulunduğu evdir. Nasıl oldu çocuklar? Bitti Yusuf.
2: Bunlar bitmez, baksana.
1: Çekim bitti Yusuf.
2: Ya benim çektiğim? Bunlar karşımda dururken?
1: Tamam, uzatma.
2: Uzatmışlar. Bu börekleri uzatmışlar. Upuzun yapmışlar. Malzemesini bol tutmuşlar. O kadar da uzun değilmiş.
1: Peygamberimiz der ki, Müslümanların evleri arasında en hayırlı ev, içinde kendisine iyi davranılan bir yetimin bulunduğu evdir.
3: Burası hayırsever Musa amcanın pastanesi. Her gün yetimlere ücretsiz yemek dağıtıyor. Musa amcanın yetim şenliğine destek olun. Yetimleri sevindirelim.
1: Siz de destek yollayın, yetimleri kollayın. Allah rızası için yetim başı okşayın.
4: Zenginler, parası olanlar ve beni duyanlar, destek olun. Bu işi de bana bırakmayın.

0: Mehmet, duyuyor musun?
1: Tamam.
2: Söyle Han. Tamam.
0: Şenliğe katılacak 3 yetim çocuk yetimhanede mahsur kalmışlar. Tamam.
2: Ne? Nasıl olur? Nereden öğrendin Han?
0: Drone'la alanı çekiyordum. Yetimhaneye kadar gittim. Çocuklar balkondan el sallıyorlardı.
3: Peki kimse yok mu yardım edecek?
2: Ah sen, Mia. Siz yetimhane müdürünü bulun. Yusuf, sen çekime devam et. Biz de Mo, İkbal ve Han'la çocukların yanına gidelim.
4: İyilik için.
5: O kadar kalabalık ki nasıl bulacağız?
3: Bari Musa amcayı bulalım.
6: Polis abi selam. Ben Yusuf. Bize yardım eder misin?
7: Tabii. Sorun ne Yusuf?
6: Yetimhanede 3 çocuk mahsur kalmış. Şenliğe gelememişler. Müdürünü arıyoruz.
7: Şimdi buluruz.
2: Arkadaşlar, siz nasıl mahsur kaldınız?
3: Onun yüzünden. Şenliğe gidiyorduk. Fırat gözlüğünü unutmuş. Biz de buraya tırmandık. Şimdi inemiyoruz. Kapılar da kapalı.
1: Nasıl çıktıysanız inseydiniz.
5: Hayır, zaten tehlikeli bir iş yapmışlar.
2: Biraz sabredin, müdürü bulacağız.
8: Mehmet, beni duyuyor musun? Tamam.
2: Duyuyorum Yusuf. Ne oldu? Tamam.
8: Biz polis abiyle müdür amcayı bulduk. Kangi ve bademi de aldık. Polis arabasına bindik.
2: Sonuca gel Yusuf.
8: Arabanın lastiği patlamış. Kangi gerekli malzemeleri çıkartırsa çok geçmeden yanınızda oluruz.
2: Durum ne Yusuf?
6: Kangi işte. İlk denemede yine yanıldı. Araba lastiği çıkaracağı yerde deniz simidi çıkardı.
2: Şimdi ne yapıyorsunuz?
6: İkinci denemesinde isabetliydi. Birazdan patlak lastiği değiştirip yanınızda oluruz.
7: Kangi harika iş çıkardı. Teşekkürler.
9: Çocuklar, siz de bir daha yalnız dönmeyin. Gelin bana söyleyin.
7: Mehmet, sana ve ekibine teşekkür ederim.
2: Ne demek polis abi? Memnuniyetle.
3: Bugünü de atlattık çok şükür.
5: Çok şükür.
6: Bence

0: merak ettim. O zaman dönüş vakti.
1: Bir dakika. Ben daha atlı karıncaya binmedim. Bu mudur yani? Tamam, buna da şükür. Çekme işini size bıraktım dostlarım.

oradan batıya, oradan da doğuya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayı da

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz anne hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel!
3: Garip abi!
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayacak.

0: oynamayacağım dersen doğrudan benim galibiyetimi de ilan edebiliriz.
1: Acı patlıcanı kırağa çalmaz Galip.
0: Salih kardeşim olsa şimdi bu patlıcanı merak ederdi. Onun yerine ben merak edeyim.
1: Bu bir deyim ama sana demeyeyim.
0: De hadi de.
1: Yani zorluklara alışık olanı yeni kötü durumlar etkilemez. Her türlü yarışırız ve de kapışırız demek istedim.
0: Hadi o zaman.
2: Çocukları sadece çağırırsın. İçerik hakkında detay verme. Sürpriz olsun.
3: Anlaştık hocam. Ben hemen araştırmalarıma başlayayım.
2: Tamam. Benim de bir iki işim var, onları halledeyim.
0: Özür dilerim kardeşim. Hep benim yüzümden oldu. Yorgun olduğunu söylemiştin.
1: Seninle ilgisi yok Galip. Üzme kendini. Bu yolda bisikletin önünü kaldırmaya kalkarsan böyle olur işte. Oh, omzum.
0: Çok ağrıyor mu?
1: Biraz.
0: Yürüyebilecek gibiysen gidelim mi yavaş yavaş?
1: Gidelim. Ah, gidemeyeceğiz sanırım.
0: Ne oldu?
1: Pedal kırılmış.
0: Hallederiz, sıkma canını. Çözümde Galip bir insan olarak hemen ilgileniyorum.
1: Evet Galipciğim, çözüm diyordun.
0: İyi bir kumbaraya ihtiyaç var.
1: Kumbara? Aman Allah'ım, şunun güzelliğine bak. Aman Allah'ım, ne oldu? Şunun fiyatına bak. Bu ne? Ama çok iyi. Mümkün değil, alamayız. Hemen de ümidi kesmeyelim. Bir çözüm buluruz belki. Zor ama eski bisikletleri iyi bir fiyattan satabilirsek, üzerinde tamamlarsak belki. Üzerini nasıl tamamlayacağız? Kumbara ile sanırım.
3: Gelin gelin, ben de sizi bekliyordum.
1: Selamun aleyküm Cemile.
3: Aleyküm selam Mustafa.
1: Neden bizi bekliyordun?
3: Buyur bakalım Salih.
1: Oo, yarışma mı var? Ne yarışması Cemile?
3: İçerik hakkında bilgi veremem. Ama eğlenceli bir yarışma olduğunu söyleyebilirim.
1: Neyse artık, yaşayıp göreceğiz. Galip'le Selim'e verdin mi yarışma davetiyelerini?
3: Hayır, henüz gelmediler.
1: Birazdan ezan okunacak. Gelmek üzeredirler. İyi insan lafının üstüne gelirmiş. Bakınız, iki iyi insan geliyor.
0: Selamun aleyküm arkadaşlar.
4: Aleyküm selam.
1: Ha? Düğün mü var?
3: Yarışma var.
0: Bayılırım yarışmaya. Detayları alalım lütfen.
3: Haydi namaza. Namazdan sonra belki anlatırım.
0: İnşallah bize araba yarışı yaptırmayacaksındır Cemile.
3: Hayır tabii ki.
0: O zaman ne yarışı yapacağız?
3: Bayram Hoca gelsin, hemen anlatacağım.
1: Şu kırmızının güzelliğine bakın. Güzellik desen güzellik. Kalite desen kalite. Hız desen hız. Ne ararsan var maşallah.
0: Canım kardeşim, o dediklerinin hepsi var ama yanındaki sarıda.
2: Selamun aleyküm çocuklar.
4: Aleykümselam hocam.
1: Meraktan çatladık hocam. Neymiş bu yarışma? Cemile hiçbir şey söylemedi.
2: Bak daha güzel olmuş. Merak, heyecan dorukta. Herkes burada mı?
4: Evet.
1: Hayır. Ali arkadaşımızı da mı çağırdın Cemileciğim?
3: Evet, tabii ki.
5: Cemile abla, kamyon olur mu? Diğerlerinin tekerleri kırılmış.
3: Olur, fark etmez. Değil mi hocam?
2: Olur, olur. İtince gitsin yeter.
5: Gider hocam, hem de son sürat.
2: O zaman başlayalım.
0: Evet hocam, sizi dinliyoruz.
2: Çocuklar, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de çeşitli vesilelerle bazı hayvanlardan bahsedilir desem, aklınıza hangi hayvanlar gelir?
0: Hocam, hocam.
2: Söyle Galip.
0: Fil hocam. Hatta fil suresi var Kur'an'da.
2: Evet, çok güzel. Aklınıza başka hayvanlar geliyor mu?
1: Süleyman peygamberle konuşan karınca vardı bir de hocam. Anlatmıştınız geçen gün.
2: Muhteşem. Unutmamışsınız. Kitabımızda 27 hayvanın adı geçer çocuklar. Bakalım kaç tanesini bileceksiniz. Cemile, sendeyiz.
3: Arkadaşlar, ilerideki çizgiyi görüyor musunuz? Arabalarınızı aynı anda şuradan itip bırakacaksınız. Arabası çizgiyi ilk geçen bilmeceyi bilmeye hak kazanacak. En çok bilen oyunu alır.
2: Düdükle birlikte arabaları gönderin bakalım. Galip, sorun geliyor.
3: Hızlı koşar at değil, saçı var insan değil. Bilin bakalım bu nedir?
0: Saçı muhtemelen yelesi. Cevap aslan mı hocam?

0: Evet aslan. Tek seferde bildin Galip. 10 puan sende.
1: Ey!
0: Selim sendeyiz.
1: Üstü çayır biçilir, altı çeşme içilir. Bilin bakalım bu nedir?
2: Koyun hocam.
0: Hiç düşünmeden 10 puan da sana Selim.
1: Beli boğazı darca, bazen çıkar ağaca.
2: Yılan!
0: Yılan da kitabımızda geçen hayvanlardan ama bunun cevabı maalesef yılan değil. Kim cevap vermek ister?
2: Karınca hocam.
0: Selim'e 10 puan daha.
1: Eğri çınar, yerden alır gökte yer.
2: Zürafa!
0: Maalesef deve olacaktı.
1: Sakalı var hoca değil, sütü var inek değil.
2: Keçi!
0: İşte bu.
1: Dağdan gelir arık arık, ayağında demir çarık.
2: At!
0: Aynen.
1: İki dik dik, iki bak bak, bir sallangaç, dört tak tak.
2: Tavuk!
0: Dört tak tak Ali.
2: Ha, kurbağa diyecektim hocam.
0: Onun da sallangacı yok Ali.
2: Sallangaç?
0: Kuyruk kuyruk.
2: Eşek mi hocam?
1: Edem yapar, dedem satar. Bıçkısı yok, makası yok. İpekten evler yapar.
2: Örümcek.
0: Tebrikler. Örümcek doğru cevap.
1: Ve böylece geldik bir yarışmanın daha sonuna. Kazananı açıklayayım mı hocam?
0: Heyecanla bekliyoruz.
1: Bir farkla Selim kazandı hocam.
2: Sağ olun arkadaşlar. Siz de hiç fena değildiniz.
0: Her zaman olduğu gibi aslında yarışmamızın kaybedeni yok. Sıra geldi küçük hediyelere.
2: Oo, inanmıyorum hocam.
3: Ben de. Nereden bildiniz hocam?
0: Neyi?
2: Para biriktirmeye karar verdi bizi.
3: Bisiklet almak için para biriktirmemiz lazımdı.
2: Bizim de.
0: Ne güzel denk gelmiş. Çok sevindim.
3: Ne demişler hocam? Göl olur damlaya damlaya. Bize lazım olan kumbara.

0: bana.
1: Kız kardeşim Şifa.
2: Gülse de daima.
1: Babam bir yıldız.

0: Və sələm. İyilər cəmiyyəti. Evet, hadi. Ha? Bu sefer olacak.
1: Çocuklar.
0: Yuvarlak taşı mı aldı? Yumurta sanıyor baba. Sürekli tartışıyorlar baba.
1: Tartışmak yerine birbirinize yardım etmelisiniz çocuklar. Birlikte büyük işler başarabilirsiniz ama ayrı ayrı olmaz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem henüz çok gençken İyiler Cemiyeti'nin kuruluşunda yer almıştı, biliyor musunuz?
0: O nedir baba?
1: İyiler Cemiyeti, kötülük yapanları durdurmak, masum insanları korumak için kurulmuştu. Peygamberimiz arkadaşlarıyla beraber güçsüzleri koruyor, kötülere de karşı çıkıyordu. Artık gitmeliyim, kavga etmeyin, olur mu?
0: Etmeyiz baba, güle güle.
1: Hoşça kalın.
2: Güle güle Süheyl.
3: Güle güle baba.
0: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
3: Çöl bitkileri suya ihtiyaç duymaz abi.
0: Hayır dedim. Burası başka.
4: Yela, yela.
0: İşte kova da geldi. Ben kuyuya gidip su doldurayım. Bu kova delikli mi? Annenden iste demişti. Kendin buldun değil mi? At bu kovayı Lemi, bir işe yaramaz. Şifa, bizim evden kova getirir misin? Biz iyiler cemiyetiyiz. Ayrıca suyu taşıyacak olan da benim.
3: Tamam. Kova kavgasına girmemişlerdir inşallah. Kuyu bu kadar uzak değil. Su içtiğin kovaya getirdiğim için kızmadın değil mi anneç? Aa, hava çok sıcak. Daha bekleyecek miyiz?
0: İşte geldik. Kovayı bir ben bir Lemi dönüşümlü taşıdık. Birlikte başardık.
3: iyi bari. Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Anide mi yaslandın sen? O bunu pek sevmez.
3: Evet, biz de birlik olduk. Sıcağa karşı koyduk.
0: Ben sana demiştim.
3: Teşekkür ederim Lemi.
0: Ani dur. O su bize lazım. Olamaz. Biz o suyu çok zor taşıdık.
3: Önemi yok. Çok da gerekli değildi zaten.
0: Ne? Bitkileri sulayacaktık.
3: Onlar çöl bitkisi dedim abi. Fazladan suya ihtiyaçları yok.
0: Ama bu ile...

0: cemiyetinin en ilk göreviydi.
1: İyiler cemiyetinin görevi bu değil ki.
2: İyilere yardım etmeli.
1: Kötüleri engellemeliyiz.
2: Öyle olmak zorunda değil. Bitkileri sulamak da önemli.
1: Suya ihtiyacı olmayan bitkileri sulamanın bir anlamı yok.
2: Başka yapılacak iş yok ki.
1: Bilemiyorum. Kova delik geldi. Anitte suyu içti. Pek de uyumlu bir ekip değiliz. Ben gidiyorum.
2: Hı. Tamam. Biz de kendimiz yaparız. İyiler cemiyeti olarak bir iyilik yapmalıyız Lemmy. Sen de biraz düşün. Burada her yerde kuş var. Bununla ilgili bir şey yapabilir miyiz acaba? Tamam. Dur bir daha düşüneyim. Dur o olmaz. O da olmaz.
0: O iyi ela.
2: Buldum. Kuşlara ev yapalım. Hadi Lemmy. Biliyorsun yapacak bir şey bulamadık. Bütün bunlar iyilik yapmamız için. Haklısın galiba. Onların evi zaten vardı. İhtiyaç molası verdi galiba. Ot yemeyi bırakmalısın Anit. Sen de bu cemiyetin bir üyesisin. Önerilerini bekliyorum. Tamam tamam şaka yaptım. Hem ot yiyip hem düşünebilirsin. Ne oldu Lemmy? Ne yapacağız?
0: Eme.
2: Ne? Kuşlara yemek mi hazırladın? Malzemeleri nereden buldun Lemmy? Neden koşuyorsun? Hey Lemmy dur bakalım. Kuşları nereye götürmeye çalışıyorsun? Bak Lemmy, niyetini anlıyorum ama bunun için başka bir yol bulmalıyız. Hem ne buldun ki yiyecek olarak? Olamaz, kuşların hepsini kovaladı. Hey, dur Lemmy, yeter artık. Sanırım ona gerçekten engel olmuyor. Dur Lemmy, dur diyorum. Hey, dur demiştim sana. Kuşların bütün huzurunu kaçırdın. Bu yaptığın doğru değil. Sen kuşları ziyafete yönlendiriyormuşsun Lemmy. Dalları sallayıp tohumlarını dökmek nereden aklına geldi?
0: Yeleyle.
2: Yine de yöntem bu olmasa iyiydi. İyiliği en güzel şekilde yapmalıyız Lemmy. Tohumları kuşların olduğu yere getirebilirdin mesela. Neyse üzülme. Hepimiz bazen hata yapıyoruz. Çok yoruldum. Bu iyilik arayışı beni biraz yordu. Ama mutlu etti biliyor musun? İkimiz de annemden izin aldık. Ta buralara geldik Lemmy. Hepsi iyilik içindi. En iyisi eve gidip biraz süt. Ne oldu Lemmy?
0: Olamaz. Dağ kedileri.
1: Neden toplandılar acaba?

Yumurtalar. Onlara zarar verecekler. Bir şeyler yapmalıyız. Ha? Gitmenin sırası mı Lemi? Nereye gidiyorsun? Anlamadım. Aman Allah'ım, Lemi de bizi bırakıp gitti. Tek başıma kaldım. Bir şeyler yapmalıyım.

0: Kediler gitti.
1: Nereye la?
2: Şifa?
0: Efendim anne.
2: Sen abin ve Lemi ile oynamıyor muydun?
0: Biraz sıkıldım anne.
2: Anladım.
0: İşte oldu. Burada size asla ulaşamazlar. Hadi Lemi, eve dönelim artık. Şu kovayı da alalım. Bir işe yarar mutlaka. Şifa. Kuşları besledik ve onları kedilerden kurtardık Şifa.
1: Kediler mi?
0: Hepsini öyle bir korkuttuk ki kaçıp gittiler.
1: Ya.
0: Evet, kovadan öyle bir ses çıktı ki bu kova çok işe yaradı.
1: Benim de çok canım sıkıldı abi. Orada öyle dönüp gitmemeliydim.
0: Aslında biz de senin yardımına ihtiyaç duyduk Şifa. İyiler cemiyetine döner misin tekrar?
1: Olur.
0: Yaşasın. Şimdi daha güçlüyüz. Lemi.
1: Ha? Lemi. Aa? Aha.

Merhaba çocuklar. Hoş geldiniz. Hoş buldum efendim. Hoş buldum. Sağ olun. Çocuklar nasılsınız? Beni sormayacak mısınız? Bomba gibiyim. Harikayım. Süperim. Tatile çıkıyorum. Nihayet evde koltuğa uzanacağım. Uyudukça uyuyacağım. Sonra bir bakmışsınız yatağımda da uyuyorum. Oh! Gel keyfim gel. Aa, neden gülüyorsunuz? Şaka yapmadım ki. Allah Allah! Karşılıklı şaşırıp duruyoruz. Tatilimi evde uyuyarak geçirmek istemem şaşkınlığa sebep oldu sanırım. O zaman var mısınız kapışmaya? Nasıl bir tatil yapabiliriz? Zamanımızı nasıl değerlendirebiliriz? Hadi bakalım, çizin de görelim. Hazır mısınız çocuklar? Kim başlasın? Kara, çok istekli görünüyorsun. Seninle başlayalım. O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir top mu? Ne zamandır top çizmiyordunuz? Özlemişim. Yo, top değil. Bu bir çadır. Çok güzel görünüyor. Sakince kitap okuyup hayal alemine dalmak için harika bir ortam. Ayrıca doğa yürüyüşü yapılabilir. Oh, mis gibi temiz hava. Sonra gölde balık bile tutulabilir. Ama bir şey sormam lazım. Bu çadıra ailecek sığar mıyız? İyi o zaman, sevindim. Ailece tatile bayılırım. Efendim keçe? Keçe fazlasıyla iddialı görünüyor. Bakalım neler olacak. O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Deniz, kum, güneş. Klasik bir tatil. Denizi unuttun keçe. Bir karavan tatili. Şemsiye ile başladın, aklım denize gitti. Düşüneyim hemen. Karavanla istediğin yere gidebilirsin. Hem evde gibi hem değil. Ailen de yanında, daha ne olsun? Yeni bir çizim için buyur bakalım Kara. Açılsın yeni sayfa, bekliyoruz merakla. İki yüksek sütun. Çok yüksek sütun. Allah Allah. Tırmanış etkinliği diyeceğim ama. Çanakkale Şehitler Abidesi.

Hemen yanında Ayasofya Camii. Kara hız kesmeden devam ediyor. Yeşil Kubbe. Konya Mevlana Müzesi. Anladım. Tatillerde ülkemizi gezelim diyorsun. Ben de ekleme yapayım. Hem ülkemizi hem dünyamızı gezelim. Görelim Mevla neler yaratmış, düşünelim, ibret alalım. Hatırlatma için sağ ol Kara. Son olarak bir çizim daha görelim mi? Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Geldik mi başladığımız yere? Koltuğa bir dış ses çizelim. Televizyon mu? Ama diğer tatil seçenekleri yanında biraz sönük kaldı sanki. Tamam, şimdi oldu. Tatilde eğlenmek için illa bir yerlere gitmek gerekmiyor. Bazen de böyle eğlence ayağımıza geliyor. Üstelik hem eğleniyor hem öğreniyoruz. Daha ne olsun? Benim iyi bir tatil planı yapmak için programı bitirmem gerekiyor. Bir dahaki programda görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.

0: Bu yaz TRT Diyanet Çocuk'ta birbirinden güzel hikayeler, unutulmaz karakterler ve yepyeni maceralar sizleri bekliyor. İlk sürprizimiz Bilgili Naci.
1: Bugün size ne anlatıyor olabilirim?
0: Merak eden, araştıran ve öğrenmeyi çok seven Bilgili Naci, her bölümde çocukları farklı mesleklerle tanıştırıyor. Bir doktorun, bir öğretmenin, hatta bir astronotun dünyasına eğlenceli yolculuklar yapıyor. Keşfetmenin heyecanını yaşayan Bilgili Naci, minik izleyicilere yeni bilgiler kazandırırken, hayallerindeki meslekleri de yakından tanımalarına yardımcı oluyor.
1: Terzilik mesleğinden bahsediyorduk. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir.
0: Bilgili Naci ile meslekleri öğrenmek artık çok daha eğlenceli. İkinci sürprizimiz yıldızlar gibi.
2: Şu en öndeki o. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
0: Asırlar öncesinden kalplere uzanan sıcacık bir hikaye. Peygamber Efendimiz'e kavuşma özlemiyle büyüyen Yera, her duyduğu hadiste, her yaşadığı tecrübede onu biraz daha yakından hissediyor.
3: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera.
4: Başka?
3: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
4: Ya, gördün mü?
0: Sevginin, dostluğun ve hakikatin izindeki bu yolculukta Yera, Şifa ve Lemin sizleri bekliyor. Eğlenceli, öğretici ve macera dolu yepyeni çizgi filmler yaz boyunca TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz anne hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel!
4: Garip abi!
1: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: abla.
1: Efendim kuzucuğum.
0: Biz neden bugün evde değil de çarşıda buluştuk?
1: Benim çarşıdan almam gerekenler vardı küçüğüm. O yüzden evden erken çıkmam gerekiyordu.
0: Ha, anladım. Peki Agah dede nerede?
1: Camiye gitti canım.
0: Yine mi? Daha dün gitmişti.
1: İlahi Elif. Namaz yetişkin olan her Müslümanın günde 5 vakit yerine getirdiği bir ibadettir küçüğüm. O yüzden camiye her gün gidilir.
0: Ya ben de gidebilir miyim camiye?
1: Elbette gidebilirsin canım benim.
2: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam baba.
0: Agah dede, Allah kabul etsin.
2: Amin Elifciğim. Semacığım, çarşıdaki işlerini hallettin mi kızım?
1: Evet baba.
2: Balon maketi ve rozetler de yanında mı?
1: Yanımda. Sabah evden çıkarken almıştım.
2: O halde doğruca balonun yanına mı gidiyoruz?

0: Şuna bak, bir sürü balon var.
1: Evet, ama en güzel balon dikkat balonu.
2: Bir şeyi güzel yapan onun dışında görünen değil, içinde yaşananlardır çocuklar. O nedenle dış görünüşe aldanmayın.
3: Tabii ya, mühim olan iç güzelliğidir.
4: Dikkat balonunun içi de güzel, dışı da güzel ama içi de güzel. Güzel hikayeler anlatılıyor, eğlenceli yarışmalar yapılıyor. Ödüller, şakalar, her şey var.
3: Çok şükür diyelim o halde. Bir yandan manzaranın tadını çıkartırken, bir yandan da dikkat öyküsü dinlemek isteyen var mı?
5: Ben!
2: O halde Agah dedeniz bugün sizlere Minik Yiğit'in hikayesini anlatacak.
3: Minik Yiğit mi? Sema ablanızın siparişi var çocuklar. O halde onun isteğini geri çevirmeyelim. Sizlere bugün Minik Yiğit'in hikayesini anlatayım. Evet çocuklar, bir varmış bir yokmuş. Evlerden birinde bir aile yaşarmış. Bu ailenin Yiğit isminde bir çocuğu varmış. Yiğit, dedesi, ninesi, annesi ve babası ile bir arada yaşarmış. Yiğit'in babası ve annesi işe gider, Yiğit de daha çok dedesi ve ninesiyle vakit geçirir, oyunlar oynar, hikayeler dinlermiş. Bir gün dedesi bahçenin çitlerini tamir ederken Yiğit ona yardım etmek istemiş. Dedesi de ona,
2: Yiğit'cim, bana yardım etmek istemen çok güzel ama bu çok fazla dikkat gerektiren bir iş. Çiviler ve çekiç senin için tehlikeli olabilir. O nedenle sen boyama kısmında bana yardım et, olur mu?
3: Demiş. Yiğit dedesinin sözünü dinlemiş ve çitleri boyamaya yardım etmiş. Sonra da hemen eve koşmuş. Odasına gidip en sevdiği oyuncağı peluş ayıcık Bobo'ya dedesiyle birlikte geçirdiği günü anlatmış.
2: Sevgili Bobo, bugün dedemle çitleri onardık. O çivi ve çekicin benim için tehlikeli olabileceğini söyledi. Ben de sadece boya kısmında yardım ettim. Çok güzel ve eğlenceli bir gün geçirdik.
3: Demiş ve gidip uyumuş. Sonra rüzgarlı bir günde dedesi Yiğit'e,
2: hadi gel uçurtma yapıp uçuralım.
3: Demiş. Birlikte bahçeye çıkıp bir güzel uçurtma yapmışlar. Dedesi Yiğit'e çıtalar nasıl bağlanır, kuyruk nasıl yapılır hepsini göstermiş. Sonra da bir güzel uçurmuşlar. Bu eğlenceli günün ardından Yiğit yine tüm yaşadıklarını Bobo'ya anlatmış.
2: Sevgili Bobo, bugün dedemle uçurtma yaptık. Yine çok güzel şeyler öğrendim. Öyle eğlendim ki.
3: Demiş ve yatıp uyumuş. Yine günlerden bir gün dedesi öğle namazını kılmak için camiye gidecekken Yiğit dedesine,
2: dede, ben de seninle gelebilir miyim?
3: Diye sormuş. Dedesi bu durumu memnuniyetle karşılamış ve ona,
2: elbette gelebilirsin oğlum.
3: Demiş ve torununa nasıl abdest alındığını göstermiş. Birlikte abdest almışlar ve caminin yolunu tutmuşlar. Camiye geldiklerinde Yiğit, dedesi ne yapıyorsa aynını yapmış. Dedesinin hareketlerini taklit ederek namaz kılmış. İmam da Minik Yiğit'i camide gördüğü için çok sevinmiş ve ona İslam'ın 5 şartını öğretmiş.
1: Nedir onlar Agah dede?
3: Bunlar kelime-i şehadet getirmek, namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek ve zekat vermek evlat. Müslümanlar bu ibadetleri yerine getirir.
4: İbadet ne demek Agah dede?
3: Şimdi diyelim ki dayınız sizi ziyarete geldi ve gelirken de size hediyeler getirdi. Bu hediyeyi aldığınızda ne yaparsınız?
1: Çok seviniriz.
3: Evet. Peki başka ne yaparsınız?
4: Dayımıza sarılıp öperiz.
2: Peki size hediye getiren dayınıza bir şey demez misiniz?
4: Deriz. Çok teşekkür ederiz.
3: Evet, harika. Peki, mesela anneniz babanız size her gün güzel yemekler hazırlıyor, yeni kıyafetler alıyor. Bunların karşılığında onlara da teşekkür ediyorsunuz değil mi?
1: Evet.
3: Yani bizler yapılan güzelliklere teşekkür eder, bunları yapan kişilere sevgimizi, saygımızı sunarız. Doğru mu?
4: Evet.
3: İşte ibadette tıpkı böyledir çocuklar. Bizlere sonsuz nimetler sunan, güzellikler veren akıl veren Rabbimize karşı şükrümüzü sunmaktır ibadet. İbadet Allah rızası için yapılır. Rabbimize olan yakınlığımızı göstermek için yapılır. Ve ibadet etmeden önce mutlaka niyet ederiz.
1: Nasıl yani?
3: Mesela oruç tuttuğumuz zaman belli bir süre yemek yemeyiz, su içmeyiz, değil mi? Ama her yemek yemeyip su içmediğimiz zaman oruç sayılmaz.
2: Agah dedeniz ibadet Allah rızası için yapılır dedi ya. İşte kendi işlerimize daldığımız için yiyip içmeyi unutursak ya da acıkmadığımız için, rejim yaptığımız için yemek yemezsek o oruç sayılmaz.
1: Şimdi anladım. İbadet niyet edip Allah rızası için yapmaktır.
3: Evet, aynen öyle. Hikayemiz nerede kalmıştı?
4: Minik Yiğit dedesiyle camiden dönüyordu Agah dede.
3: Evet. Teşekkür ederim Miço. Minik Yiğit camiden eve döndüğünde koşarak gidip en sevdiği oyuncağı Bobo'ya bugün öğrendiklerini anlatmış.
2: Sevgili Bobo, bugün dedemle camiye gittik. Öyle güzel şeyler öğrendim ki. İslam'ın 5 şartı varmış. Bunlar kelime-i şehadet getirmek, namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek ve zekat vermek.
3: Demiş. Sonra yatağına yatmış. Uyumadan önce dedesini ne kadar sevdiğini geçirmiş aklından. Ona böyle güzel şeyler öğreten bir dedesi olduğu için çok mutlu olduğunu fark etmiş. Sonra da kendi kendine demiş ki...
2: Bana böyle iyi kalpli bir dede nasip ettiğin için sana şükürler olsun Allah'ım.
3: İşte böyle çocuklar. Bizler bize güzel bilgiler öğreten, sevgisini veren, ilgisini gösteren büyüklerimizi sayıp sever, onların bize yaptığı güzelliklere teşekkürümüzü sunarız. Aynı şekilde bizlere tüm bu kainatın güzelliklerini sunan Rabbimize de şükrümüzü sunmamız gerekir.
2: Evet, kıssamızı dinleyip hissemizi çıkardığımıza göre sıra dikkat yarışmasına geldi. Dikkatlice dinleyin bakalım. İlk sorumuz geliyor. Yiğit'in en sevdiği oyuncağının adı neydi?
3: İkiniz de aynı anda parmak kaldırdınız. O halde cevabı da birlikte söyleyeyim bakalım.
5: Bobo!
3: Evet, tebrikler. Buradan ikinize de birer puan yazıyoruz. Sıradaki sorunuz geliyor. Yiğit dedesine tamirat yaparken yardım etmişti. O sırada dedesi neyi onarıyordu?
4: Çitleri!
3: Tebrikler. Skoru 2-1'e getirdim bu cevapla.
2: Peki Yiğit dedesiyle birlikte hangi oyuncağı yapmıştı?
1: Uçurtma.
2: Evet, 2-2 oldunuz.

0: son soruyu ben sorabilir miyim?
1: Elbette küçüğüm.
0: Arkadaşlar, İslam'ın 5 şartını öğrendik bu hikayede. Neydi onlar?
2: Kelime-i şehadet getirmek, namaz kılmak.
3: Oruç tutmak, hacca gitmek.
0: Zekat vermek. Harika, bu soruya birlikte cevap verdiğiniz için ikinize de birer puan.
4: Bu durumda skor 3-3 oldu ve eşitlik var. O halde bugünün bir tek galibi yok. İkinizi de galip ilan ediyoruz.
0: Hey, yaşasın! Hey, hey, hey, dikkat balonu! Çok çok çok zor yarış oldu. Berbere bitti sana.

0: Bugün hayli çekişmeli bir yarış oldu.
1: Evet, bir biri biliyor, bir diğeri biliyor. Bir biri biliyor, bir diğeri biliyor. Bir biri biliyor, bir diğeri biliyor.
2: Tamam, tamam Elifciğim, tamam.
1: Ama sonunda berabere bitti, güzel oldu.
2: Evet, güzel oldu Miço. Ah Semacığım, ben şuradan camiye geçeyim kızım. Namazımı kılıp geleyim.
0: Tamam baba.
1: Git Agah dede, her gün 5 kere gidebilirsin. Ben namaz yaşım gelince 10 kere bile gideceğim.
2: Oo, gördün mü Sema ablası? Bizim Miço 5 vakte bir 5 vakit daha ekleyecek.

0: Ay, ah boncuk, gitsene diğer tavukların yanına, oynasana onlarla. Ne işin var burada böyle? Ah canım benim, sen çırak değilsin ki. Git oyna hadi arkadaşlarınla.
1: Evet Abidin Yılmaz Bey. Düdüğümü beklemeden atış yapmak yok.
2: Anlaşıldı, anlaşıldı Merve Yılmaz hanımefendi.
1: Güzel. Siz de Sefa Yılmaz Bey. Rakibiniz topa vurmadan çizgiden öne giremezsiniz.
3: Biliyorum abla. Aman hakem hanım. Sadece sağ sola hareket edebilirim.
1: O halde kurallar. 5 penaltı Abidin Yılmaz atacak. Sonra da yer değiştireceksiniz. 5 penaltı da Sefa Yılmaz atacak. Kim daha çok gol atarsa o kazanır.
3: Ya eşitlik olursa?
2: O zaman seri penaltılar oğlum.
1: Oğlum yok, rakibin o.
2: Aman pardon yani.
1: Herkes yerine alsın. Hazır.
2: Tüh.
3: Hey yaşasın. Kurtardım. Ha? Ne oldu?
1: Rakibin üzülürken onu kızdıracak şekilde sevindin. Centilmenlik dışı hareket. Sarı kart.
3: Oo.
4: Hacer kızım, sana bir akıl danışacağım.
5: Estağfurullah nine, buyur.
4: O garip oğlana bir hediye vermek istiyorum. Çok uğraşıyor, çok yoruluyor benim için. Lakin ne yapsam bilemedim. Acaba bir hırka örsem giyer mi?
5: Ah ninem, garip seni sevdiğinden yapıyor her şeyi. Hayır duasından başka bir şey beklemez.
4: Allah razı olsun ondan. Lakin benim gönlümden koptu bu sadece.
5: Nineciğim, garip bizimle yaşamaya başladığından beri ona yeni kıyafetler aldık. Ben yeni hırkalar ördüm. Yok, üzerindeki hırkayı pek seviyor. Çıkartmıyor onu. Ne gösterdiysek beğendiremedik. Bu aynısı değil diyor. Giymek istemiyor.
4: Peki ya ben ona aynından bir tane daha örsem? Böyle tıpkısı ama daha yenisi. Giyer mi dersin?
5: Bilmem ki.
4: Bir deneyeyim şansımı.
5: Peki.
1: 22-22 oldu. Devam.
3: Baba, şu golü ye de bitsin artık.
2: Oyun biter mi bilmiyorum ama ben bitmek üzereyim.
1: Hadi, durmak yok, hadi.
0: Şöyle, bak boncuk mis gibi oldu, tertemiz. Aman gidip nineye yeni boyadım diyeyim de sandalyeye oturmasın. Hay Allah, ebe boncuk. Hey, nineyi uyaracaktı, kendimiz oturduk. Ay. Sandalyenin tüm boyası bozuldu. Uf, baştan boyayacağım. Yetmezmiş gibi bir de hırkan boya oldu.
4: Her şeyde bir hayır vardır derler Hacer. Gördün mü? Benim hediye şart oldu.
1: (gülüyor) 92-92. Sıra Abidin Yılmaz'da.
2: Hay Allah.
3: Olamaz.
2: Merve, yeter kızım. Dostluk kazansın artık.
1: Atış sırası Sefa Yılmaz'da.
3: Hayır.

0: Ali. Herkes konuları atsın heybeye. Bakalım hangi konu kısmet olacak bu geceye? Bakalım bugünün konusu neymiş? Emanet. Bugünün konusu emanet oldu.
1: Selamünaleyküm Abidin emmi.
0: Ve aleyküm selam garip oğlan.
1: Emmi, ben askere gidiyorum.
0: Allah yolunu bahtını açık etsin evladım. Hayırlı tezkereler.
1: Amin. Emmi, senden bir ricam olacak. Bu kesenin içinde dişimden tırnağımdan artırıp biriktirdiğim para var. Ben askerden gelene kadar bunu muhafaza eder misin?
0: Elbette evladım.
1: Ay, Allah senden razı olsun.
0: Cümlemizden. Sefa! Sefa!
2: Buyur beyim.
0: Bizim çelik kasanın anahtarını getir de şu keseyi oraya koyalım evlat.
2: Çelik kasanın içi tıka basa dolu beyim. Hiç yer yok ki.
0: O halde içinden bizim olan bir parça eşyayı çıkartalım da yerine bunu koyalım.
2: Ama beyim, o kasanın içindeki en ufak şey bu kese gibi 100 tane eder. Bu keseyi koymak için kasadan kıymetli eşya çıkartılır mı hiç?
0: Şu an bu evde bu keseden daha kıymetli bir şey yok Sefa. Dediğimi yap sen.
2: Nedir ki bu kesenin değeri?
0: İçinde askere giden bir kardeşimizin alın teri var Sefa. Daha da değerlisi nedir diye sorarsan bu kese bize emanettir.
2: Anladım beyim.
0: Emaneti korumak imanın şartlarındandır. İşte bu sebeple ev yanıyor deseler evvela bu keseyi kurtaracaksın. Anlaştık mı?
2: Anlaştık beyim.
3: Tahlil sonuçlarınıza bakılırsa sağlığınıza pek dikkat etmiyorsunuz Hacer Hanım. Bakın. Vücudumuz da, sağlığımız da bizlere Rabbimizin bir emanetidir. İyi bakıp korumamız gerek. Sağlıklı beslenmeli, spor yapmalı, vücudumuza ve sağlığımıza zarar verecek alışkanlıklardan uzak durmalıyız.
4: Haklısınız doktor hanım.
3: Unutmayın ki bizler bu bedenin emanetçileriyiz. Emanete sahip çıkmamak bize yakışmaz.
0: Peygamber Efendimiz henüz çocuk yaşlarda amcasına yardımcı olmak amacıyla önce çobanlık sonra ticaret yapmıştır. Peygamber Efendimiz ticaret yaparken onu El Emin sıfatıyla anarlardı. El Emin, inanılan, güvenilen kimse anlamına gelir. Ona bu sıfatı ticaretteki dürüstlüğü, ilkeli ve sabırlı tutumu kazandırmıştı. Peygamberimizin ümmeti olarak bizler de emanete asla ihanet etmemeliyiz.

0: Garip, senin ırkan boya olmuş, farkında mısın?
1: Evet usta, farkındayım usta.
2: Garip, artık yeni bir hırka alsak mı sana?
1: İstemem Hacer anne, bu çok güzel.
3: Bakın, havaninenin ışığı yanıyor. Anne, uğrayalım mı?
2: Bilmem ki, rahatsızlık vermeyelim.

0: yolunuzdan etmedim ya.
1: Olur mu öyle şey nine?
2: Vallahi ne yalan söyleyelim. Biz de sana uğrasak bu saatte ayıp olur mu diye konuşuyorduk.
0: Aa, o nasıl söz? Hangi vakitte isterseniz. Bana bakın, aç mısınız?
1: Yok yok nine, hiç zahmet etme. Tokuz.
0: O halde 2 dakika durun. Hemen geliyorum.
3: Baba, sen kümesi ne zaman yapacaksın?
1: Garip abin işleri bitirip alet çantamı geri verdiğinde ben de kümesi yapacağım.
4: Benim alet çantasıyla işim bitti usta. Yarın artık bahçe işleriyle ilgileneceğim.
1: Tamam o halde. Biz de yarın kümes işine girişiriz.
0: Garip, bak bakalım beğenecek misin?
4: Amanın! Allah! Ne güzel nine, ne güzel, ne güzel, ne güzel!

0: ailemizden.
1: Allah, Allah, çok güzel, çok güzel, pek güzel, ne güzel. Allah, bak boncuk, boncuk, bak bak aynısı boncuk, bak yepyeni boncuk. Ay, oyna boncuk, oyna, oyna.

0: taktınız mı?
1: Birkaç tane kaldı, bitiyor. Çok da sıkmadık ama. Ne de olsa geri sökeceğiz.
0: Niyeymiş o?
1: Çalışmayacak çünkü.
0: Benim lambaya ampul takma aletime karşı nazik olun.
2: O işini çok güzel yapar. Yeter ki ona sevgiyle yaklaşın.
0: Bakın size ne aldım.
3: Ne aldın?

0: enginar.
1: Vad gillar du med enginar?
0: Yanına da salata yaparız.
2: Ha? Dayı ne yapıyorsun?
0: Ne oldu ya? Ne yaptım?
2: Suyu kapat, suyu.
0: Aman ya. Ben de bir şey oldu sandım. Al, kapattım da. Niye kapatıyorum ki?
2: Suyu israf etmemeliyiz dayı.
0: Doğru söylüyorsun yeğenim. Yıkamayayım o zaman.
3: Dayıcığım, tabii ki yıkayacaksın.
4: Ama az suyla. Zaten barajlardaki su oranları düşük. Biz de israf edersek hiç su bulamayız.
1: Yoksa kuraklık olur.
0: Saçma! Üç tarafımız denizden çevrili. Gerekirse onları kullanırız. Tabii.
4: Ha? Dayıcığım, hiç deniz suyu içmeyi denedin mi?
0: Aslında denemiştim. Su! Su!
5: Tadı çok kötü.
2: O zaman suyumuzun kıymetini bilelim.
1: Suya her yerde ihtiyacımız var dayı. Banyo yaparken, çamaşır, bulaşık yıkarken, yemek yaparken.
4: İşte bu yüzden su kullanırken tasarruf etmeliyiz.
0: Hayır, tasarruf etmek yetmez. Su kullanmayı tamamen bırakacak bir icat lazım bize. Tabii.
1: Dayıcığım, tasarruf etsek de icatla falan hiç uğraşmasak olmaz mı?
0: Olmaz. Dünyayı kuraklıktan kurtarmama kimse engel olamaz. Ben zeki, dünyanın kurucusu, kuraklık bitirici. Tabii.
2: Nasıl kurtaracaksın dünyayı?
0: Onu bilmiyorum. Düşünmem lazım. Buldum.
1: Yandık abla. Zırhlarımızı giyelim hemen.
4: Yok yok, acele etme. İcadı denerken kaçsak yeter.
2: Ne buldun dayı?
0: Dünyayı kurtaracak icadı buldum. Tabii.
1: Neymiş peki?
0: Bu evde en çok su harcayan nedir?
2: Sensin dayı.
0: Doğru. Ama ben kimdir demedim. Nedir dedim. Makine olarak yani.
1: Bilemedik. Sen söyle.
0: Çamaşır makinesi. Tabii.
4: Dayıcım, aslında çamaşır ve bulaşık makineleri su tasarrufu yaparlar.
1: Elde yıkasak daha çok su gider.
0: Çok bilmiş yeğenlerinin olmasını sormuş. Bir şeyde haklısın dayıcım deseler ne olur sanki. Tamam, çamaşır makinesi tasarruftu. Ama benim icadım hiç su kullanmayacak. Tabii.
2: Su kullanmadan temizlik olur mu?
0: İşte dünyayı değiştirecek fikir de bu. Susuz temizlik.
1: Yazık çamaşırlara.
0: Önce çamaşırlar, sonra bulaşıklar. Her şeyi bu icadımla temizleyeceğiz.
4: Eyvah! Bulaşıklara da yazık oldu.
0: Hatta ileride insanlar her şeyi benim icadımla temizleyecekler.
2: İnsanlığın da sonu geldi.
4: Dayıcığım, vaz mı geçsek bu sevdadan?
0: Olmaz! Dünyayı kurtarmamız lazım.
1: Peki ya dünya kurtarılmak istemiyorsa?
0: Azaf, çok iş. Hadi bakalım, bana metal levhalar getirin. Şimdi bunları kaynak yapalım. Metal kutu. Şimdi de taşan. Demir tel. Kablo. Püskürtücüyü şuraya takalım. Motoru da buraya ekleyelim. Şunu da yaptık mı? Tamamdır. İşte bu. İnsanın bütün sorunlarını çözecek olan icat.
1: Ya da tüm sorunlarımızı başlatacak olan icat.
4: Allah yardımcımız olsun.
2: Bu çamaşır makinesine benziyor.
0: Hadi bakalım, bana bir elbise getirin. Zeki maşını deneyelim.
2: Adı Zeki maşın mı?
0: Evet. Zeki'nin zekisi, çamaşırın maşırı. Daha iyice değil mi?
2: Ben böyle isim bulunca olmaz diyorsun ama.
0: Onlar olmuyordu. Bu oluyor. Ne? Bu zaten tertemiz.
4: Hayır dayıcığım, bak küçük bir leke var. Önce bunu temizlesin, sonra başka lekeleri de deneriz.
0: Olmaz küçük hanım. Bunu icadıma hakaret sayarım. İzleyin şimdi. Benim icadım en inatçı lekeleri bile kolayca çıkarır. Tabii.
1: Ne gibi lekeler mesela?
0: Ne bileyim, en zor çıkanlar neyse işte onlar.
1: Ketçap?
0: Tabii ki.
1: Buyur dayı.
4: Peki ya kahve lekesi?
0: Tabii.
4: Buyur dayıcım.
0: Şey, bu biraz fazla olmadı mı?
1: Ne oldu? Yoksa icadın kahve lekesini çıkaramaz mı?
0: Ne demek canım? Çıkarır tabii.
2: Peki ya reçel lekesi? Ben hep reçel döküyorum elbiselerime.
0: Yavuzcuğum, şimdi deney için reçelleri israf etmesek mi?
1: Ne o dayıcım? Reçel lekesini çıkaramaz mı yoksa?
0: Tabii ki çıkarır. Dünyanın tüm lekeleri de gelse tertemiz yapar benim icadım. Tabii.
4: Hadi bakalım görelim şu icadın marifetlerini.
0: Ne oluyor ya?
4: Kendimizi koruyoruz. Sen devam et dayıcım.
0: Hayret bir şey ya. Gören de şimdiye kadar başlarına bir şey geldi sanır ha.
4: Neyse korkacak bir şey yokmuş.
0: Deterjan yetmedi demek ki. Çamaşır suyu eklememiz lazım.
4: Çamaşır suyu mu? Emin misin dayıcım?
0: Tabii. Harika. Bakın lekeden eser kalmadı.
4: Dayı. Kırmızı elbiseyi bembeyaz yaptın. Çamaşır suyu kullanmamalıydın.
1: Gitti güzelim tişört.
0: Öyle demeyin çocuklar. Ne güzel bembeyaz tişörtüm oldu deyin ya.
1: Sağ ol dayıcım. Biz renkli elbiselerimizden memnunuz.
2: Gidelim de çamaşır makinesinde yıkayalım elbiselerimizi.
4: Suyu tasarruflu kullanarak temizleyen şu makinede.
0: Siz kaybedersiniz. Elbiselerini hem beyazlatmak hem de temizlemek isteyen binlerce insan vardır. Ben de onlara satarım icadımı. Tabii.

0: Heymana. Yine kaçtı, sofra toplamak bana kaldı.
1: Üzülme Asya, birlikte toplarız.
0: Allah razı olsun Temel amca.
1: Cümlemizden güzel kızım.
0: Ha? Bu da ne acaba? Bu... tam olarak... salça! Evet, salça!

Nereden bulaşmış olabilir? Buldum! Yemekte salçalı makarna yedik. Masadaki ve kapı kolundaki lekede de parmak izi vardı. Temel amcanın elini yıkadığını gördüm ama Eymen'in yıkadığını görmedim. Yavaş yavaş delilleri topluyorum. Sen görürsün Eymen Bey. Artık bunun Eymen'in işi olduğundan eminim. Çünkü yemekten sonra top oynamaya inmişti.

0: Evet, ellerimi yıkamayı unutmuşum.
1: Ben bilmem. Kirlettiğin yerleri temizleyeceksin.
0: Haklısın, temizlemem gerekir.
1: Öyleyse temizlemeye kapı kolu, bilgisayar masası ve toptan başlayabilirsin.
0: Of, tamam ya.
1: Eymen!
0: Ha, ne oldu? Geçti mi salça lekeleri?
1: Maalesef geçmemiş. Biraz azalmış ama geçmemiş.
2: Selamun aleyküm çocuklar.
1: Aleyküm selam Temel amca.
2: Ne oluyor burada?
0: Her yere salça bulaştırmışım da onları temizleyemedim Temel amca.
2: Ha? Salça mı? Yoksa yemekten sonra ellerini yıkamadın mı?
1: Unutmuş.
0: Evet Temel amca.
2: Olan olmuş. Ama bundan sonra ellerini muhakkak yıkamalısın Eymen. Müslüman temiz olmalıdır.
1: Ellerimizi yıkamazsak kirli kalır değil mi Temel amca?
2: Evet Asya. Daha da önemlisi yıkanmayan ellerde mikroplar birikir. Bunlar bizi hasta eder.
0: Haklısınız. Bundan sonra mutlaka yıkayacağım.
2: Aferin sana.
1: Madem anlaştık, salça lekelerini temizlemene yardımcı olayım ben de.
0: Yaşasın.
2: Sana da aferin, yardımsever kızım benim.

0: düşünceli kardeşim benim. Ne çok şey göndermiş. Oh. Çok da özlemiştim tarhanasını. Akşam güzel bir sofra kuralım tarhanayla mantıyla.
1: Cik cik.
0: Hmm? Bu kadar şeyi tek başıma yiyemem.
1: Cik cik.
0: Siz de yeseniz bitmez ki. Hmm. Buldum. Akşama arkadaşlarımı yemeğe davet edeyim ben. Tarhana çorbası, nohut yemeği ve mantı. Hı? Yeter mi acaba? 15-20 kişi oluruz. Ya yetmezse? Bir kişilik yemek 2 kişiye, 2 kişilik yemek 4 kişiye, 4 kişilik yemek de 8 kişiye yeter. Yeter yeter. Nadir kuşum, ben şunları mutfağa bırakıp geliyorum. Sen kum saatini döndür. Masal çorbamızı da tarhana çorbamızla beraber kaynatalım. Hadi. Bir varmış, bir yokmuş. Allah'ın kulu pek çokmuş. Hilal de bu kullardan bir kulmuş. Çikolatadan daha çok sevdiği bir yiyecek yokmuş. Burada çikolatalı hayaller kurar, çikolatalı şiirler yazar, çikolatalı oyunlar oynarmış. Her gün gibi bir günmüş o günde. Seksek oynamaya karar vermişler arkadaşlarıyla birlikte. Yemek kokuları gelmeye başladı mutfaktan. Ben bir koşu kontrol edip geleyim.

0: Her şey yolunda mutfakta. Dönelim masala.
1: Tik.
0: Hay Allah. Gördün mü şu yaptığımı? Neyse. Nerede kalmıştık nadir kuşum? Heh? Hilal kız akşam olunca eve gitmiş. Derken kapı çalıvermiş. Bil bakalım gelen kimmiş? Ya da neymiş mi demeli?
1: Neymiş? Kimmiş?
0: Gelen kargo görevlisiymiş. Getirdiği Hilal'in yurt dışında yaşayan halasının gönderdiği hediyeymiş. Hilal'e bir kutu dolusu çikolata göndermiş halası. Sevinçten havalara uçmuş çikolata canavarı. Ama Hilal düşünmüş, bu kadar çikolata onun için çokmuş. Dişlerini çürütmeye hiç niyeti yokmuş. Hem paylaşmak çok hoşmuş. En iyisi demiş, çikolatalarımı arkadaşlarımla paylaşayım. Hilal sınıfa götürmüş çikolata kolisini, dağıtmaya başlamış hepsini. Ama varmış bir endişesi. Ya yetmezse tüm arkadaşlarına? Ya çikolataları görüp de alamayan

0: arkadaşı olursa, kantinden biraz daha çikolata mı alsa? Neyse ki korktuğu gibi olmamış. Çocukların ağızları çikolatalarla tatlanmış, kalpleri iyilikle kanatlanmış. Çikolata almayan çocuk kalmamış, Hilal hariç.
1: Kalmamış, kalmamış.
0: Hilal çikolataları paylaşmaktan o kadar mutlu olmuş ki kendisine kalmamasına hiç üzülmemiş. Tek başına yiyeceği çikolatalar koca bir sınıfa yetmiş. Paylaşmak ne güzelmiş. Bereket de tam böyle bir şeymiş. Derken öğretmeni sınıfa girmiş. Bil bakalım elindeki neymiş. Hilal'in en sevdiği çikolata. Hem de kocamanından. Geçen haftanın en çok kitap okuyan öğrencisi olduğu için bu öğretmeninin Hilal'e hediyesiymiş. Bir kişiye yeten çok kişiye de yetebilirmiş. Paylaşmak artırır, verene Allah daha çok verirmiş. Bu masal da böyle iyilikle, güzellikle bitmiş. Mahir, misafirler gelmeden hazırlıkları tamamlamak için hemen mutfağa gitmeliymiş. Çorba fırçayla karıştırılmaz tabii.

Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Ha, balıkçı da değilim. Ben bir pilotum.

0: Bilgili Naci yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Dişim çok fikri tutma beni.

Çok şükür. Nasıl sevindim bilemezsin. Haklısın. Sorma. Aramadık yer bırakmamıştım. Sabrın sonu selamet derler.

Tamam. Allah senden razı olsun. Olur. Hemen aldıracağım. Kapatmam gerek. Sağ ol.

0: Al bakalım Ali. Adresi buraya yazdım. Dükkanı da güzelce tarif ettim.
1: Tamam Arif baba. Şıp diye bulurum dükkanı.
0: Gidince selamımı söyle. Sana nadir bir el yazması verecekler.
1: El yazması mı?
0: Matbaa icat edilmeden önce bazı kitaplar elde yazılarak çoğaltılırdı.
1: Ah, hepsi tek tek mi?
0: Tek tek. Bu yüzden el yazması eser bulmak kolay değildir. Onca zamandır arıyorum. Bugüne kısmetmiş. Aman dikkat et.
1: Sen hiç merak etme. Göz açıp kapayıncaya kadar dönerim.
0: Göreyim seni.

Hah, işte burası. Burada bekler Hıkkımız. Hemen dönerim. Hadi uykucu, doğruca sahafa.

0: Rıkkımız nereye? Rıkkımız sana diyorum. Nasıl oldu? Anlamadım. El yazmasını tuvaletin kasasına koymuştum. Geri geldiğimde yoktu.
1: Tamam evlat. Önce bir nefes al. Sakinleş.
0: Çok üzgünüm Arif baba. İstemeden oldu. Merak etme. Gerekirse bütün şehri arar yine bulurum el yazmasını.
1: Dur bakalım dur. Eşyalarımı alayım birlikte ararız.
2: İşte şimdi cümbüş başlıyor.
0: Ne cümbüşü?
2: Sen hiç dedemi gizem çözerken gördün mü?
0: Görmedim. Bilmeceleri, bulmacaları hep o sorar, ben çözerim. Yani çözmeye çalışırım.
2: Gün bugün Ali. Canlı canlı işin ustasını izleyeceksin.
0: O zaman el yazmasını kesin buluruz.
2: Orasını Allah bilir. Sen fırsatı iyi değerlendir. Gözünü dedemin üstünden ayırma.
0: Olur, ayırmam.
1: Hadi bakalım hafiyeler. Düşün peşin.

0: Şimdi.
1: İşte burası. Tornet buradaydı. El yazmayı tornetin sepetine bıraktım. Rıkkabızı sevdim. Tam tornete atlayıp sahafa doğru yola çıkmıştım ki... Rıkkabız havlamaya başladı.
0: El yazma tornetteydi. Sahafa doğru. Ya ileride ya da... belki buradan...
1: Ne yapıyor?
2: Düşünüyor.
1: Gözümün önünden hiç ayırmayacaktım el yazmasını. Benim suçum.
2: Söyleme öyle. İsteyerek olmadı ya.
1: Baksana yüzü asıldı sanki. Bulamayacağız herhalde.
2: Ali.
0: Evlat sen Rıkkıbız diyordun. Neydi o konu?
1: Arif baba. Tam sahafa geri dönecekken havlayarak şuraya doğru koşmaya başladı.
0: Bak sen şu işe.
2: Ne oldu dede?
0: Bir ipucu yakalamış olabiliriz. Ali, bizim şu el yazması nasıl görünüyordu?
1: Deri bir kılıfı vardı. İple de bağlıydı. İpin ucunda sarı püskülleri ve siyah siyah boncukları vardı.
0: Hı? Nereye çocuklar?
1: El yazmasını aramıyor muyuz?
0: Siz daha ipucunu çözmediniz ki. Çözün, belki sonra beni yakalarsınız. Sizin için söylüyorum. Geç kalırsanız bütün eğlenceyi kaçırırsınız.
2: Merak etme dede.
1: Birazdan yanındayız.

0: Şu izlere bak Ali.
1: Arif baba bunu görmüş olmalı.
0: Bir şey çarpmış da iz bırakmış gibi.
1: Hah, Tornet. Tornet'in tekerini çarpmıştım.
0: Belki el yazması Tornet'ten o zaman düşmüştür.
1: Rıkkı kız da peşinden gitmiş olmasın. Hah? İşte ilk ipucu.
0: Ne duruyoruz? Gidip Rıkkı kızı ve el yazmasını bulalım.

0: ルックブース。Ha? Burada paça izleri var.
1: Rakımız olabilir.
0: Dondurma bizimkinin dikkatini çekmiş olacak.
1: Yalnız değilmiş. Kargalar yine rahat vermemiş.
0: Ya da bizimki onlara. İnşallah el yazması Rıkkıbız'dadır.
1: İnşallah. Eğer öyleyse doğru ipucu üstündeyiz demektir. Şuraya bak. Dedem bize ipucu bırakmış.
0: Gizem içinde gizem. Bakalım Rıkkıbız'ın sonraki durağı neresiymiş?
1: İzler gittikçe siliniyor. Sen bir şey görüyor musun?
0: Buraya kadar gelmiş. Sonrası belirsiz.
1: Bu iyi olmadı.
0: Tam da umutlanmaya başlamıştım. Şimdi nasıl bulacağız el yazmasını?
1: Hemen vazgeçme. Etrafa iyice bir bakalım.

0: Harfler, Arif Baba buradaymış.
1: Bunlar ip mi?
0: Evet, hem de el yazmasının kılıfının ipleri.
2: Demek oluyor ki hala doğru yoldayız.
1: Bir dakika, kılıfın ipleri nasıl çözülmüş?
0: Bilmem, belki rıkkıbız yapmıştır.

0: Dedem harfleri bilerek kargo yuvasının altına bırakmış. Rakkabızın kargalarla uğraşmasının bir nedeni var.
1: Ah, bu boncuk kılıfın üzerindeki süslerden. Demek kargalar da el yazmasının peşine düşmüş.
0: Rakkabız da kargaların.
2: Ha? Rakkabız!
0: Koş Ali, ses şu taraftan geldi.
1: Rakkabız!
0: Neredesin sen? Korkuttun bizi.
1: Söyle bakalım, nerede el yazması?
0: Kılıf boş ama bir ipucu var. Ali çabuk, neydi diğer harfler?
1: Şuraya yazmıştım. Buraya bir de N harfi ekleyelim.
0: Ben çözdüm bile.
1: Ben de. Arif baba, nasip diyor.
0: Hadi dedemi bulalım.
3: Nasip, birinin payına düşen şeydir. Elde edebildiğin, sahip olabildiğin her şey nasibin. Ne bir eksik, ne bir fazla.
0: Demek bu el yazmada senin nasibinmiş dede.
3: Şükürler olsun öyleymiş.
1: Biraz uğraştırdı ama sonu iyi oldu.
3: Sen çalışacaksın, mücadele edeceksin, pes etmeyeceksin, nasibin için hazır olacaksın. Sonrası Allah'ın takdiri.
1: Tamam, tamam. Günün kahramanı sensin.

0: sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
1: Ben hikayeyi dinlemeyi çok severim.
2: Sevimli sabahlar.
1: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümüm ile hepinize selam ederim.

0: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم.
1: Selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam dostum.
1: Bitti mi okuman?
2: Bitti bitti.
1: Hadi bahçeye gidelim, hava çok güzel.
2: İyi, gidelim madem.
3: Ha, nasıl ya?
1: İtiraz etmeyecek misin?
2: Yo, niye edeyim?
1: Ama çok kolay oldu seni ikna etmek.
2: Zor mu olsaydı?
1: Zevki olmuyor ki böyle.
2: Hadi başa alalım o zaman.
1: Tamam alalım. O zaman ben yeniden gireyim içeri.
2: Hadi bakalım.
1: Selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam Harun.
1: Hava çok güzel. Hadi bahçeye gidelim.
2: Hadi dostum. Tüm gün seni mi bekleyeceğim?
1: Böyle daha kolay oldu ama. Allah Allah.
2: Böyle şaşırtırlar. Hakikaten güzelmiş hava.
1: Güzel tabii. Yalan mı söyleyeceğim sana?
2: Estağfurullah. Aa kuşlara bak. Aa. Çok kalabalık.
1: Hakikaten çok kalabalık. Sülalecek geziyorlar herhalde. Baksana şu en baştaki niye ayrı gidiyor? Dur! Ne oldu ya?
2: Çiçeğe basacaksın.
1: Hangi çiçeğe? Ha bu mu? Korkuttun beni ama iyi oldu. Basacaktım az kalsın.
2: Ne güzel bir şey bu ya.
1: Ben bunu biliyorum. Bak şimdi.
2: Hey!
1: Ne yapıyorsun?
2: Koparma sana çiçeği.
1: Onu da nereden çıkardın? Hem böyle uyarılır mı insan?
2: Ya bir insan çiçeği niye el uzatır başka?
1: Sadece koparmak için mi?
2: Bence öyle.
1: Sen benimle ilgili kararını vermişsin bile. Sana çiçeğinle birlikte mutluluklar dilerim.
2: Özür dile...
1: Özür falan dileme.

0: istemedim ki. Harun deli doludur ama duygusaldır.
1: Ben de istemezdim öyle olmasını. Koparmaya çalışınca bir an kendimi kontrol edemedim.
0: Koparacağından emin miydin?
1: Evet.
0: Özür dileseydin bari.
1: Diledim ama kabul etmedi.
0: İnat işte.
2: Oo gençler, vereyim mi birer kitap?
0: Hiçbir fırsatı da kaçırmıyorsun.
2: Canımız mı sıkkın?
1: Biraz işte.
2: Hayır mı?
1: Hayır. Yani hayır derken hayır değil anlamında hayır.
0: Canımız sıkkındı, şimdi kafamız da karıştı.
2: Allah dilerse işlerimizi hayra çıkarır. Sabretmek lazım.
1: Doğru diyorsun Fatma abla. Bana müsaade.
0: Selametle.
2: Şimdi anlat bakalım. Neler oldu?
0: Ya şimdi bu ikisi medreseden çıkınca...
2: Yapma ya.
0: Ne yapacağız peki?
2: Vallahi su akar yolunu bulur Zehracığım.
0: Su mu?
2: Bir deyim bu. Zamanla her şey çözülür demek.
0: Ha.
2: Çok kitap okusaydın bilirdin. Getireyim mi bir kitap?
0: Aman Fatma abla ya.
2: Aranan kan bulundu. Ne yapacağımızı Harun bilir.
0: Hayırdır? Emin'le senin durumunu konuşuyorduk.
1: Aman.
2: Yapma Harun. İyi arkadaşsınız siz.
1: Öyleydik.
0: Bu kadar mı?
1: Evet bu kadar. Daha fazla konuşurum ama gıybet etmek istemiyorum.
2: Bak ne güzel. Gıybetin kötü olduğunu bilecek kadar iyisin maşallah.

0: Bunu bildiğine göre küslüğün kötü olduğunu da biliyor olman lazım.
1: Ama kalbimi çok kırdı Fatma abla.
2: Zaman zaman hepimiz birbirimize kırılabiliriz Harun.
1: Her neyse ya. Sizden yardım istemeye geldim. Ama bunu konuşacaksak gideyim ben.
0: Tamam tamam. Kızma. Otur bakalım. Ne konuda yardım lazım?
3: Kafanı takma. Düzelir.
1: İnşallah hocam. Çok üzüldüm böyle olmasına.
3: Bakalım ben de bir konuşurum Harun'la.
1: Konuşmayı denedim ama inadı inat.
3: Olmadı, topu Hakkı Baba'ya atarız. Onun gole çeviremediği hiçbir pas yoktur.
1: Doğru.
3: Peki bu bahsettiğin çiçek çifte minareli medresede mi?
1: Evet hocam.
3: Allah Allah. Merak ettim şimdi. Ne çiçeği acaba?
1: Ben de onu sormaya geldim.
3: Görmeden ben de bilemem.
1: Aslında yanına gelmemin sebebi de bu hocam.
3: Hayırdır inşallah.
1: Çiçek çok ayak altında. Üstüne basarlar diye korkuyorum. Tahtadan küçük bir çit yapsak korumuş oluruz.
3: İyi düşünmüşsün. Ben bir taşhana gideyim. Hakkı Baba'yla konuşayım. Oradan da çarşıya gidip çit için tahta alırız.
1: Tamam hocam, Allah razı olsun.
3: Cümlemizden. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm Hakkı Baba. Selamun aleyküm.
4: Aleyküm selam Selim.
3: Kusura bakma Hakkı Baba. Sen selamı duymayınca fişi çekmek zorunda kaldım.
4: İyi ettin. Selam almak farzdır zira.
3: Müsaitsen bir iki dakikanı alacağım.
4: Tabii buyur.
3: Harun'la Emin'in durumunu duydun mu?
4: Duydum duydum.
3: E'si
4: yok. Gençlikte olur böyle şeyler.
3: Barışırlar mı diyorsun?
4: Muhakkak. Eğer küslük uzarsa o zaman müdahale ederiz.
3: Hayırlısı olsun. Bu arada çarşıya gideceğim de tahta falan almaya. Çarşıda var mı bildiğin bir yer?
4: Bugün çarşı günü galiba.
3: Nasıl yani?
4: Az önce Fatma da geldi. Çarşıda nereden cam ve silikon alabileceğini sordu.
3: Cam ve silikon mu?
4: Evet.
3: Ne yapacakmış?
4: Bilmiyorum. Sormadım. Sana sormadığım gibi. Kazım Usta'nın yeri. Çarşıya inince sol kolunun üzerinde.
3: Bak Emin, millet senin çiçeğe bakıyor hayran hayran. Seninki burada Emin.
1: Selamun aleyküm.
0: Oo, aleyküm selam. Sizler de mi buradaydınız?
3: Açılın bakalım, çiçeğimize çit yapacağız.
1: Aa, bu ne?
0: Camdan muhafaza.
1: Kimin fikri?
2: Harun'un fikri. Kimse basmasın diye yaptık.
3: Şimdi anlaşıldı cam ve silikonu ne için aradığınız. Harun nerede?
0: Aa, gitmiş. Emin'i görünce gitti sanırım.
1: Ben Harun'un bunu düşünebileceğini tahmin etmezdim.
2: Harun bize anlattı olanları. Bu çiçeğin yapraklarına dokununca yaprakları kapanıyormuş. Onu göstermek için çiçeğe elini uzatmış.
0: Sen de koparacak sanıp itmişsin Harun'u.
1: Bilmiyordum. Gerçekten bilmiyordum.
3: Ne duruyorsun? Harun'u bul da tekrar özür dile.
1: Kabul eder mi?
0: Denemeden bilemezsin.
1: Doğru.
2: Taşhana gitmiş olabilir. Hadi gidelim.
3: Demek bizim tahtadan çit işi yattı.
1: Öyle görünüyor hocam.
3: Bu iş bedavaya geldiğine göre ben de gidip tahtaları iade edeyim.
1: Bence dursun hocam. Çünkü caminin arka bahçesinde de gördüm aynı çiçekten. Onun için yaparız.
3: Doğru diyorsun. Harun'dan da yardım isteriz belki.
1: İnşallah hocam. Hele bir barışalım da.
3: Barışırsınız Allah'ın izniyle.
2: Ama gecikme bence. Harun eve gitmeden yakalaman lazım.
0: Doğru, gidelim hemen.
4: Çok güzelmiş hakikaten. Küstüm çiçeği bu.
1: Küstüm çiçeği mi?
4: Evet. Yaprağına dokununca küser gibi kapanır yaprakları. Bu yüzden küstüm çiçeği denir.
3: Yapraklarını kapatmasa da biz anlardık zaten. Emin ve Harun'u küstürdü.
4: Merak etmeyin çocuklar. Barışır onlar da.
1: barıştık bile.
4: Oo, gözünüz aydın çocuklar.
5: Aslında barışmazdım da dondurma ısmarladı.
0: Oo.
2: Aa, Emin, ben de küstüm sana.
4: İyi ettiniz çocuk.

0: Barıştıysanız şu bizim çit işine bir el atın artık. Yoksa iade edeceğim ona göre.
1: Ne çiti? Aa, ben sana söylemeyi unuttum. Caminin arkasında da var aynı çiçekten. Gerçekten mi? Hadi gidelim, ne duruyoruz? Koparmayacaksın değil mi?
2: Emin.
1: Şaka şaka.

0: Mercan Yağ, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Kurye aklı Tilki.

0: kanaatkar ol. İşte o zaman en iyi şükreden sen olursun.
1: Telde tadilat yapılacak günü buldular ha Fikri.
2: E ne yapalım canım? Bize konacak yer mi yok? Bugün de başka yere konarız.
1: İyi ama iyice sıkılmaya başladım bu şehirden. Her gün bir aksilik çıkıyor. Keşke göçmen kuş olsaydık, uçar giderdik buralardan.
2: Öyle deme canım.
1: Derim. Çok sıkıldım. Baksana göçmen kuşlara. Onlarınki de kanat, bizimki de. Ama onlar upuzun uçup istedikleri yere gidiyorlar.
2: Çok şükür iki kanadımız da sağlam. Özgürce uçabiliyoruz ya Zikri. Ona bak sen. Şişt, Zikri dikkatli ol. Hemen arkamızda bir insan yavrusu var.
1: Ne? Bir çocuk mu var? Şişt.

0: Sakin ol, arada cam var.
1: Uçup gidelim başka yere Fikri. Ya haylaz bir çocuksa?
0: Bak, gördün mü? Risk altında hissedince uçup gidecek kanatların var. Buna şükredeceğin yerde göçmen kuşların kanatları gibi değil kanatlarım diye şikayet ediyorsun.
1: O ayrı, o ayrı. Sen istemez miydin öyle güçlü kanatların olsun?
0: Her yaratılmışın farklı özellikleri var Zikri. Biz de böyle yaratılmışız. Çok şükür halimize.
1: Canım orası öyle.
2: Maç saati gelmiş. Güzel kuşlar, sizi seyredaldım. Az daha maçı kaçırıyordum. Biliyor musunuz? Bugün benim kaptan olduğum basketbol takımımızın final maçı var. Kazanırsak şampiyon olacağız.
0: Bak Zikri, minik dostumuz basketbolcuymuş.
1: Evet, hem de kaptanmış.
2: Ben hep penceremden sizi izliyordum. Karşıdaki tele konuyordunuz. Bugün pencereme kondunuz. Sizinle daha çok vakit geçirmek, yakından izlemek istedim ama gitmem gerek.
1: Fikri bak ne diyeceğim. Madem şampiyonluk maçları varmış, hadi gidelim basketbol salonunun tepesine konup maçı izleyelim ha.
0: Gidelim gitmesine de salon hayli uzakta. Oraya kadar uçabilir misin?
1: Elbette Fikri. Tamam bir göçmen kuş değiliz ama çok şükür kanatlarımız var ve oraya kadar uçabiliriz.
0: Ha şöyle. Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim. Elimizdeki nimetlere şükretmek dururken fazlası yok diye sızlanmak yakışmaz bize.

0: Daim kendine yet. Ne gelirse Rabbinden sen şükret, kanaat et.
1: Hadi Zikri, maça geç kalacağız.
2: Az kalsın unutuyordum.
3: Kanaatkar ol. İşte o zaman en iyi şükreden sen olursun.

0: hayat. Yaşayalım, kardeşçe paylaşalım, kardeşçe.
1: Bu sabah çok erken kalkmışsın. Üstelik çok neşeli görünüyorsun.
0: Çünkü sürpriz yapmak istiyorum.
1: Kime?
0: Elbette anneme.
1: Nasıl bir sürpriz yapacağını merak ettim doğrusu.
0: Benimle mutfağa kadar gelirsen görürsün.
1: Kahvaltıyı sen hazırladığına göre annene hazırladığın sürpriz de bu olmalı.
0: Evet, nasıl? Sürprizimi beğendin mi?
1: Çok beğendim. Eminim annen de bu sürprizi görünce çok sevinecektir.
0: Peki ben sofrayı hazırlarken sen bana hangi hikayeyi anlatacaksın?
1: Bugün sana Nasreddin Hoca ile ilgili bir hikaye anlatmak istiyorum.
0: Nasreddin Hoca'yı ve fıkralarını çok seviyorum. Çünkü o beni güldürüyor.
1: Nasreddin Hoca aynı zamanda bizi düşündürüp olaylardan ders çıkarmamızı da sağlar.
0: Hikayeyi anlatmaya ne zaman başlayacaksın?
1: Hemen başlıyorum.
0: Ay!
1: Ne oldu?
0: Az kalsın reçel düşürüyordum. Neyse ki yere düşmeden tutabildim. Sen nerede kalmıştın?
1: Nasreddin Hoca bir gün evinde hanımıyla otururken... Yarın güneş açarsa tarlaya, hava yağmurlu olursa oduna gideceğim demiş. Karısı da ona... Şöyle yaparım böyle ederim deme. İnşallah Allah nasip ederse yaparım veya ederim de demiş.
0: Peki Nasreddin Hoca ne yapmış?
1: Bunun inşallah maşallah olur mu? Yarın hava ya kapalı olur veya açık olur. Ben de ya tarlaya ya da oduna giderim diye karşılık vermiş. Daha sonra hocanın başına neler gelmiş bir bilsen.
0: Neler gelmiş?
1: Nasreddin Hoca sabah uyandığında havanın kapalı olduğunu görmüş. Eşeği Küheylan'a semeri vurduğu gibi ormanın yolunu tutmuş. Ormana gelince de ilk işi rüzgardan devrilen bir ağaç bulmak olmuş.
0: Peki aradığı ağacı bulabilmiş mi?
1: Hem de ormanın girişinde bulmuş. Çok yol yürümemiş yani. Hemen baltasını bilemiş ve o ağacın dallarını kesmeye başlamış. Tam odunları Küheylan'a yükleyeceği sırada...
0: O ağacın kökleri topraktan çıkıp Küheylan'ın ayağını mı dolanmış? Yoksa rüzgar başka bir ağacı daha mı devirmiş?
1: Bu söylediklerinin hiçbiri olmamış ama hocanın yanına eli silahlı bir eşkıya gelmiş.
0: Eşkıya mı? O da nedir?
1: Dağda kırda yol kesen hırsıza veya hayduta eşkıya deriz. İşte bu eşkıya Nasreddin Hoca'ya uzaktaki bir köyün yerini sormuş. Hoca da bilmiyorum deyince adam kaşlarını çatmış, süt gibi kabarmış, köpürmüş yani.
0: Eyvah!
1: Eyvah ki ne eyvah! Bu eşkıya hocayı önüne katmış ve o köyü birlikte aramaya başlamışlar.
0: Küheylan dağda tek başına mı kalmış?
1: Küheylan zaten evin yolunu biliyormuş. Yol kenarındaki otları yiyerek eve doğru gitmiş.
0: Nasreddin Hoca ne yapmış?
1: O eşkıya ile 3 gün boyunca yürümüş. En sonunda o köyü bulmuşlar da hoca eşkıyanın elinden kurtulabilmiş.
0: Öyleyse Nasreddin Hoca evine dönebilmek için de 3 gün boyunca yürümüştür.
1: Yürümez olur mu hiç? O kadar çok yürümüş ki hocanın ayaklarına kara sular inmiş.
0: Anlamadım.
1: Yani çok yorulmuş. Eve varınca da kapıya güçlükle vurabilmiş. Tak tak seslerini duyan karısı içeriden "Kim o?" diye seslenmiş.
0: Nasreddin Hoca ne cevap vermiş?
1: "Kapıyı aç hanım, aç. İnşallah ben geldim." demiş. Hocamız o günden sonra bir iş yapacağı zaman "İnşallah Allah nasip ederse" demeyi hiç unutmamış.
0: İğne miğne yuvarlak düğme, ıbıdık zıbıdık saçları kıvırcık. Nasreddin Hoca'nın evine dönmesine çok sevindim. Ayrıca bu hikayeyi de çok beğendim.
1: İnşallah daha ben sana ne hikayeler anlatacağım.
0: Hani sen bana bu hikayeleri kimden öğrendiğini söyleyecektin?
1: Ayşe, ben bu hikayeleri babamdan öğreniyorum.
0: Beni de babanla tanıştırır mısın? Ondan da güzel hikayeler dinlemek istiyorum.
1: Elbette tanıştırırım. Zaten kendisi de seninle tanışmak için can atıyor.
0: Yaşasın. Beni onunla ne zaman tanıştırırsın?
1: İnşallah yarın tanıştırabilirim.
0: Ne oldu?
1: Sanki yanık koku sallıyorum. Bir şeyler yanıyor ama ne?
0: Aynı kokuyu ben de alıyorum.
1: Yoksa?
0: Olamaz.
2: Oo, kahvaltı sofrası da hazırlanmış.

0: Kim hazırladı bunları?
1: Ben hazırladım anne. Sana sürpriz yapmak istedim. Senin için ekmek bile kızartmıştım ama.
0: Yandılar galiba.
1: Evet, sürpriz yanığı oldu bunlar. Şimdi ne yapacağız?
0: Üzüldüğün şeye bak. Şimdi nasıl oldu?
1: Eski haline göre çok daha güzel oldu.
0: Şu pencereyi açalım ki hem içeri temiz hava girsin hem de şu yanık kokusu dışarı çıksın.
2: Domates var, biber var. Gel vatandaş gel. Rıfkı'nın bostanından bunlar.

0: LPG-PG.
1: Bu sefer Sütlaç, Güçlü ve ben ortada olalım. Kıpır ve Puf, bizi topla vurmaya çalışın.
2: Olmaz öyle. Geçen de yakar top oynarken siz ortada oldunuz.
1: Puf haklı. Bu sefer bizim ortada olmamız lazım.
3: Bir sorun mu var yavru balıklar? Polis kaju tüm sorunları çözer.
4: Yakar top oynayacağız ama kimin ortada olması gerektiğine bir türlü karar veremedik.
5: İncilerim, bunu seçmenin eğlenceli bir yolu var aslında.
6: Yaşasın! Öğretmenim, hemen çözelim. Yoksa oyunumuzu oynamadan akşam olacak.
5: Tamam o zaman. Halka oluşturun bakayım. Birkaç tekerleme bu işi çözer.
1: Tekerleme mi? O da nedir?
3: Yavru balıkken çok söylerdik. Hay aklınla bin yaşa öğretmen hanım. Ne eğlenceli günlerdi.
5: Tekerleme ağzımızdan şipşak çıkan eğlenceli, kafiyeli, komik söz dizeleridir. Bazen bir oyun başında söylenir, bazen de dili çalıştırmak, güldürmek için kullanırız.
2: Kulağa çok eğlenceli geliyor.
5: Şimdi söyle.

0: söyleyeceğim tekerlemede çıkan, topu atanlardan biri olacak. Ooo, portakalı soydum, başucuma koydum, ben bir tekerleme uydurdum. Duma duma dum, kırmızı mum.
1: Aa, tekerleme bende bitti.
2: Evet, sen güçlü. Topu atacaklardan birisin.
3: He, şimdi anladım.
2: Bir tekerleme de benden olsun mu?
4: Evet.
2: Oo, dolapta pekmez, yala yala bitmez. Ayşecik, Fatmacık, sen bu oyundan çık.
3: Ha? Ve diğer topu atacak kişi Sütlaç.
0: Hayır Kıpır, seni gördük. Sen çıktın.
3: şaka yapmıştım sadece.
5: Tekerlemeler çok eğlenceliymiş.
2: Bazıları da hem eğlenceli hem de söylemesi zor.
3: Ben hepsini de söylerim.
1: Ben de söyleyebilirim.
5: Ay, bu çok eğlenceli. Keşke daha çok tekerleme söylesek.
0: Neden olmasın? Tekerleme çarşısına gidebiliriz.
4: Tekerleme çarşısı mı? Yaşasın!
2: İğne battı, canımı yaktı.
1: Ne? Nereye battı?
0: Bu da bir tekerleme.
2: İğne battı, canımı yaktı. Tombul kuş, arabaya koş.
4: Arabamın tekeri, İstanbul'un şekeri. Hop, hop, hop, altın top. Bundan başka oyun yok.
6: Bu tekerlemede ne var ki?
2: Dostum, berber gibi görünüyorsun.
6: Şaşırdın mı? Bu çarşıyı bana emanet ettiler bugünlük. Her işe ben bakıyorum. Berber olmak için tekerleme bile ezberledim.
1: Hangi tekerleme o?
6: Bir berber, bir berbere gel beraber bir berber dükkanı açalım demiş.
1: Ben de söyleyebilir miyim?
6: Berber mi olmak istiyorsun?
1: Hayır, hayır. Sadece tekerlemeyi söylemek istiyorum. Bir berber, berber, berber, gel berber bir dükkan... Olmadı galiba.
6: Olur olur. Ben de ilk seferde söyleyemedim. Bir berber bir berbere gel beraber bir berber dükkanı açalım demiş.
1: Bir berber bir berbere gel beraber bir berber dükkanı açalım demiş.
3: İşte söyledin Puf.
1: Şuradan bir koku geliyor.
3: Nefis bir koku. Yengeç sen. Yengeç nereye gitti?
2: Tabii ya. Çarşıdaki mantıcıdan geliyor bu koku.
1: Mantı!
6: Evet! Mantı ve yanında sarımsaklı yoğurt iyi gider.
0: Yengeç, şimdi de mantıcı olmuş.
6: Tüm çarşı bana emanet bugün. Ah, yoruldum aslında. İşte öğretmen hanım, hünerli olmak böyle bir şey.
1: Dayanamıyorum, mantı yemek istiyorum.
6: Durun bakalım. Önce biriniz tekerlemeyi söylemelisiniz.
3: Bu sefer ben söylerim. Dinliyorum yengeç.
6: Bu yoğurdu sarımsaklasak da mı saklasak, sarımsaklamasak da mı saklasak?
3: Bilmem. Nasıl saklanır ki yoğurt?
5: Bence tekerleme bu.
3: Tamam, söylüyorum. İyi izleyin arkadaşlar. Nasıl tek seferde söyleyeceğim? Bu yoğurdu sarımsakla ve sakla. Hani alkış? Ne yani, olmadı mı?
1: Olmadı, olmadı.
6: Tekrar ediyorum. Bu yoğurdu sarımsaklasak da mı saklasak, sarımsaklamasak da mı saklasak?
3: Dayanamıyorum. Bu yoğurdu sarımsaklasak da mı saklasak, sarımsaklamasak da mı saklasak?
6: Başardın yavru balık. Hadi, herkese afiyet olsun.
5: İşte manav yengeç.
7: Hangi elmayı yesem acaba?
6: O piti piti, karamela sepeti.
5: Bu çok kolay bir tekerleme.
6: Asıl tekerleme bu değil ki. Dal sarkar, kartal kalkar, kartal kalkar, dal sarkar.
0: İyi misin yengeç?
7: Elmalar.
6: Neydi tekerleme? Unuttum, elma kafama düşünce.
5: Ben biliyorum. Dal sarkar, kartal kalkar, kartal kalkar, dal sarkar.
7: Evet, şimdi hatırladım.
0: Aferin Sütlaç. Tek seferde söyledin.
6: Dal kalkar, kartal kakar.
2: Ama...

0: Yengeç tekerlemeyi unuttu gitti.
1: Portakalı soydum, başıcıma koydum. Tekerleme öğrendim, çok daha eğlendim.
2: Bir berber, bir berbere demiş ki, gel arkadaşım, ne güzel tekerleme.

0: bizimle söyle.
1: Söyleyemezsen tek seferde vazgeçme. Bir daha dene.
2: Tam yarım çeyrek.
1: Oh, atlattım.
3: Yakaladım.
1: Sulandım.
3: Hay Allah, su bitti.
1: Şimdi sıra bende. Benimki neden sıkmıyor?
3: Olmadı.
1: Ama neden çalışmıyor ki?
3: Bakayım. Çünkü suyu çok doldurmuşsun. Yarım olacaktı.
1: O ne kadar ki?
3: Yani şu çizgiye kadar su koyacaksın. Yarısı kadar.
1: Kafam çok karıştı.
4: İncilerim, size güzel bir haberim var.
3: Güzel haberlere bayılırım.
4: Dostumuz Polis Kaju, Mercanya'da gösterdiği başarılar sayesinde madalya kazanmış.
0: Polis Kaju görevini çok iyi yapıyor.
5: Hakkında böyle düşünmen beni çok mutlu etti yavru balık.
2: Tebrikler Polis Kaju.
5: Teşekkürler. Bu madalyayı kazandım ve sizlerle kutlamak için pasta aldım.
6: Pastalar çok güzel görünüyor.
7: Hey! Bensiz kutlama olur mu?
5: Yengeç!
3: Sesi var, kendisi yok.
7: Buradayım, burada!
5: Yengeç pırpırlı şapka takmış.
8: Özel bir görev için bu şapkalardan aldım.
1: Ne görevi?
8: Çok özel bir görev. Ama önce kaşunun pastalarının tadına bakalım.
7: Ta tepeden gördüm.
1: Sadece iki pasta var.
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve ben. 8 kişiyiz.
6: Pastaları kim yiyecek ki?
4: İncilerim, bir bütün pasta zaten bir kişi için çok fazla.
0: Ne yapacağız peki?
7: Herkese çeyrek dilim.
1: Önce yarım, şimdi çeyrek. Kafam iyice karıştı yine.
4: Şimdi şöyle yapıyoruz. Bir bütün pasta alıyoruz.
1: Anladım. Bir tane tam olunca bütün oluyor.
3: İşte bu dostum.
4: Önce tam ortadan yarıya bölüyoruz. İki yarım pastamız oldu. Ve yarım olanları da ikiye bölüyoruz. 4 çeyrek pastamız oldu.
6: 4 çeyrek dilim.
0: Diğer pastayı da 4 çeyrek dilim yaparsak 8 çeyrek dilim olur.
7: Ve herkes pasta yemiş olur. Yengeç, görev başına.
5: Görevi hala söylemedin yengeç.
7: Yapboz kasabasının en büyük yapboz parçaları geçen günkü fırtınada Mercanya'ya dağılmış. Onları bulmam gerek. Hem de tek başıma.
3: Tek başına mı? Biz de yardım edebiliriz.
9: Sahiden mi? Bak yine duyguladım.
7: O zaman iş başına. Ama önce pırpır şapkalar kafaya.
2: Hey!
8: Yapboz parçaları dağılmış fırtınada. Pırpır şapkam var kafamda.
3: Uçar gibi geziyorum. Ne oluyor? Duramıyorum. Dalgın yosunların arasına.

0: kabuğumuzun bir parçası da burada. Şiştim iyice.
1: Ve son parça.
2: Önce çeyreğini bulduk.
3: Sonra yarısını tamamladık.
0: Son olarak da bütün hepsi bitti.
4: Teşekkürler dostlarım. Çeyrek yarım derken görev tamamlandı. Ama unutmayın, bizler çok iyi dostuz ve her zaman bir bütünüz.

0: Geri dön Çufi, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Yumurcanı!
2: Sizin araba tavuk enerjisiyle çalışıyor herhalde.
3: Hemen hızlanıyorum.

0: ya Bera.
1: Mini kahramanlar. Güneş ağaçların yapraklarında, kuşların kanatlarında ve evlerin çatılarında ışıl ışıl parlıyordu. Ayla ve Bera bahçeye çıkmış, neşeyle oyunlarını oynuyorlardı. Top bir Ayla'da, bir Bera'daydı. Topu sırayla birbirlerine atıp yakalamaya çalışıyorlardı. Top tam Bera'ya ulaşmıştı ki... Bera birden durakladı. Topsa süzülerek yere düştü. Ayla merakla Bera'ya sordu. Bera, niye durdun? Bera, komşuları Fatma teyzeyi görmüştü. Marketten geliyordu belli ki. Ellerindeki market poşetleri oldukça ağır görünüyordu. Taşımakta biraz zorlanıyor gibiydi. Her adımda nefesleniyor, poşetleri taşırken zorlanıyordu. Hatta bir ara dengesini kaybedip sendelemişti. Bunu gören Bera bir karar verdi. Fatma teyzeye yardım edecekti.
2: Fatma teyze, market poşetlerini taşıması için yardım etmeliyiz.
1: Bera hemen Fatma teyzeye koştu. Poşetlerini alıp ona yardım etti.

0: gitmek istedi. Ama Fatma teyze Bera'nın yorulmasını istemiyordu. Bera çok ısrar edince Fatma teyze dayanamamış ve poşetlerden bir tanesini Bera'ya vermişti. Ayla durur mu? O da hemen bir poşet istedi. Gözleri yardım etmek için ışıl ışıl parlayan bu tatlı yavruya da poşetlerden birini vermişti Fatma teyze. Ayla ve Bera poşetleri neşeyle kapıya doğru taşırlarken anneleri camdan onları izliyordu. Ne candan ne yardımsever yavrularım var diye içinden geçiriyor, onlarla gurur duyuyordu. Kapının önüne geldiklerinde Fatma teyze,
1: "Tamam yavrularım, bundan sonrasını ben hallederim. Allah sizlerden razı olsun,"
0: dedi ve gözleri dolarak onlara dua etti. Bu dua Ayla ve Bera'nın öyle hoşuna gitmişti ki kalpleri sevgiyle dolmuştu. Ne güzel şeydi birine yardım etmek, onun hayır duasını almak. Şimdi daha fazla kişiye yardım etmek istiyorlardı. Bunun için hemen plan yapmaya başlamışlardı. Aile büyükleri genelde markete gittiklerinde ellerinde poşetlerle dönüyorlardı. Bazen bir, bazen iki, bazen üç poşetleri oluyordu ellerinde. Ayla ve Bera da yardımcı olmak için poşetlerden birini alabilirlerdi. Bu harika bir fikirdi. Şimdi tek ihtiyaçları marketten dönen birilerini bulmaktı. Sonunda kapıda babaanne ve dedeleri göründü. İkisinin de ellerinde poşetler vardı. İşte bu harika bir fırsattı. Ayla ve Bera hemen babaanne ve dedelerine doğru hızla koşmuştu. Poşetleri taşımaları için onlara da yardım edeceklerdi. Dedenin bir poşetini Ayla, babaannenin bir poşetini de Bera almıştı. Torunlarının hevesle ellerindeki poşetleri almasına şaşıran babaanne ve dede, ağır poşetleri kendilerine saklamışlardı. Hep birlikte kapıya doğru sevgiyle yürüdüler. Kapıya vardıklarında bu kadarının yeterli olduğunu söyleyip poşetleri torunlarının ellerinden almışlardı. Babaanne ve dede torunlarına sımsıkı sarıldılar. İkisinin de ayrı ayrı saçlarını okşayıp alınlarından öptüler. Yardımlarından dolayı onlara teşekkür edip hayır duaları okudular. Allah hem Ayla ve Bera'dan hem de onları yetiştiren anne ve babadan razı olsundu. Ayla ve Bera yine çok ama çok mutlu olmuştu. Öyle mutlu olmuşlardı ki kendilerine Minik Kahramanlar ismini vermeye karar vermişlerdi.

0: Ayla ve Bera kendilerini kahraman gibi hissediyorlardı. Yardıma ihtiyacı olanların yardımına koşan minik kahramanlar. Herkese ve her şeye yardım etmek istiyorlardı. Toprağın içinde yürüyen küçük karıncaya bile sormuşlardı.
1: Tatlı karınca, yardıma ihtiyacın var mı?
0: Diye sordu Ayla.
2: Taşınacak bir şeylerin varsa biz de taşıyabiliriz,
0: dedi Bera. Karınca çok güçlüydü. Kendisini

0: kendisinden çokça büyük bir yaprağı yuvasına götürmüştü bile. Sonra bir kelebek gördüler. Acaba kelebeğin de yardıma ihtiyacı var mıydı? Kelebeğin peşinden gittiler. Onu bir süre izlediler. Kelebeğin taşınacak hiçbir şeyi yoktu. Ağaçlara baktılar. Kuşlara, salyangozlara, çiçeklere, uğur böceklerine. Bu sırada Ayla babasını fark etti. Elinde poşetlerle bahçeye girmişti. Hemen koşarak babalarının yanlarına gittiler. Babalarına önce sarılıp, "Hoş geldin," dediler. Ardından hemen ellerindeki poşeti almak istediler. Baba, poşetleri taşımalarına izin verdi. Ayla ve Bera, babalarına da yardım etmenin sevinciyle poşetleri taşımaya başlamışlardı. Ama o da ne? Babaları güçlü kollarıyla Ayla ve Bera'yı kaptığı gibi kucaklamış, evin yolunu tutmuştu. Madem onlar poşetleri taşıyordu, baba da çocuklarını taşıyacaktı. Ayla ve Bera çok ama çok eğlenmişti. Babaları onları uçak gibi uçuruyordu. Vuu, vuu. Minik kahramanlar şimdi de annelerine yardım etmek istiyorlardı. Ama anne her şeyi hazır ettiğini söylüyordu. Tüm yemekler hazırdı. Tarhana çorbası, pirinç pilavı ve nohut yemeği. Sadece sofra kurulacaktı. Minik kahramanların işleri henüz bitmemişti. Şimdi de sofraya yardım edeceklerdi. Bardakları, tabakları taşıyabilirlerdi. Anneleri hemen masaya koymaları için Ayla ve Bera'ya bardakları, tabakları, çatalları, kaşıkları ve peçeteleri vermişti. Nihayet sofra hazır olmuştu. Anne çocuklarına sevgiyle sarılmış ve yardımları için ikisine de ayrı ayrı teşekkür etmişti. Ne güzel evlatları vardı. Herkese ama herkese yardım ediyorlardı. Tüm yemekler afiyetle yenmişti. Yemekten sonra yemek dualarını etmişlerdi.
1: Yediklerimiz şifa olsun, soframız bereketli olsun. Allah'ın verdiği nimetler için sana şükürler olsun.
0: Sonra da sofrayı toplamışlardı. Anne çocuklardan bir yardım daha istemişti. Tüm poşetleri, kartonları geri dönüşüm kutusuna koyacaklardı. Ayla ve Bera hemen koşarak poşetleri mutfaktaki geri dönüşüm kutularına bırakmıştı. Sonunda gece olmuş. Yıldızlar gökyüzündeki yerini almıştı. Ay yine her zamanki gibi ışıl ışıl parlıyordu. Tüm çocuklar Ayla ve Bera gibi güzel bir günün ardından yataklarına girip uyumak için hazırlıklarını yapıyordu. Ayla ve Bera uykuya hazırlanıyordu. Büyüklerine yardım ederek geçirdikleri bu güzel gün macera dolu ve sımsıcaktı. Kalplerini mutluluk ve huzur sarmıştı. Günün bu güzel anılarını kendilerine yazdıkları bir şiirle süslediler. Komşu teyze marketten gelmiş, elinde poşetlerle minik kahramanlar hemen yetişmiş. Taşımışlar poşetleri sevgiyle. Yardımlaşmanın sevgiyle çoğaldığı, ailenin birbirine sımsıkı sarıldığı bu güzel gün için şükürler olsun. Ve uyudular, uyusunlar. Başka bir gün tekrar görüşürüz çocuklar.

0: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
2: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
2: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
2: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim, verdim.
2: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
2: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
2: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
2: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
2: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

0: ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybeden olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Ne düşünüyorsun?
1: Senin düşündüğünü.
0: Ben ne düşünüyorum?
1: Benim düşündüğümü.
0: Peki biz ne düşünüyoruz?
1: Aynı şeyi.
0: Demek ki beygir ve keçi...
1: Demek ki...
0: Bizden kaçıyorlar.
1: Evet, kaçıyorlar.
0: Ama nereye?
1: Nereye?
0: İşte onu soruyorum.
1: Ben de soruyorum. Demek ki neymiş?
0: Neymiş?
1: Gerçekten de aynı şeyi düşünüyormuşuz.
0: Aklından hiçbir şey geçmiyor, değil mi?
1: Geçmiyor vallahi.
0: Of, tahmin etmiştim.
1: Ben de.
0: Tamam yahu. Hadi kaçırmayalım beygirle keçiyi.
1: Kaçırmayalım.
0: Takip edelim.
1: Edelim.
0: Yürü o zaman.
1: Yürü o zaman. Evet. Haydi.

0: Nereye gidiyor bunlar?
1: Bilmem.
0: Şaşırmadım.
1: Ben de.
0: Of, baksana şuraya.
1: Baktım oraya.
0: Ne görüyorsun?
1: Tarla.
0: Başka?
1: Bir tarla daha.
0: İkisinin ortasında.
1: Yarım tarla. Etli beş tarla.
0: Yahu, o yarım tarlanın diğer yarısında ne var?
1: Çiftliği mi diyorsun?
0: Ha? Nihayet bildin.
1: Çok safsın Hacı Cavcav. Yarım saattir bakıyorsun, bir çiftliği göremedin. Sorup duruyorsun.
0: Karagöz, ciddi ol biraz. Durum kötü.
1: Değil mi ya? Niyeymiş?
0: Bizim beygirle keçi kaçtılar. Hem de nereye?
1: Nereye?
0: Çiftliğe.
1: Ha, şu çiftliğe.
0: He, o çiftliğe.
1: Ne yapacağız peki?
0: Hele bir gidip yakından bakalım. Nedir bu işin aslı?
1: Bakalım Hacivat. Selamun aleyküm ağalar.
2: Aleyküm selam.
0: Urgan ararız.
1: Yorgan mı? İp almaya gelmedik mi?
0: Yahu yorgan değil.
1: Urgan demedim ki zaten.
0: Tamam Karagöz. Hiç çekemeyeceğim seni şimdi. Tamam, ip alalım.
1: İp alınca beni mi çekeceksin ki?
0: Ha?
1: Hayvanları bağlamayacak mıydık?
3: Biz anladık Karagöz. Bak şimdi. Şuradan doğruca gideceksiniz. Sağdan dördüncü dükkan. Yorgancı Hamdi var.
1: Al işte. Yine yorgan.
3: Yahu dur. Yorgancı Hamdi'de ip de var.
1: He, şimdi oldu.
0: Pahalı mıdır acaba Çelebi ağa?
4: Ne bilelim biz yahu?
0: Sana mı sorduk Bekir Efendi?
4: Evet.
0: Tamam, sana da soralım. Pahalı mıdır acaba?
4: Ne bilelim biz yahu? Paran yoksa ne gelirsin çarşıya?
0: Doğru ya. Haydi Karagöz'üm, gidip alalım iplerimizi.
4: Evet. Ne bakarsın?
1: Ya bu adam bağırınca aklım başıma geliyor. Yürü Hacı Cavcav, yürü.
3: Bunlarda var bir iş.
4: Kokusu çıkar yakında.

0: Gitmişler Hacivat. Durmamışlar gitmişler. Arkalarına bakmamışlar gitmişler. Koşa koşa gitmişler. Seke seke gitmişler.
1: Ağlama Karagöz. Beni de ağlatacaksın.
0: Gitti benim kara geçim. Ben şimdi kime geçeyim? Kiminle dalga geçeyim? Vay benim gınalı kuzum vay.
2: Yahu ben de sanırdım ki mahallede en yüksek ses benimki. Ta aşağıdan duyuldu sesiniz be biraderlerim.
3: Hakikaten yahu. Bu nasıl dertli bir yakarış? Bu nasıl hüzünlü bir sitem? Ne oldu azizim?
1: Neler olmadı ki Çelebi ağam?
3: Anlat da dinleyelim.
1: Anlatayım ağam. Geçen gün bizim keçiyle beygiri birlikte kaçarken gördük. Karagözlüm'le birlikte başladık takibe. Bir çalının ardına gizlendik. Baktık ki ne görelim.
3: Ne gördünüz?
1: Bizimkiler bir zenginin çiftliğinde bol yemi bulmuş, refah içinde eğleniyorlar. Ama ne eğlenmek?
2: He?
1: Ayrıntıları biraz abartmış olabilirim tabii.
3: Yahu ne var bunda? Hayvan bu. Yemi bulunca yiyecek tabii.
0: Ama bizim fakirhaneleri beğenmeyip zenginin çiftliğine kaçıyorlar ha.
2: Bak bu fena işte. Demek sizi beğenmiyorlar. Zengini daha çok seviyorlar. Refah içinde yaşamak için sizi terk ediyorlar.
1: Ha?
2: Artık sizin hayvanınız olmak istemiyorlar.
3: Yahu Bekir dur. Ne yapıyorsun? Ağlattın adamları.
2: Ben gerçekleri söyledim Çelebi.
3: Öyle mi söylenir?
2: Ya nasıl söylenir?
3: Bak şimdi. Ağlar. Anlaşılan o ki sizin hayvanlar sizin hanenizde çekmiş bulundukları darlık neticesinde bir miktar darlanarak refah seviyesi yüksek olarak görünen ki öyle zengin komşumuzun çiftliğinde karınlarını doyurmayı tercih etmiş görünüyorlar. Bilmem anlatabildim mi? Hayda.
2: Aferin Çelebi.
0: Peki biz şimdi ne yapacağız?
1: Ben beygir olmadan yaşayamam.
2: Susun artık ya. Her şeyin bir çaresi vardır.
1: Ne yapacağız peki?
2: Öncelikle şu ağlamayı kesip dik duracaksınız.
0: Sonra?
2: Benden bu kadar. Gerisini Çelebi'ye sorun.
3: Gidip kaliteli yemler alıp hayvanlarınızın gönlünü edeceksiniz.
0: Ama bizde para yok.
1: Son paramızı Urgan'a verdik.
0: Hayır, ipe verdik.
1: Evet, ipe verdik.
0: Ben de öyle dedim.
1: Sos.
0: Tamam.
3: Canım dert etmeyin. Bizler de destek çıkarız bir şekilde. Değil mi Bekir?
2: Tabii canım. Benim yiğitlerimin derdi olacak da bizim gözümüze uyku girecek ha. Yazar mı delikanlının kitabında be?
1: Yaşayın be dostlar.
0: Vallahi şimdi de sevinçten ağlayacağım. Ya ne iyi adamlar şu bizim tuzsuzda Çelebi.
1: 11, 12, 13.
0: Komşuluk böyle bir şey demek ki.
1: 17, 18.
0: O yüzden demiş peygamberimiz. Komşusu açken tok yatan bizden değildir diye.
1: 22, 20. Sus be adam. Şaşırdım işte. Tövbe estağfurullah.
0: İyi be.
1: 1, 2, 3, 4.
0: Komşuluk.
1: Al sen say.
0: Ben saymayı bilmem ki.
1: Allah'ım sabır ver.
0: Keçi!
1: Beygir!
0: Gel bili bili bili bili bili bili.
1: Gel kuçu kuçu deseydin bari.
0: Hay hay. Gel kuçu kuçu kuçu.
1: Karagöz sen sus, ben ikisini de birden çağırayım. Şimdi başımıza milletin horozunu köpeğini toplayacaksın.
0: İyi be. Çağır bakalım.
1: Gelme. Me. Me. Gel.
0: Çağırmaya bak.
1: Bak Karagöz, sinirlerim tepemde zaten. Uğraşma benimle.
0: Sanki ben çok iyiyim. Bizim hayvanlara iyi yem alabilmek için evde ne var ne yok sattım.
1: Al benden de o kadar.
0: Ben yoruldum Hacıvat. Bence biraz dinlenelim, sonra arayalım.
1: Ah, ben de tükendim Karagözlüm. İki dakika kestirelim şurada.
0: Aman Hacı Cavcav sıkı tut. Tüm servetimiz bu çuvallarda.
1: Tuttum Karagözlüm.

0: Üf, üf. Bu ıslaklık, bu yapışkanlık,
1: bu koku.
0: Keçi!
2: Beygirim!
0: Bakın size ne aldım.
2: Yem, hem de en kalitelisinden.
0: Çok para verdik ama siz düşünmeyin bunu.
2: Biterse yine alırız. İnşallah tabii.
0: Alırız, alırız. Yeter ki bırakmayın bizi. Hadi buyurun, yiyin bakalım.
2: Yiyin, yiyin. Çekinmeyin.

0: Ne oldu? Baskın mı var?
1: Hayır Gani amca. Antrenman yapacağız.
2: Topları almaya geldik.
0: Tamam. Siz mi nöbetçisiniz bugün?
1: Evet Gani amca. Hemen antrenmana başlamamız lazım.
2: Takımlarımız bizi bekliyor.
0: Alın bakalım. Geri getirmeyi unutmayın ama.
1: Tamam, getiririz.
2: Selamun aleyküm Şaban amca. Kolay gelsin.
3: Aleyküm selam. Kolaysa başına gelsin.
2: Kolay değil mi?
3: kolay. Ama sen yine de gel bakalım. Bir yardım et bana.
2: Amcacığım, arkadaşlar bekliyor beni. Acilen antrenmana yetişmem lazım.
3: Yahu evladım, gel 2 dakika. Tut şu sepeti.
2: Hangi sepeti?
3: Bu sepeti. Yakala hadi.
2: Eyvah! Top kaçtı.
3: Hay Allah. Neyse canım, bak ne güzel antrenman oldu sana.
2: Ah amcacığım, yaktın beni.

0: Ziya.
1: Efendim teyzeciğim.
0: Bir koltuğunda top var ama öbür koltuğun boş. Böyle dengen bozulur. Al bakalım. Bunu da taşıyıversenize Ahmet.
1: Ama ben antrenmana...
0: Gidersin evladım. Önce şunlara bir el atıver. Yavaş, yavaş. Ziya ne yaptı? Gitti güzelim yumurtalar. Tamam Ziya'cığım, dur. Ben hallederim.
2: Nerede kaldı bu Hami? Sıkıntıdan patladık.
3: Bir an önce antrenmana başlamamız lazım.
4: Toplar köyden kaçmış olmasın?
3: Abartma Önder. Toplar niye kaçsın?
5: Olabilir. Belki de oraya buraya atılmaktan bıkmışlardır.
3: Abartmayın arkadaşlar.
6: Belki de Allah korusun Hami'nin başına bir şey gelmiştir.
3: Olabilir. Hadi Hami'yi arayalım.
5: Ziya nerede kaldı? Hiç böyle yapmazdı.
7: Bu kadar zaman da ben bile gider gelirdim.
8: Doğru. Bu pek ayrı alamet değil arkadaşlar.
9: Ne yapacağız?
5: Ziya'yı arayıp bulalım.
10: Ya insanı pat diye uyandırmasanıza. Ne oldu? Toplarımı getirdiniz mi?
3: Yo, toplar bize hiç gelmedi ki.
5: Hami ile Ziya'yı gördün mü diye soracaktık.
10: Evet, topları alıp gittiler. Eyvah, toplar nerede? Yoksa toplara bir şey mi oldu?
8: İşte bak, benim dediğim çıktı.
10: Ne demiştin ki?
5: Toplar köyden kaçmış olabilirler demişti.
10: Merak etmeyin. Fazla uzağa gitmiş olamazlar.
3: Durun lütfen. Abartmayın.
10: Sahiden çocuklar nerede? Onlar iyi mi?
5: Arkadaşlarımız kayıp. Onları bulmamız lazım.
3: Hadi tüm köyü arayalım. Şaban amca. Hami'yi gördün mü?
11: Gördüm. Bir topun peşinden koşuyordu. Şu tarafa gitti.
5: Belki de Önder haklıydı. Toplar gerçekten köyden kaçmak istedi. Hami de onları yakalamak için peşlerinden gitti.
2: İşler iyice gizemli bir hal alıyor.
6: Arkadaşlar hadi ama aramaya devam edelim.
5: Selamun aleyküm Hamide teyze.
0: Aleyküm selam yavrum.
5: Ziya'yı gördünüz mü?
0: Gördüm.
5: Ne yapıyordu?
0: Yumurtalarımı kırıyordu.
7: Olur mu teyzeciğim? Ziya öyle bir şey yapmaz.
0: Bilerek değil tabii canım. Yanlışlıkla oldu.
5: Niye burada oyalandı acaba?
0: Ona küçük bir iş verdim de ondan. Size de oyalanacak bir iş vereyim mi? Boş durmayın çocuklar.
7: Boş durmuyoruz ki teyzeciğim.
5: Ziya'yı bulmamız lazım bizim. Ne tarafa gitti?
0: Şu tarafa.
12: Hey ya, benim çamaşırları topladıydı.
3: Sonra nereye gitti?
12: Şu tarafa.
11: Benim tavuklara yem verdiydi.
5: Sonra?
11: Sonra şu tarafa gitti.
13: Sırtım kaşınıyordu. Sağ olsun sırtımı kaşıdı.
12: Benim oğlanın canı sıkılıyordu. Sağ olsun azıcık oyun oynadılar.
6: Köyde ne kadar iş varsa yapmış. Bu gidişle onu bulamayacağız.
5: Bir dakika. Şurada biri var galiba.
0: Hami değil mi o?

0: O galiba.
1: Ne yapıyor öyle Allah aşkına?
2: Hay Allah. Soralım da öğrenelim şu işin aslını.
0: Ne o Hami? Topumuzu mu keseceksin yoksa?
3: Yok. Naim amcaya yardım ediyordum. Sonra da hemen antrenmana gelecektim. Ama nasıl olduysa bir türlü gelemedim.
2: Her yerde seni aradık. Senin için çok endişelendik.
0: Sana bir şey oldu sandık.
4: Özür dilerim arkadaşlar. Sizi endişelendirmek istememiştim.
5: Ay inan ki çok yoruldum. Köyün gençlerinden birini bulsak da yardım istesek. Bakalım kimse var mı? Ziya mı o? Ziya!
6: Efendim teyzeciğim.
5: Gelsene buraya.
6: Gelmesem olmaz mı? Antrenmana yetişmem lazım.
5: Yetişirsin evladım, merak etme. Önce gel şu testileri doldurmamıza yardım ediver. Hem testileri doldururken de son antrenmanda attığın golleri anlatırsın.
6: Aa, siz de mi duydunuz?
5: Duymayan mı kaldı evlat? Fırtına gibi esmişsin diyorlar.

0: Sen de şutu çekip 5. golü attın öyle mi?
1: Evet teyzeciğim, aynen öyle oldu.
0: Aferin, aferin. Yumburlop oyununda bu kadar yetenekliysen daha çok goller atarsın.
1: Jet gibiyim ben teyzeciğim. Topu kaptım mı anında diğer kaleye uçarım.

0: Neyse, bir daha doldururuz. Benim aslında başka bir işim vardı. Sohbete daldım, her şeyi unuttum. Neydi acaba?
1: Ziya'cığım, her yerde seni arıyoruz. Top nerede?
0: Burada.
1: Sen neredesin?
0: Ben de buradayım.
1: Onu demiyorum. Antrenmana niye gelmedin?
0: Aa, sahi ya. Geliyordum. Ama yolda birkaç küçük işi halletmem gerekti.
1: Çok geç kaldın ve senin için endişelendik.
0: Haklısınız arkadaşlar. Geç kalmamalıydım.
2: İnsanlara yardım etmek elbette çok güzel. Ama bize de haber vermeliydin.
3: Haklısınız arkadaşlar. Bundan sonra çok daha dikkatli olacağım.
1: Neyse, daha fazla zaman kaybetmeyelim.
0: O zaman ne yapıyoruz?
1: Antrenman zamanı!

0: haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz anne hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel!
4: Garip abi!
1: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: İşte bu. Caminin kubbesi bitti.
1: Evet, çok güzel oldu.
0: Kubbe aynı topa benziyor, değil mi?
1: Topun yarısı gibi yüz yuvarlak. Bir de kocaman.
0: Şimdi sıra minarede.
1: Minare. Hop, uzun.
0: Minare kolay.
1: Parçaları da az, hemencecik biter.
0: Minarede ezan okunur değil mi abla?
1: Evet, müezzin amca mikrofonla ezan okur. Herkes de duyar.
0: Hadi çabuk bitirelim de ben ezan okuyayım.
1: Ama senin mikrofonun yok ki.
0: Var, odamda.
1: Tamam ama en güzel sesinle oku. Herkes duysun, olur mu halan bile?
0: Hı hı.
1: Rüzgar nasıl da kuvvetli esiyor.
0: Rüzgar her şeyi uçuruyor.
1: Olamaz, ağaçların tüm yaprakları bitecek.
0: Ağaçlar rüzgar yüzünden yapraksız kalacak.
1: Çorap mıydı o?
0: Evet, uçan çorap.
1: Yürümekten yorulan çoraplar artık istediği yere uçarak gidiyor.
0: Üstelik kanatları olmadan.
1: Kanatları olmadan uçamaz akıllım.
0: Nasıl uçtu o zaman?
1: Görünmez kanatlarla.
0: Oo, çok havalı.
1: Bir uçan çorap daha.
0: Galiba o benim çorabım.
1: Eren'in uçan çorabı bizleri selamlıyor.
0: Ama benim çorabım uçamıyordu ki.
1: Artık uçuyor demek ki. Yaşasın. Geri geri uçabiliyor mu acaba?
0: Sanmam.
1: Yolun açık olsun uçan çorap. Güle güle.
0: Bence kendi uçmuyor abla. Çoraplarımızı rüzgar uçuruyor.
1: İşte bu kötü haber.
0: Anneme haber vermeliyiz.
1: Doğru. Koş.
2: Anne.

0: Şunları da aldık mı tamamdır.
1: Rüzgar da yavaşladı zaten. Az kalsın bütün çoraplar gidiyordu değil mi anne?
0: Sorma. İyi ki haber verdiniz. Ben tamamen unutmuşum çamaşırların bahçede olduğunu.
1: Çamaşırları kurtardığımıza göre sıra geldi ikinci bölüme.
0: Hayırdır küçük kafa darlar?
1: Hayırdır anne. Merak etme.
0: Anlaşıldı. Sizin işleriniz var. Üşümeyin değil mi?
1: Tamam. Ne?
0: Buyurun. Kime bakmıştınız?
2: Sürpriz.
0: Adem?
2: Evet.
0: Hay Allah iyiliğini versin. Nereden çıktı şimdi bu balonlar?
2: Caminin köşesinde bir amca satmaya çalışıyordu. Rüzgar adama rahat vermedi. Ben de hepsini aldım. Nasıl?
0: Süper. Ne güzel düşünmüşsün. Çocuklar çok sevinecek.
1: Bir sürü yaprak oldu Eren.
3: Evet, ağaç buna çok sevinecek.
1: Hepsini bulamazsak yine de sevinir değil mi?
3: Bence sevinir.
1: Hadi devam edelim. Ben şu tarafa gidiyorum.
3: Ben de şuraya bakayım.
0: Durduk yere ne macera yaşadık.
2: Sorma. Bir yandan patlamasın diye uğraş, bir yandan da rüzgara kaptırmama çabası.
0: Neyse ki hallettik. Çocuklar çok sevinecek içeri girince.
2: Bahçedeler değil mi?
0: Evet. Bir planları vardı ama anlamadım. Otursana. Yorulmadın mı?
2: Haklısın. Oturayım. Hay! Hay Allah. Ödüm patladı.
0: Uçan balon muydu bunlar?
2: Evet. Şimdi gel de tavandan balon topla.
0: Çok güzel oldu ama ya.
2: Bence de. Hatta bundan çocuklara güzel bir oyun bile çıkabilir.
0: Çıkar çıkar. Sana güvenim tam.
3: Bu kadar yeter değil mi abla?
1: Yeter bence.
3: O zaman hadi gidip ağaca verelim de sevinsin.
1: Hadi.
2: Emel. Hı?
0: Efendim canım.
2: Trambolinin ayaklarını bulamıyorum. Sen gördün mü?
0: Yo, ayaklarını mı çıkarmıştın?
2: Evet. Hani geçen sene çocuklar oynamaktan sıkılınca kaldırmıştık. Şimdi tam zamanı.
0: Aklına bir oyun geldi galiba.
2: Geldi geldi. Uçan balonları trambolinle yakalayacağım. Nasıl?
0: Dikkatli olmak şartıyla güzel. Adem.
2: Efendim canım.
0: Trambolinin kendisi neredeymiş peki?
2: Depodaydı.
0: Yo, hiç görmedim orada.
2: Demek sadece ayakları değil kendi de kayıp. Gidip önce kendini bulayım öyleyse.
0: Ben de bakarım birazdan işim bitince.
2: Tamam.
1: Daha hızlı olmalıyız.
3: Elimden geleni yapıyorum ama rüzgar çok hızlı esmeye başladı.
1: Başaramayacağız. Bütün yapraklar uçuyor.
3: Haklısın.
1: Bunlar çok az. Ne yapacağız şimdi?
3: Anneme soralım.
1: Anne!
3: Anne! Anne.
0: Efendim? Neyiniz var? Üşüdünüz mü?
1: Hayır.
0: Tartıştınız mı yoksa?
1: Hayır.
0: Ne oldu peki?
1: Hepsi gitti.
0: Kim gitti?
3: Rüzgar bütün yaprakları götürdü anne. Hiçbirini yakalayamadık. Yani ağaçta hiç yaprak kalmadı.
1: Yaprağı kalmayan ağaçlar hep üzülür anne.
0: Demek üzülürler. Kim dedi öyle olduğunu?
3: Kimse demedi.
1: Biz tahmin ettik.
0: Sonra da ağaçlar üzülmesin diye dökülen yaprakları toplayıp geri vermek istediniz öyle mi?
1: Evet.
0: Rüzgar hepsini uçurunca da üzüldünüz. Sizi yerim ben. Düşünceli, akıllı bıdıklarım. Ama kendinizi boşuna üzmüşsünüz. Sonbaharda ağaçlar yapraklarını döker. Çünkü Allah ağaçları böyle yaratmıştır. Gelin bakayım benimle. Ağaçlar neyle besleniyordu?
1: Su. Evet, su.
0: Peki ağaçlar suyu nasıl içiyor?
1: Pipetle.
3: Şaka yaptım. Komikim değil mi?
1: Çok komikti Eren.
3: Sağ ol abla. Sen de komiksin bazenleri.
1: Sağ ol Eren.
0: Minik şakacı kuşlar. Ağaçlar diyorum. Suyu neyle içiyordu?
3: Ağaçlar kökleriyle su içer anne.
0: Aferin oğluma. Peki kışın topraktaki su donmaya başlayınca ne olur?
1: O zaman donmuş su içer ve boğazı şişer. Çok komikti demiştim. Bazenleri komiksin demiştim.
0: Ay bugün de şaka üstüne şaka. Ne güzel.
1: Sen de bazenleri komiksin anne.
0: Sizin kadar değil tabii.
1: Aa, donmuş su pipetle içilmez ki. Yani ağaçlar donmuş suyu kökleriyle ememez.
0: Yani kışın donmadan kalan suyla yetinmek zorundadır. Bunun için tedbir almaları lazım.
1: O yüzden yapraklarını dökmesi gerekir.
0: Böylece az suyla kışı atlatır ve baharda yeni yapraklarına kavuşurlar.
1: Oo, çok mantıklı. Abla, hem komik hem de zekalısın. Maşallah. Sağ ol. Sen de zekalısın kardeşim.
0: Zeki yavrularım benim. Nasıl da birbirlerine güzel sözler söylüyorlar. Hem komik, hem zeki, hem de kibarlar.
2: Birilerinin benden bahsettiğini duydum sanki. Ha? Sağ olun, sağ olun. Eksik olmayın.
1: Hoş geldin baba.
2: Hoş buldum canım. Emel, içerideki sürprizden bahsettin mi çocuklarıma?
1: Sürpriz mi?
0: Evet. Bakalım beğenecek misiniz?
2: Doğru eve. Marş marş.

Sıkmalar da çok leziz görünüyor. Hanımımın eline sağlık. Aa, soğan. Eşeğin heybesinde kaldı. Onu da alıp geleyim bari. Soğansız olmaz tabii. Soğan, soğan, soğan. Soğan candır. Nereye koymuştum ben onu?

0: Oo, çok güzeldi.
1: Ne? Öyle yemeğim. Seni gidi köfte hor seni. Şimdi ne yiyeceğim ben?
0: Soğan. Soğan ye.
1: Al da sen ye.

0: vur bana.
1: Oh, olsun. İşte böyle hıçkırırsın.
0: Hıçkırmak? Daha önce hiç hıçkırmamıştım ben. Çok kötü bu.
2: Selamun aleyküm. Hayrola hocam, ne yapıyor bu?
1: Aleyküm selam Sait efendi. Hıçkırığa yakalandı beyimiz.
2: Yazık garibe.
1: Dur bakayım. Biraz sarsarsak geçer belki. Daha sert bir sarsıntı lazım buna. Hadi kara kaçan, şu Kadri'yi biraz zıplat da kendine gelsin.

0: Bu kadar kâfi, indirebilirsin. Olamaz.
1: Hocam bir dakika. Su. Su işe yarar.
0: Daha fazla verelim.
1: Evet.

0: Allah.
1: Göle mi atsak acaba hocam?
0: Buldum. Nefes tutma metodu. Şimdi nefes alamaz işte. Tamam. Öyle kal Kadri Efendi. Gördün mü Sait? Nefesini tutunca geçiyor bu illet.

0: Neyse, sen de biraz mandalla gezersin canım. Ne olacak? Ne yapsak, ne yapsak?
1: Hocam, bazen güldürünce de hıçkırık geçermiş derler. Gıdıklayalım.
0: Dur sana bir fıkramı anlatayım. Bir gün adamın biri bana geldi. Dünyanın merkezi neresidir hocam dedi. Ben de işte tam sağ çarığımın altındaki yerdir dedim. Olur mu hocam dedi. Ben de inanmazsan ölç de bak dedim.
1: İşe yaradı hocam. Ah yine olmadı. Hocam?
0: Aparol!

0: Sanırım bu işe yaramıştır.
1: Hocam sen miydin? Aşk olsun ya. İşte demek korkutmak gerekiyormuş. Tabii ya. Olamaz. Ah, bütün yöntemleri denedik. İşe yaramadı hiçbirisi. Hocam ne oldu da bu adam böyle hıçkırığa tutuldu yahu?
0: Hanımımın hazırladığı öğlen yemeğini ben arkamı döndüğüm vakit midesine indiriverdi. Üstüne bir de ayranımı içti. Bir de soğan var tabii.
1: Delice bir iş yapmış.
2: Hocam affet beni. Senin yemeğini yedim. Nefsime yenildim. Hakkını helal et. Ne olur.
0: Önemli değil deli efendi. Bir daha kimsenin aşını izinsiz yeme yeter. Hakkım helal olsun. Helal olsun.
1: Hocam. Geçti mi ne?
0: Bilmem.
1: Vallahi geçti.
2: Evet, evet geçti. Allah razı olsun hocam.
1: Demek helalleşmek gerekiyormuş. Önceden yapsaydın ya şunu hoca.
0: Ben de bir...

Bilemedim ki. Böylece hepimiz öğrenmiş olduk. Haram lokma yeme oğul. Hıçkırıktan duraman. Helallik de almazsan. Huzur saadet bulaman.

0: Mercan Yağ, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba arkadaşlar, ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani yamağım Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
2: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
0: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Anu, anu, kau, kau,
1: Oh, hayır, hiç.
0: Plan. Plan, plan. Aha! Benu, Benu, Benu, Benu, kalk, kalk, kalk, mutfak, su.
1: Ne?
0: Mutfak, foş, kalk, kalk, kalk.

0: Yardım.
1: Hı?

0: kulak.
1: Güzel.
2: Ha? Aa! Baskı. Ha? Ha? Ha? Bu ne ha?
1: Şey yok. O şu. Bak yok o. Bak. Gel gel gel. Ha? Bu.
2: Aa!
1: Bak. Bak. Bak. Bak. Oldu.
0: Ha?
2: Ya git. Mutfak.
1: Ha? Mutfak.
2: Nerede? Aha! Bu! Ha? Bu ne? Bu ne? Bu ne bu?
1: Ben. O. Ben o.
3: Evet. O. Ben.
2: Ben. Filo. Kızkan. O.
1: Kızdı. Devam.
2: Sana!

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedip öğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

Sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle. Dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese. İşte Şef Nina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille. Mimi mimi kolar bir tane. Bir şef yedi nota bir porte. Haylaz notalar bir tane. Gölgeler artık sahnede. Vıy vıy hay hak bir tane.

geçmiş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane. Çizip

0: Ne oldu, ne oldu?
1: Bebeğimin kolu sökülmüş. Nine! Nine! Bebeğimin koluna bak. Yaralanmış, canı da yanmıştır.
2: Sadece sökülmüş torunum, üzülme. Ben dikerim. Dikiş kutumu çekmeceden getirin bakalım. Al bakalım bal torunum.
1: Nine, eskisinden bile sağlam olmuş, ellerine sağlık. Nine, bu parlak şey de ne?
0: Nedir o, nedir?
2: Sizin yaşlarınızda kardeşimle oyunlar oynardık. Bu da benim misketim. Ah ah, ne günlerdi.
0: Misket? Ama nasıl bir oyundu ki?
2: Misketleri dizerdik, sonra elimizdeki misketi yuvarlardık ve dizdiğimiz diğer misketleri vurmaya çalışırdık.
1: Burada sadece bir misket var, diğerleri nerede acaba?
2: Afacan kardeşim oyunu kazandığında misketlerini saklardı. Sonra da sakladığı yeri unuturdu. Kim bilir nereye sakladı?
1: Gelin.

0: mü? Bir. Ne tür bir oyun bu böyle?
1: Gözleri kapalıyken nasıl bilecek ki sayıyı? Bu arada Temtem nereye kayboldu?
2: Tamam, oyunumuza başlıyoruz. Dağılın. Efe, buradayım. Buradayım, burada Efe. Efe, arkandayım.
3: Şimdi yakaladım seni. Tamam, göremiyorum ama hala sizi duyabiliyorum. Kulaklarım hassas bir terazi gibi. Kıs kıs gülüşünden tanırım seni. Yakaladım. Körebe, Ozan sensin artık Ebe.
0: Göz göz. Şimdi seni yakalayacağım. Duyuyorum.
1: Şşş, sessiz ol.
4: Tamam.
0: Ses kesildi. Şu tarafta.
2: Benden kaçamazsınız. Ayak seslerinizi duyuyorum.
5: O şey de ne?
2: Yakaladım.
0: Temtem, bu sensin.
2: Can, bu sen misin? Neden bu kadar tüylüsün? Bu neydi?
1: Memir, kaç.
3: Köstebek de var.
5: Köstebeği gördünüz mü? Nerede acaba?
2: Köstebek orada.
0: Kaç Mirmir, kaç. İmdat.
1: Mirmir'in başı dertte. Bu kadar oyun yeter.
3: Ne oldu? Neden kaçtı acaba?
2: Hadi koşun bakalım.
0: Temtem, yardım et.
4: Merak etme Mirmir. Yarım saate oradayım.
0: Eyvah! Kurtulmam Temtem'e kaldıysa işimiz yaş. Evet, her yerim ıslak ve yaş.
1: Dur dostum, yetiştim. Seni kurtaracağım.
0: Göz göz, bu kadarcık dala yetişemem ki.
5: İşte köstebek orada.
3: Nereye bakın, köstebek başka bir hayvana yardım ediyor.
5: Bu iş güzel mi bir hal almaya başladı?
6: Çocuklar, ne yapıyorsunuz burada?
3: Mert abi, sen miydin? Oyun oynuyorduk sonra...
2: Ben şu deredeki hayvanı yakaladım.
6: Gözlerime inanamıyorum. Bir mirket.
2: Bizden korkup kaçarken dereye düştü.
6: Ne duruyoruz? Hemen yardım edelim. Koşun.
4: Az kaldı. Geliyorum. Çok yoruldum.
0: Daha fazla dayanamam.
6: Yetiştik küçük dostum. Hadi korkma tutun. Seni kurtaracağız. Çekin.
5: Köstebek de burada. Köstebek çok sinirli görünüyor.
1: Bize yaklaşmayın bakalım.
6: Arkadaşını korumak istiyor sanırım.
2: Tamam köstebek, merak etme. Biz size zarar vermeyeceğiz.
6: Mirket çok ıslanmış. Şimdi ısınırsın.
3: Mirket ve köstebek, hadi tanışalım. Benim adım Efe.
2: Sizi korkutmak istemedik. Ben de Ozan. Peki sizin isminiz ne?
5: Bence köstebeğin ismi Küçük.
2: Hayır, bu ismi sevmedi. Bence adı Köz.
5: Köz.

0: Baksanıza başını sallıyor.
1: Kes kes. Tanıştığımıza memnun oldum.
2: Mirket'in adı da Mirmir o zaman.
3: Hakkımızda her şeyi öğrendiler.
4: Geldim Mirmir. Yetiştim mi?
0: Aa, biri daha var burada. Sen de nesin?
1: Ve tembel hayvan.
2: Senin ismin de o zaman Temtem.
4: Benden bahsediyorlar.
3: Her şeyi biliyorlar.
5: Bize yardım ettiler. Onlar iyi çocuklar bence.
1: Umarım iyisindir Mirmir.
0: İyi görünüyor.
1: Hayvan dostlarımızı daha fazla rahatsız etmeyelim. Hadi çocuklar, ayrılalım buradan.
2: Görüşürüz Temtem.
0: Bir dahaki sefere dikkatli ol Mirmir.
6: Kes kes, tanıştığımıza sevindim.
3: Ha, bize yardım ettiler.
4: Aslında ben yetişmiştim.
3: Allah'tan yetiştin.
0: Ayağıma bir şey takıldı.
1: Hay Allah, bu da ne böyle?
7: Çıkmıyor.
5: He? Ece'nin ayağı takıldı.
3: O zaman teşekkür etmenin tam zamanı.
6: Kös kös buraya geliyor.
0: Teşekkürler Köz Köz. Teşekkürler.
3: Tamam. Bu kadar sarılma yeter.
2: Toprağın altından çıkan bu kese. Yoksa altın kesesi mi?
0: Hazine!
3: Ne zamandır burada tünel kazıyorum. Ben bile bir hazineye rastlamadım.
2: Aa, misketler. Ninemin bahsettiği misketler. Demek ki kardeşi toprağa gömmüş.
0: Ninem çok sevinecek.
6: Biz de misket oynayalım mı?
1: Ben varım. Misket oynamakta çok iyiyimdir.
8: Hey!
6: Mirmir, Köz Köz ve Temtem. Hadi birlikte oynayalım.
2: Temtem rüyasında bize eşlik edecek.

0: Evet çocukta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
3: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
4: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
4: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
3: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
4: Kaybeden olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
3: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

Dikkat Balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

Hay Allah. Açılmıyor. Anahtar dediğin boşa döner mi hiç? Ay. Şimdi de kilidin içinde kaldı. Çıkmıyor. Katırt kuturt mu? Hay Allah, kırıldı. Ne yapacağım şimdi?

0: Efendim, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: İlk sorunuz geliyor.
1: Nereden?
0: Benden.
1: Ha, çok da uzak bir yoldan gelmiyormuş canım. Şuradan şuraya.
0: Kapıda anahtarı kırılan ya da anahtarını kaybeden bir kişi kapıda kalırsa ilk olarak ne yapmalıdır?
1: Ha, şıkları alayım.
0: Şık yok efendim.
1: Şıkkın olmayışı çok da şık olmadı. O zaman eğitim zamanı. Gelsin laboratuvar mekanı. Aha. Çilingi. Çilingir çağrılır tabii ki de. Aa, yıktım perdeyi eledim bir an. Tüm kilitleri açıp geldim hemen. Çocuklar, çilingirler her kapıyı açabilir. Aa, buna göre alet edevatları vardır. Tornavidalar, penseler, kırıcı setler, matkaplar, yan keskiler, eğeler, iğneler ve hatta maymuncuklar vardır. Ama bu bildiğiniz maymunlardan değildir. Maymunlar ellerini ve parmaklarını ustaca kullanabilen hayvanlardır. Bir rivayete göre kavanoz kapaklarını açan maymunları gören ustalar icat ettikleri bu anahtarın maymun gibi becerikli olduğunu düşünerek maymuncuk adını vermişlerdir. Maymunlar kavanozları, maymuncuklarsa kapalı kapıları açar çocuklar.
2: Nasıl çilingir olunur?
1: Anlat bakalım robotik ses. Nasıl çilingir olunurmuş?
2: Usta çilingir.

0: kurslara katılmak.
1: Evet, bir iş en iyi ustasından öğrenilir. Ne demiş atalarımız? Aynesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Yani buradaki ayna kelimesi günümüzde ayna manasına.
0: Affedersin, lafını kesiyorum Naci.
1: Ballı mı?
0: Hayır, şeker sana dokunuyor diyettesin.
1: Aa, teşekkür ederim robotik ses. Devam edelim.
0: Allah'a şükürler olsun. Konu dağılıyor yoksa.
1: Peki, peki, tamam. Hadi işimize bakalım o zaman.
0: Çilingir olmak için...

0: ustalık belgeselleri.
1: Verdiğin bu kıymetli bilgiler için teşekkür ederim Robotik Ses.
0: Robot demen yeterli Naci. Devam ediyorum.

0: Bu kadardı
1: Naci. Ha, laboratuvar bu kadardı çocuklar. Şimdi işimize bakalım. İnsanoğlu dünyada var olduğundan beri hep korunma ve güvenlik ihtiyacı hissetti çocuklar. Ha işte bakın, bu da bir kapı. Ama taştan. Hiçbir yerinde anahtar yuvası da görünmüyor. Bu devirde çilingir de olmaz şimdi. Eski bir filmde görmüştüm. Nasıldı? Aha! Açıl koca taş, açıl! Aa, işe yaramadı. Galiba hatırladım. Açıl susam, açıl! İşte oldu. Burada dev bir hazine yatıyormuş meğerse. İlk kilitler milattan önce 4000 yıllarında icat edilip kullanılmaya başlandı. Antik Mısır ve Mezopotamya'da ahşaptan yapılmış anahtarlar vardı çocuklar. İşte antik bir Mısır. Anne! Anneciğim! Bir saniye dişli beyciğim. Efendim anneciğim. Ben de şimdi senden bahsediyordum. Evet. Kapa sen şimdi, kapa. Antik çağdayım, çok yazar sana. Çok dağıldığımı nerede kalmıştık? Hatırladım. Mısır ve Mezopotamya'daki tahta anahtarlardan bahsediyorduk. Daha sonra Romalılar metal işçiliğinde ustalaşarak daha dayanıklı kilitler geliştirdi. Ayrıca ilk taşınabilir anahtarları ve parmak yüzüğüne takılabilen minik anahtarları da onlar icat ettiler. Böylece kalelerin, şatoların, ambarların, evlerin ve daha birçok yerin güvenli olması sağlandı. Nereye geldik? Çividen de anlaşılacağı üzere neredeyiz? Orta Çağ. Gördüğünüz gibi her şey ortada. Orta Çağ çünkü. Acaba bir masalda oynamış mıdır? Ay bu da neydi böyle? Orta Çağ'da demircilik öyle ilerlemiş ki gelişen kilitler karşısında çilingirler de daha karmaşık işlerle uğraşmak zorunda kalmışlar. Daha sonraları ise kilitler daha da güvenli hale getirilmiş. 1800'lü yılların sonunda kırılmaz kilit geliştirilmiş. Kırmak tam 67 yıl sürmüş. Ne uzun bir zaman ama. İşte örsün yanındaki tam da bu kilitten. Hemen deniyorum. Bence tek denemede kırarım.

taştan da sert olamazsın ama. Bu da terslikler bitmiyor. Tarihi de kilitleri de çok fazla kurcalamamak lazım. Gidiyorum beyefendi. İşte bir kilit fabrikasındayız. Ha, bu iş tamamdır. İşte bir kilit takımı. Ve son olarak anahtar. İşte bu kadar. Artık bunlar ev, iş yeri, okul ve daha birçok yerde kullanılmak için hazır.

0: Ha, bu kapılar diğerlerine benzemiyor. Bakın, üstlerinde anahtar bile yok. Hmm, peki nasıl açılacak dersiniz? Ben biliyorum. Bu gördüğünüz şey bir dijital kilit. Anahtara gerek yok. Girilen şifre anahtar yerine geçiyor. Böylece anahtarlık da tarihe karışmış oluyor. Ha, pek severdim aslında. Güvenlik için her zaman zor rakamlar seçilmeli. Deneyeyim bakayım. 1234. Söylendiği kadar zor.
1: Oh.
0: Aa, şifre sandığımdan çok daha kolaymış. Yaşasın. Yani şimdi diğer kapıyı açalım. Bunun şifrelenmesi daha değişik. Sağa sola dönen çeşitli rakamlar. Ha ne ha? Aa, şifreyi yanlış girdik. Alarm devreye girdi. Ya, bu alarm da bir güvenlik sonuçta. Daha fazla katlanamayacağım. Gördüğünüz gibi çocuklar, pek çok kilit var. Ama çilingirler de pek yaman. Günümüzde pek çok şey değişip dijital, hatta kumandalı da olsa açacak birilerine her zaman ihtiyacımız var. Çilingirlik basit anahtar yapımından çok gelişmiş elektronik güvenlik sistemlerine kadar her yerde var. Ben yine de her zaman bir yedek anahtarınız olması gerektiğini tavsiye ederim. Efendim anne? Ha, şimdi eve girdim. Mısır. Ha, evet evet aldım anne. Hem de antik mısır. Ay, yola koyuldum anne, getiriyorum mısırını. Hadi görüşürüz.
1: Oo.
0: Bak dişli. İşte orada. Ne

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Planet Çocuk'ta.
1: Bu yaz TRT Diyanet Çocuk'ta birbirinden güzel hikayeler, unutulmaz karakterler ve yepyeni maceralar sizleri bekliyor. İlk sürprizimiz Bilgili Naci.
2: Bugün size ne anlatıyor olabilirim?
1: Merak eden, araştıran ve öğrenmeyi çok seven Bilgili Naci her bölümde çocukları farklı mesleklerle tanıştırıyor. Bir doktorun, bir öğretmenin hatta bir astronotun dünyasına eğlenceli yolculuklar yapıyor. Keşfetmenin heyecanını yaşayan Bilgili Naci, minik izleyicilere yeni bilgiler kazandırırken

0: Hayallerindeki meslekleri de yakından tanımalarına yardımcı oluyor.
1: Terzilik mesleğinden bahsediyorduk. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir.
0: Bilginin aciyle meslekleri öğrenmek artık çok daha eğlenceli. İkinci sürprizimiz yıldızlar gibi.
2: Şu en öndeki o. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
0: Asırlar öncesinden kalplere uzanan sıcacık bir hikaye. Peygamber Efendimiz'e kavuşma özlemiyle büyüyen Yera, her duyduğu hadiste, her yaşadığı tecrübede onu biraz daha yakından hissediyor.
3: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera.
4: Başka?
3: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
4: Ya gördün mü?
0: Sevginin, dostluğun ve hakikatin izindeki bu yolculukta Yera, Şifa ve Lemin sizleri bekliyor. Eğlenceli, öğretici ve macera dolu yepyeni çizgi filmler yaz boyunca TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Allah'ım, beni, ailemi, tüm sevdiklerimi bütün kötülüklerden koru. Amin. Anne, duamı ettim.
1: Aferin benim kızıma. Ben de namazımı kıldım. Allah dualarımızı kabul etsin.
0: Amin. Anne, artık başlayalım mı?
1: Olur. Hadi bakalım küçük aşçı, iş başına.

0: Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hoş geldiniz. Ben Şef Lina ve...
1: Ben de Şef Lina'nın yamağı Tuğba.
0: Arkadaşlar, yine nefis bir tarifle karşınızdayız. Bildiğiniz gibi bugün cuma ve biz her cuma olduğu gibi pişi yapıyoruz. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet canım. Nefis pişiler yapıp tüm komşularımıza dağıtacağız.
0: Peki, neden cuma günleri yapıyoruz anne?
1: Çünkü cuma çok hayırlı bir gündür yavrum. Peygamber Efendimiz üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gün cuma günüdür demiş.
0: Biliyor musunuz arkadaşlar? Bugün babam Tuna'yı cuma namazına götürdü. Tuna çok heyecanlıydı. Biz de heyecanlıyız çünkü biz de cuma günü için güzel yiyecekler yapıp dağıtacağız.
1: Hadi bir an önce başlayalım o halde.
0: Arkadaşlar, pişi için önce hamurunu hazırlayacağız. Biz tüm komşulara dağıtacağımız için çok yapacağız. Ama siz isterseniz ölçüleri azaltarak daha az miktarda yapabilirsiniz. Değil mi sultanım?
1: Hı hı. Evet, aynen öyle şefim.
0: Arkadaşlar, hadi sıvayın kollarınızı. Pişi tarifi geliyor.
1: Pişi çok kolay yapılan hem bereketli hem de leziz bir yiyecektir. Yapmak için sadece 4 malzemeye ihtiyacımız var. Peki bunlar neler şefim?
0: Un, su, tuz ve hamurun şişmesi için maya. İşte bu kadar. Bu 4 malzeme her evde bulunan malzemeler. Hadi pişiciler, başlıyoruz. Önce eller yıkanır.

0: Büyük bir kaba malzemeleri koyup yoğuracağız.
1: Un burada şefim.
0: Ne kadar koyuyoruz sultanım?
1: Bu kürek 200 gram un alıyor. Bize 1 kilogram un lazım. Yani...
0: 1 kilogram kaç gramdı? Arkadaşlar siz biliyor musunuz? Tamam hatırladım. 1 kilogram 1000 gramdır.
1: Tebrikler şefim.
0: Arkadaşlar bize 1 kilogram yani 1000 gram un lazım. Bu kürek 200 gram un aldığına göre... kaç kürek un almamız gerekiyor? Bir bakalım. Bu 1. Bu 2. Bu 3. Bu 4. Bu da 5. İşte 5 kürek. Yani 1000 gram un.
1: Aferin şefim. Harikasın.
0: Un hazır olduğuna göre sırada tuz var. Bir çay kaşığı tuz ekliyoruz.
1: Şimdi de mayayı ekleyelim.
0: Arkadaşlar, bu gördüğünüz kuru maya. Bu maya sayesinde hamurumuz bekledikten sonra kocaman olacak.
1: Evet. Sadece büyütmüyor. Aynı zamanda yumuşacık pişiler yapmamızı sağlıyor.
0: Evet. Mayayı da ekledik. Şimdi ne yapıyoruz sultanım?
1: İyice karıştırıyoruz.
0: O iş bende. Süperlina karıştırıcısıyla hemen hallediyorum. Bakın ne kadar kolay. Karışım tamamdır sultanım.
1: O zaman su için karışımın ortasını aç bakalım.
0: Anlaştık. Arkadaşlar bakın yanardağ gibi oldu.
1: Yanardağın ağzı doluyor.
0: Lavlar yerine su akıyor. Bakın. Bir bardak daha. Toplamda 2 bardak su koyuyoruz. Ve tüm malzemeler eklendiğine göre sıvayın kolları. Hamur yoğurma zamanı. Gördüğünüz gibi iyice yoğuruyoruz. İşte böyle.
1: Yorulduysanız ben devam edeyim şefim.
0: Arkadaşlar hamur büyük olduğu için biraz yoruldum. Neyse ki mutfakta sultanım var.
1: Her zaman şefim. Ne de olsa yamağınızın.
0: Ellerim yapış yapış oldu. Ben onları temizlerken Tuğba Sultan da hamuru iyice yoğuracak. Bunun için biraz bilek gücü gerekiyor.
1: Biraz un serper misin şefim?
0: Hemen.
1: Evet, hamurumuz kıvamını aldı.
0: Peki, bunu nasıl anlıyoruz sultanım?
1: Bak, parmağını hamura sapladığında böyle yeniden aynı şekli alıyorsa hamur olmuş demektir. Hadi sen de dene. Nasıl bir kıvam olduğunu anlayacaksın.
0: Aa, bakın arkadaşlar. Tekrar düzeldi. Arkadaşlar, hamur ne çok sert ne de çok yumuşak. Aynı kulak memesi kıvamında.
1: Aynen öyle şefim.
0: Arkadaşlar, biz hamur için gereken her şeyi yaptık. Artık sıra mayada. Hamurumuzun üstünü iyice örteceğiz ve dinlendireceğiz.
1: Evet şefim, artık bekleme zamanı. Biz dinlenirken bırakalım da biraz maya çalışsın.
0: Arkadaşlar, 1 saat bekleyeceğiz. Arkadaşlar, gösteriye hazır mısınız? O zaman... Ta-da-da-dam! İşte pişi hamuru. Vay canına dediğinizi duyar gibiyim. Küçücük hamur ne kadar da büyümüş.
1: Bu mayanın sırrı.
2: Ah, anne, beni de mayalasak çabucak büyür müyüm?
0: Dev gibi olursun.
2: Gerçekten mi?
0: Tabii ki hayır Tuna.

0: sadece yiyecekler için.
1: Of! Bizim için de olsaydı ne güzel olurdu.
2: Neden bu kadar çabuk büyümek istiyorsun?
1: Bir an önce büyüyüp babam gibi olmak istiyorum. Ben de onun gibi her gün namaza gidebilirdim.
2: Bunun için büyümene gerek yok oğlum. Yine gidebilirsin.
1: Yaşasın! Babam nerede Tuna? Beni bırakıp işe geçti. Beni de götürecekti ama pişiyi kaçıramazdım. Ne zaman yiyeceğiz?
2: Sen üstünü değiştirip ellerini yıkayana kadar yemeğe hazır olur.
1: O zaman hemen gidiyorum.
0: Uçtu. Şimdi ne yapıyoruz sultanım?
2: Derin bir tavada hamurları kızartıyoruz.
1: O halde sen yapıyorsun. Arkadaşlar, sıra pişirmeye geldiğinde biz ocaktan uzak duruyoruz. Böylesi çok daha güvenli.
2: Aynen öyle. Ama bu aşamada senin de yapacağın bir iş var. Hamurdan yuvarlaklar koparıp iki eline bastıracaksın. Hah, bak böyle. Küçük bir parça hamur. İyice yuvarla. Sonra da bastırarak bir daire yap.
1: Kolaymış. Hemen yapıyorum.
2: Senin hazırladıklarını ben de kızartıyorum.
1: İşte oldu.
3: Arkadaşlar, iyi bir takım çalışmasıyla kısa sürede harika pişiler yaptık. Siz de evinizde deneyebilirsiniz. Biz şimdi bu pişileri komşularımıza dağıtacağız. Başka bir tarifte görüşene kadar hoşça kalın.

0: Hadi canım, pişiler soğumadan dağıtalım.
1: Durun, benimkileri ayırdınız mı? Merak etme Tuna, bütün mahalleye yetecek kadar yaptık. Bir tane yeseydim bari.
0: Oğlum sıcaktır.
1: Olsun, ben sıcak da yerim. Yandım. Of, çok sıcakmış. Dedik sana.
0: İç şunu, hemen iç.
1: Of, bu pişi ağzımı pişirdi.
0: Ah, sabırsız oğlum. Beklemeyi ne zaman öğreneceksin?
1: Anne, keşke sabır mayası olsa da Tuna'yı içine koysak, değil mi?
0: Güzel olurdu.

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Evet benim sevgili ve duyarlı dostlarım. Bugün size çok gizemli bir haberim var. Merak ettiniz değil mi? Öyleyse size bir ipucu vereyim. Sağda solda koşuşan kargalar desem?
1: Kestik.
0: Yine ne var ya?
1: Karga koşuşmaz tilki, uçuşur.
0: Ayağı yok mu bunların?
1: Var.
0: Ayaklarıyla koşuşuyor olamazlar mı?
1: Direnme tilki, saçma oldu işte.
0: Of, tamam ya, başa alalım.
1: Gerek yok, ben o kısmı montajda keserim. Biz şimdi olay yerine gidelim.
0: İşte o biraz zor.
1: Neden?
0: Haberciden gelen habere göre haberin geldiği yer haber verilen yerden
1: uzatma tilki.
0: Uzakmış.
1: Canım ne var? Uçu veririz.
0: Uçu mu veririz?
1: Aa doğru ya. Senin kanadın yok.
0: Bilerek yaptığını biliyordum.
1: Tabii.
0: Kamerayı taşımana yardım etmeyeceğim.
1: Hey, bu haksızlık.
0: Bence eşitlendik.
1: Hey, gel buraya. Bataryaları al bari.
0: İşte bir karga.
1: Sor bakalım, neden koşuşuyormuş sağa sola?
0: Ne komik. Sen sorsana. Nasılsa aynı tür sayılırsınız.
1: Sorarım, çekil kenara. Ay, ah.
0: Ha, ne yaptın teleskop?
1: Dedim sana, çok ağır bunlar, yardım et diye. Of ya, inşallah kırılmamıştır. Oh, çalışıyor.
0: İyi bari, hadi kargayla konuş şimdi. Ha? Gitmiş.
1: Gider tabii, bu kadar gürültüden sonra.
0: Nasıl öğreneceğiz?
1: Öğrendim!
0: Senin neden sürekli bu şekilde geldiğini de öğrenmek isterdim.
1: Ben de. Boş verin beni şimdi. Durum ciddi.
0: Neymiş?
1: Yaklaşın. Tüm kargaları korkutan şey ormanda bulunan... O zaman beni iyi dinleyin. Anlatıyorum. Elimde bir kroki olsa gösterebilirdim.
0: İşte bu gerçekten ilginç. Bunu kesinlikle öğrenmemiz lazım.
1: Öncelikle gideceğimiz yeri tam olarak bilmemiz lazım. Bir kroki olsaydı elimizde.
0: Bir kroki.
1: Aklından neler geçiyor tilki?
0: Evet duyarlı dostlar. Acaba bu tilkinin aklından ne geçiyor dediğinizi duyar gibiyim. Öğrenmek mi istiyorsunuz? Öyleyse takipte kalın.
2: Bu rüzgarda nasıl kroki çizeyim ben? Anlamıyorum ki.
1: Ben bilmem kurye. Siz istediniz bunu.
2: Eyvah!
1: Kurye ya!
2: Yapacak bir şey yok haberci. Dönelim.
1: Kroki ne olacak?
2: Gerek yok. Aklımda tuttum ben güzergahı.
0: Sevgili dup duyarlı, duş duyarlı can dostlarım. Sizler için haberci ve kurye havadan gözlem yapmaya gittiler. Ve birazdan kargaların koşuştuğu...
1: Uçuştuğu
0: yerin koordinatlarını bize...
3: Bu ne hız?
2: Yürüyün gidiyoruz.
0: Tahminimden de hızlı.
1: Beni bekleyin.
0: Hazır mıyız?
2: Hazırız.

0: Odalaydı kurye.
1: Yukarıdan insana benziyordu. Ama şimdi ne olduğunu ben de anlamadım.
0: Haberci ve teleskop uçup gittiler.
1: Şaşırmadım. Sonuçta onlar da kuştur.
0: Aslında kanadım olsa ben de uçardım.
1: Kanadımız yok ama ayaklarımız var. Kaçsak mı?
0: Olmaz. Bunu çözmemiz lazım. Bak bakalım kamera kayıt yapmış mı?
1: Bakayım.
0: Neymiş kurye?
1: Daha önce görmüştüm ama ismini bilmiyorum.
0: Öyleyse gidip diğerleriyle konuşalım.
1: Tabii bulursan.
0: Buluruz, buluruz. Bir kutuya saklanmışlardır.
1: Gidelim.
0: Bir saniye. Evet sevgili duyarlı dostlar. Bunun ne olduğunu bilen varsa lütfen söylesin. Yorumlarınızı merakla bekliyoruz. Sakın.
2: Ama.
0: Sakın dedim.
2: Tilki haklı haberci. Kaçtık. Bunun başka bir söyleme şekli yok.
3: Üzgünüm çocuklar. Çok korktuk.
1: Aslında sizin suçunuz yok. Şuna baksanıza. Kim olsa kaçardı.
0: Peki bu ne?
4: Korkuluk bu.
0: Korkuluk merdivenlerde olur teleskop. Düşmeyelim diye.
4: Bu da korkuluk. Bazı çiftçiler ürünlerini kuşlar yemesin diye onları korkutmak için kullanırlar. Bu yüzden adı korkuluk.
3: Aa, insan sanıp kaçsınlar diye mi?
1: Evet haberci. Ama siz kaçarken muhtemelen başka bir şey sandınız.
4: Ne yalan söyleyeyim, vahşi bir hayvan sandım.
0: Bunu buraya kim koydu acaba? Tarla yok, ürün yok.
1: Kesinlikle burada olmaması gerekiyor.
0: Öyleyse kaldıralım.
3: Ben de gidip kargalara durumu anlatayım. Boşuna korkmuşlar.
0: Evet benim sevgili, duyarlı, canım, canım, canım dostlarım. Bir gizemi daha çözdük. Bir güzelliğe daha imza attık. Şu arkamda görmüş olduğunuz korkuluğun olmaması gereken yerde bulunmasından dolayı korku içinde yaşayan zavallı kargalar artık huzur içinde uçup o güzel sesleriyle cıvıl cıvıl ötebilecekler.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz anne hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel!
3: Garip abi!
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Bölüm 13. İnci gibi dişler.
1: Profesör.
0: Efendim Civan?
1: Kaşifi diyorum. Bir günde biz mi kullansak?
2: Evet evet, harika olur. Kaşifi kullanmak çok zevkli.
0: Ama çocuklar, kaşifi kullanmak için pilotluk eğitimi almanız gerekir.
2: Siz öğretirsiniz bize hem...
0: Bir şey mi oldu Yaman?
1: Ne diyorsun Yaman? Hiçbir şey anlamıyoruz. Dişim düşüyor galiba. Dilimle dişimi tutuyorum. O yüzden konuşamıyorum.
0: Aç bakalım ağzını. Yamancığım korkma. Sadece bakacağım. Merak etme. Bu sallanan dişin süt dişi.
2: Süt dişi mi?
0: Evet. Bebekken süt dişlerimiz çıkar. Daha sonra bu dişlerimiz düşer ve yerine çok daha güçlü olan kalıcı dişler çıkar.
1: Kalıcı dişlerimiz çok mu güçlü?
0: Evet. Allah'ımız dişlerimizi çok güçlü yaratmıştır. Onlarla birçok yiyeceği parçalarız ve ezeriz.
2: Harika. Profesör, bugün dişleri öğrenebilir miyiz?
0: Elbette. Neden olmasın? Kaşif.
1: Peki profesör, kaç tane dişimiz var?
0: Bu sorunun cevabı çok farklı olabilir.
1: Nasıl yani?
0: Kısaca, sizde 20 tane, bende 32 tane diyebilirim.
2: Benim yakında 19 tane kalacak.
1: Neden ama profesör? Niye bizim dişlerimiz sizinkinden az?
0: Merak etmeyin, sizin de 32 tane dişiniz olacak.
1: Nasıl?
0: Çocukken 20 tane süt dişimiz olur. Sonra bu dişlerin yerine 32 tane kalıcı diş çıkar.
2: Yaşasın! Harika! Bizim de 32 dişimiz olacak.
0: Şimdi bu dişleri tanıyalım mı?
2: Evet!
0: En önde bulunan dişlerimize

0: kesici dişler denir. Bunlar üst ve alt çenemizde dörder tanedir.
1: Peki ne işe yarıyorlar?
0: Bu dişlerin görevi yiyecekleri kesmektir. Elma, havuç gibi yiyecekleri bu dişlerle keseriz.
2: Peki ya onun yanındaki dişler?
0: Bu dişlerin adı da köpek dişleridir.
2: Ya ne işe yarıyorlar peki?
0: Bu dişlerimizle yiyecekleri koparır.
1: Peki ya arkadaki dişler?
0: Arka taraftaki dişlerimizin adı da azı dişleridir.
2: Onlar ne yapıyor peki?
0: Onlar da besinleri ezer ve öğütürler.
1: Harika. Tam bir takım çalışması.
0: Evet Civancığım. Rabbimiz tüm organlarımızı bir uyum içinde yaratmıştır. Dişlerimiz besinleri keser, koparır, ezer ve midemizin sindirimi için daha uygun hale getirirler.
2: Profesör, bir şeyi çok merak ettim. Sorabilir miyim?
0: Elbette Yamancığım. Merak ilmin hocasıdır. Sor tabii ki.
2: Dişlerimiz nasıl bu kadar güçlü olabiliyor? İçinde bir şey mi var? Yoksa taş gibi tek parça mı?
0: Çok güzel bir soru Yamancığım. Bunu da görelim şimdi. Kaşif, kesit görünümüne geçelim. Bakın, bu en dıştaki beyaz kısma diş minesi denir. Dişimizin görünen kısmı budur ve çok serttir.
2: Yani bu kısım.
0: Evet Yamancığım, aynen öyle.
1: Peki ya minenin altındaki bölüm? O da mı çok güçlü ve sert?
0: Hayır Civancığım, minenin altındaki tabakaya dentin denir. Bu tabaka çok narin.
2: Peki en alttaki kablolar ne?
0: Onlar kablo değil Yamancığım. Bu tabakanın adı da pulpa. Bu tabakada damarlar ve sinirler bulunur. Dişi besleyen tabaka bu.
2: Dişimiz hiç de dışarıdan göründüğü gibi değilmiş.
1: Rabbimiz ne de güzel yaratmış.
2: Profesör, azı dişlerinin üzerindeki siyah noktalar nedir?
0: Hı? Ne? Siyah noktalar mı?
2: Evet, evet. Bakın, küçük siyah noktalar var.
0: Yakından bakalım. Eyvah, dişlerde çürüme başlamış.
1: He? Niye çürümeye başlamışlar ki?
0: Uzun süredir buraya gelip temizlik yapmamıştı. O yüzden.
1: Ne olacak şimdi profesör?
0: Dişleri fırçalamam lazım. Düzenli olarak fırçalamazsam dişleri kaybedebiliriz.
2: Biz de yardım edelim mi profesör?
1: İyi fikir. Hep birlikte yapalım.
0: Hadi o zaman iş başına. Ben diş fırçalarına macun süreyim, siz de dişleri fırçalayın.
2: Nereden başlayalım profesör?
0: Önce dişlerin dış yüzeylerini fırçalayın.
1: Böyle iyi mi profesör?
0: Evet, iyi gidiyorsunuz. Şimdi de üst kısımlarını fırçalayın.
2: Buraları da iyice fırçalayalım. Siyah nokta kalmasın.
1: Ben de güzelce fırçalıyorum.
0: Şimdi de dişlerin arka yüzeylerini fırçalayın.
1: İyice fırçalayalım. Tertemiz olsunlar.
2: Oo! Mis gibi oluyorlar.
0: Evet. Şimdi de dişleri durulama zamanı. Harikasınız çocuklar. Görev tamamdır. Artık laboratuvara dönebiliriz. Diş temizliği son derece önemlidir çocuklar. Dişlerimizi sabah ve akşam fırçalamalıyız.
1: Ben hemen eve gidip dişlerimi fırçalamak istiyorum.
2: Ben de... Bir dakika... Canım süt dişim. Profesör, bu dişimi de fırçalamam gerekir mi?
0: süt dişini değil ama yerine gelen kalıcı dişini güzel fırçalarsan iyi edersin.

0: Çufi.
1: Aldım verdim, ben seni yendim. Buradaki en iyi oyuncuyu sarı kızın yemini almaya geldim. Baksana buraya, yenmeye geldim. Geldim gördüm, yenmeye geldim. Bir şeyler yapmaya geldim.
2: Ha? Oho! Hayırdır inşallah Meto. Uydura uydura kafama çıktın.
1: Ne var canım? Tekerleme bitince zıplayacağız demedik mi?
2: Buraya mı zıplayacaksın? Helal olsun. Çok atletiksin. Çekil Meto. Ben okuyacağım tekerlemeyi. Ha. Aldım verdim. Ben seni yendim.
0: Allah Allah. Yeter artık ama. Bir oyun oynayacağız. Sabahtan beri aldım verdim yapıyorsunuz. Furkan olsaydı oyuna başlamıştık şimdiye.
3: Sahi o nerede?
0: Bilmem. Bir işi varmış.
2: Aldım verdim. Ben seni yendim.
0: Bu son bir haftadır pek bir meşgul nedense. Geçen basket oynamaya da gelmedi.
2: Buradaki en iyi oyuncuyu almaya geldim.
0: Tamam işte. Abim istemsizce de olsa sınıra kadar sıçradı. İlk o seçecek.
2: Aman ne uğraşıyorsunuz ya zaten. Müçtebe abiyi birimiz alalım, siz ikinizi de diğeri.
0: Ne demek bu?
1: Bence de mantıklı. İkinizin toplamı kilo olarak Müçteba abiye eşit zaten.
0: Bence hepimizin toplamı Müçteba abiye eşit ama neyse.
3: Ben o kadar ağır değilim bir kere. Kemiklerim iri.
0: Tabii abi. Ben öyle demek istemedim. Neyse biz oynamaya başlayalım artık.
1: Biz zaten yakan top için neden takım seçtik ki? Biz hariç herkes ortada olacak.
2: Hadi o zaman.

0: mi beceri yani?
1: Abim benim çok üreticidir. Acayip sorun üretir.
2: Ben maceracı olduğum için böyle oluyor. Bu sakarlık değil. Bu bir yöntem. Deneme yanılma.
0: Sen de daha çok yanılma olarak kendini gösteriyor galiba.

0: Furkan. Selamun aleyküm.
1: Sen bunca zamandır burada mıydın? Hı? Hı? Hı? Bunlar çofilin parçaları mı?
2: Evet, bu tamamen aklımdan çıkmıştı. Bir ipucu bulabildin mi?
3: Bu puzzle'ı oluşturan parçaların ilkini bulamıyorum arkadaşlar.
0: Çufi ilk nasıl kayboldu bilmenin imkanı yok. Ne zaman olmuştu bu olay?
3: 2 yıl önce. Makbule teyzenin doğum gününde. Cami avlusundayken kaybolmuştu.
4: 2 yıl önceki doğum günü mü dedin? Ben de o yılın görüntüleri var.
0: Harika.
4: Eskiciden aldığım el kamerasıyla çekmiştim.
3: Gerçekten mi? Bunu daha önce söylememiştin.
4: Sormadın ki Furkan'ım.
3: Bu bir ipucu olabilir.
1: Hadi gel Allah aşkına. Hayırlısıyla şu bilmeceyi çözelim. Senin gidişin gidiş değil başkomiserim. Burası ne böyle? İyice dedektife bağlamışsın maşallah.

0: Oğlum neden bu kadar abarttın mum olayını? İlle de yaşım kadar koyman mı lazımdı?
1: Biraz ileri saralım.
0: Ha? Ne kadar da küçükmüşüz. Meto aynı gerçi. İşte Müşteba abi dur dur. Biraz geri. Ha şimdi dur. Yavaşça oynatalım. İşte yine bizim parktaki köpek.
2: O gün bir parçayı onun zulasında bulmuştuk. Hadi arkadaşlar parka gidelim. Bu işi aydınlatmak için nereye bakmamız gerektiğini biliyorum.
3: Aa, çok heyecanlı. Tıpkı dedektif hikayelerindeki gibi.
1: Meraklanmayın çocuklar. Bodu şimdi sizi çıkarır. Ben de biraz kestireyim. Uzun bir sabah oldu. Hadi. Allah rahatlık versin bana. (Gülüyor)

0: Şimdi ne yapacağız?
1: Bekleyeceğiz. Daha ne kadar bekleriz? Ben biraz...
2: Acıktın mı?
1: Merak etme Meto. Birazdan... Hı?
3: Bakın.
1: İşte, hadi peşine düşelim.

0: gün kırıp geçeceğiz şu duvarları.
1: Selamün aleyküm çocuklar. Hayrola?
0: Aleyküm selam Mahmule teyze.

0: Uzaktaki yuvalarda yaşarlar. Ne bulurlarsa hep buraya yavrularına getirirler.
1: Ne bulurlarsa mı?
0: Evet, yavrular yediklerini yiyorlar. Yemediklerini ise...
1: Bakın! Ha!
0: Bizim mahallenin kağıt toplayıcısı Kadir Bey bu. Eğer sizin aradığınız şey buralara geldiyse onun haberi vardır.
2: Hadi o zaman hemen yetişip kendisine soralım. Belki hatırlar.
0: Senin pilin bitmiş. Al bakalım.
2: Allah razı olsun Makbule teyze. Senin hakkını ne yapsak ödeyemeyiz. Beni bekleyin.
3: Eyvah!
4: Olamaz!
2: Yine oldu! Bundan bir kez daha deneyeyim.
4: Dursun! Bir süre bir şey deneme.
3: Hayırdır çocuklar? Ne bu telaş böyle? Durun, sakin olun. Önce bir nefesinizi toplayın bakalım.
4: Hayırlı günler Kadir amca. Kusura bakma, böyle birden yoluna çıktık. Bizim tuhaf bir sorumuz olacaktı.
3: Hayırlı günler çocuklar. Sorun bakalım. Sorun sorunuzu da öyle karar verelim, tuhaf mı değil mi?
4: Ben 2 yıl önce oyuncak trenimi kaybetmiştim. Cufi.
3: Demek trenin ön kısmı buna benziyordu.
4: Demek Cufi'yi tanıyorsunuz.
3: Evet. 2 yıl önce onu aynı bugün bu helikopteri bulduğum yerde bulmuştum.
4: Yani sizde mi?
3: Maalesef çocuklar. Onu o günden beri görmedim. Bulduktan az sonra sizin yaşlarınızda bir çocukla karşılaştım. Sizin kırılmış oyuncak treninizi o kadar beğendi ki dayanamadım, verdim. İşte böyle. Ben artık gideyim çocuklar. Hadi hayırlı günler.
2: Üzgünüm Furkan. Ama en azından biz yapacağımızı yaptık. Ne dersin?
4: Evet. Hem Cufi belli ki onu seven bir çocuğun oyuncağı artık.
5: Tam olarak onun oyuncağı da sayılmaz. En nihayetinde yarısı da sende kaldı.
2: Haklısınız. Ben en iyisi bu parçaları elimden geldiğince güzelce birleştirip Cufi'yi eskisinden de güzel hale getireyim.
0: Evet, evet işte bu. O zaman biz de bu konuda sana yardımcı olacağız.
5: Aman abi, sen en iyisi biraz uzaktan yardımcı ol.

macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar,

ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Düş Fırçası her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba arkadaşlar, ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
2: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.

0: kardeşim Şifa.
1: Gülse de daima.
0: Babam bir yıldız. Yardımcı bana. Ondan bir şey duyduğumda, peygamberimin yaptığını anladığımda, bu en büyük hedef olur bana.

0: Selam.
1: Özgür kuş.
0: Yine yapacağını yaptın hani. Kadife çiçeğine düşkün olmanı anlıyorum. Yani güzel kokuyor. Tadını bilmem tabii. Onu sen biliyorsun. Löp diye yuttuğuna göre güzeldir belki. Ama kokusunu alınca deli gibi koşmaman lazım. Başını bin türlü belaya sokuyorsun. Seni kurtarmam zor oluyor. Tamam kızım, bitti zaten. Elhamdülillah. Yine bir kova doldu. Al bakayım. Tatlı tatlı ye, tamam mı? Baba, hoş geldin.
2: Hoş bulduk oğlum. Bakıyorum yine Anit'le aranız iyi.
0: Kadife çiçeğinin kokusunu aldı baba. Ortalığı birbirine kattı.
2: Bulabildi mi bari?
0: Bulamadık ama ben de en sevdiği otlardan topladım.
2: Rems bitkisi değil mi o?
0: Evet, en taze yerinden topladım.
2: Ama o bitki tuzlu ve serttir yara. Hayvanların çoğu sevmez.
0: Ha? Ama sevmişti baba.
2: Üzülme oğlum. Ben ona birazdan başka ot veririm. Hem Rems bitkisini kuşlar çok sever, biliyor musun?
0: Kuşlar mı?
2: Evet. Hadi eve geçelim.
0: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kuşları sever mi baba?
2: Evet yara. O hayvanları çok sever.
0: Ha? Kuşları da sever mi?
2: Evet. Bütün hayvanlar gibi kuşları da.
0: Kuşları seviyor ha? Olmaz diyorum. Onlar özgürdür abi. Bu iyi bir fikir değil. Babamla peygamberimize göndereceğim. Çok sevinecek.
3: Emin misin? Sevinmek yerine kuşu kafeste görünce ne der acaba?
0: Evet. Ah peygamberim. Ne der acaba?
3: Abi yapmayacaksın değil mi?
0: He?
3: Neyi?
0: Kuşu.
3: Yakalamayacaksın değil mi?
0: Bak kardeşim, senin bilmediğin şeyler var.
3: Neymiş o benim bilmediğim?
0: Benim bir sürü rems bitkim var. Kuşlar onu çok sever.
3: Boşa mı gitsin yahu? İsraf olur.
0: İyi de kuşlar onu kendisi de bulur abi. Ben ona yemek vereceğim, su vereceğim. Anit, ben ve o her yere gideceğiz.
3: Ya gelmek istemezse?
0: Kıskanma canım. Neyse, ben gidiyorum.
3: Ha? Kuş yakalamak o kadar kolay değil. Yakalar mı ki?
0: Bedenini güçlendirmene önem vermeni anlıyorum bile. Ama hadi normal konuşalım artık. Kafam karışıyor böyle. Neyse. Bak, sana söyledim Lemi. Onu yakalayacağız. Bol bol karnını doyuracağız. Gezdireceğiz. Hiç görmediği yerlere bile götürürüz. O hareketi nasıl yaptın be? İyiymiş. Bak Lemi, kuşların da arkadaşa ihtiyacı var. Biz onunla arkadaş olacağız.
3: Ben sadece peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme küçük bir hediye göndermek istiyorum.
0: Yaradan peygambere bir kuş. Bu da iyiydi. Hadi Lemi. Tamam. Ben hallederim. Gelmezsen gelme.
3: Hey kuş. Hey, sana diyorum. Nihayet. Şimdi dinle beni kuş. Yara senin arkadaşlarından birini yakalamak için bir plan yaptı. Onu engellemelisin. Arkadaşlarını uyar, tamam mı? Beni anlıyor musun? Neyse.

0: Beni çok mutlu ettin Lemi. Gerçeği söylemek gerekirse birazcık garipsin. Ama yine de iyi bir arkadaşsın.
1: Ne taraftaydı orası?
0: Heh, şu tarafta.
1: Ha?
0: Yürü Lemi. Tırnaklarına bakarak onları kısaltamazsın. Eve dönünce annem halleder o işi.
1: İşte geldik. Burada bolca kuş var. Birini yakalarız. Aha, şu kuşu yakalamak kolay olur.
0: Ha?

0: taşları yakalamak kolay olmayacak. Sen buraya yardıma gelmedin mi Lemmy? Olamaz. Biz bu işi başaramayacağız Gali.
1: Ne kadar güzel.
0: Harika bir kuş.
1: Onu
0: yakalamalıyız. Gel kuşcuk, gel bakalım buraya. Şimdi yakaladım seni. Kuş delikli mağaraya girdi Lemmy. Hadi oranın girişine koşalım. Yakalamak çok kolay olacak.

Thank you.

0: Üzülmek yok Lemi. Kafesi sen taşıyacaksın. Yere yapışıp durdum. Her yerim ağrıyor.
1: Kuşu yakalamak için hiç çaba sarf etmedin.
0: Neyse. Rem Smith kızı iyi fikirdi ha.
1: Kuşu yakalamak için yaptığımız sepeti kafese dönüştürmek de iyi fikirdi.
0: Ha? Ha? Olamaz. Nasıl oldu bu?
1: Ha?
0: Lemi, bunu neden yaptın?
1: Ha? Yele yele.
0: Olamaz.
2: Lemi en doğru olanı yapmış Yera. Ona kızmamalısın.
0: Ama topladığım o kadar Rems bitkisi boşa gitti. Hem o hediyeydi. Peygamberimize gidecekti baba.
2: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kuşları kafese koymuyor Yara.
0: Anlıyorum.
2: Şimdi Medine'ye, onun yanına dönmeliyim. Yapılacak önemli işler var. Lemi'ye haksızlık etme, olur mu?
0: Tamam baba. Lemi benim arkadaşım. Barışırız biz.
2: Aferin sana. Hoşça kal Yara.
0: Ha?
2: Ha?

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

mucize her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

Kimse yok burada. Allah Allah. Çocuklar, neredesiniz? Heh, hoş geldiniz çocuklar. Ne oldu size? İyi misiniz? Vah vah. Oh, şükür. Bin şükür. En son parktaydınız çocuklar. Ne oldu da bu hale geldiniz? Anlatın bakayım. Araba mı çarptı? Biri mi bir şey yaptı? Köpek mi kovaladı? Allah Allah. Durduk yere mi yaralandınız yahu? Bir şey olması lazım. Heh, tamam buldum. Üzerinize bir şey düştü değil mi? İnanmıyorum. Bir ağaç üzerinize mi yıkıldı yoksa? Şimdi meraktan çatlayacağım. Size ne oldu böyle? Hay aklınla bin yaşa. Çiz de görelim. Düştün. Üzerine keçe mi düştü? Peki keçe, karanın üzerine bu şekilde havadan iniş yapmayı nasıl başardın? Şimdi anlaşıldı. Demek parkta uyulması gereken bazı kurallara uyulmamış. Ah sizi ah! Parklarda tehlikeli hareketlerden kaçınmalıyız çocuklar. Hatanızı fark etmişsinizdir inşallah. O zaman var mısınız çocuk parklarında dikkat edilmesi gereken şeyler hakkında kapışmaya? Bugün keçeyle başlayalım. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Kaydırak. Çok severdim ben de küçükken. Bakalım ne olacak? Evet. Çok önemli bir kuralı hatırlattın keçe. Kaydırakta ve diğer tüm oyuncaklarda sırayla hareket etmeliyiz. Aceleci hareketlerden ve sıra kapmaktan kaçınmalıyız. Karacığım, açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. At mı? Yok daha neler. Atın çocuk parkında ne işi var Kara? Bak şimdi. Yine ters köşe oldum ama neyse. Yaylı oyuncaklar sonradan çıktı çocuklar. Ben hiç binmedim. Çizimden de bir mesaj çıkaramadım. Şimdi oldu. Çok güzel oldu. Oyun oynarken paylaşımcı olmalıyız değil mi çocuklar? Parklardaki oyuncaklar hepinizin çocuklar. Bu yüzden bir süre oynadıktan sonra başka bir arkadaşınızın oynamasına müsaade etmelisiniz. Oo keçe! Hadi bakalım sıra sende. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Hiçbir fikrim yok desem inanır mısınız? Oo, şimdi anladım. Oyun oynarken bir şeyler yenmez çocuklar. Bu hem tehlikeli hem de hiç sağlıklı değil. Üstelik Peygamber Efendimiz yemeğimizi oturarak ve temiz ellerle yememizi tavsiye eder. Yoruldunuz mu çocuklar? Gerçekten çok güzel mesajlar verdiniz. Sağ olun. Sizi daha fazla yormak istemem çocuklar. Biraz dinlenseniz iyi olacak. Madem ısrar ediyorsun, seni mi kıracağım? Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Yine mi salınacak? Bakalım ne çıkacak? Çocuk salıncağa binmiyor. Hayret. Oysa çocuklar salıncağı çok sever. İplerinden tutmuş ve aşağı doğru çekiyor. Çocuk çok doğru yapıyor. Binmeden önce sağlam mı diye kontrol ediyor. Aferin ona. Parklardaki oyuncakları kullanmadan önce kontrol etmekte yarar var çocuklar. Bu önemli hatırlatma için Kara'ya teşekkür ediyorum. Her ne kadar üzücü bir deneyim yaşamış olsanız da bu bizim için güzel mesajlar çıkarmaya vesile oldu çocuklar. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşünceye değin Allah'a emanet olun.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayacak.

0: haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Kurye Aklı Tilki. Tabii ki duyarlı dostlar.

0: Yağayım olmaz. Hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
2: Hadi bakalım.

0: Başım! Kaykayım! Maya!
1: Hadi bakalım Galip, sıra sende.
0: Biraz heyecanlıyım ama ne demişler? Cesarette Galip, heyecanda mülayim ol.
1: Aynen kardeşim.
0: Selim nerede kaldı acaba?
1: Kaykay parkurunda yarışı varmış onun. Bitince gelecekti.
0: İstersen önce ben çıkabilirim. Yo yo. Sadece konsantre olmaya çalışıyorum. En kısa sürede tamamlamam lazım.
1: Onu ben yaptım. Ama sen de şansını dene tabii.

0: Salih!
1: Salih abi!
0: Ne arıyorsun burada?
1: Hiç!
0: Ödevin mi var?
1: Yok!
0: Hay Allah'ım ya Rabbim! Madem ödevin yok, kitap da okumuyorsun, neden geldin?
1: Öğretmenimiz kütüphanede zaman geçirmek çok faydalı dedi.
2: Ali!
0: Hey, ne var Ali? Ne var?
1: Camiye neden gitmedin?
0: Namaza daha var.
1: Mayat ne Salih abi?
2: Sen mayatı nereden duydun?
1: Galip abilere mayat diye bir şey gelmiş. Camiye gidiyorlardı. Hey! Nereye? Mayat ne?
2: Oyalama beni Ali. Hayat mayat meselesi.
3: Mahalle yardım timi. Hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk.
3: Çok hızlısınız maşallah.
5: Mesajı öğrenmez geldik hocam.
6: Hızda galip, yardımda mülayimiz hocam.
2: İnşallah kötü bir şey yoktur hocam.
3: Henüz kötü bir şey yok. Ama iş biraz acele olduğu için mesaj atmak durumunda kaldım.
5: Hemen halledelim hocam. Mahalle yardım timi bu yüzden var.
4: Aynen.
3: Osman amcayı acilen hastaneye kaldırmışlar. Eşi de yanında kalacakmış bir süre.
6: Tavuklar?
5: Ördekler?
2: Kazlar ne olacak hocam?
3: Osman amcanın kızı gelecek ama şimdilik bakım işleri bizde.
4: Yaşasın!
3: Öğle namazını kılalım, sonra doğru çiftliğe.
5: Çiftlikteki hayvanlar kadar olmasa da acil birkaç işimiz daha var hocam.
3: Hemen yapalım.

0: yapılacaklar listesini alalım o zaman. Nedir?
1: Kış gelmeden ihtiyaç sahibi çocuklar için askı bere hazırlayacaktık hocam.
2: Bunun için de bir tim kurabiliriz.
0: Bak bu iyi fikir.
2: Örgücü nineler timi.
3: Buna da bir kısaltma bulalım.
4: Örnit. Süper oldu kardeşim. Örnit.
3: Başka teklifi olan varsa değiştirebiliriz tabii.
0: Fikir tamam. İsim tamam. Ama timin elemanları yok.
1: Biz kızlarla halledebiliriz hocam. Birkaç güne kalmaz ben size bilgi veririm.
0: İşte bu. Harikasınız çocuklar. Galip, Selim, siz yumurtaları toplayın. Salih ve Mustafa, siz yemleri koyun. Cemile, sen de suları tazele. Kazlar ve hindiler bende.
5: Anlaşıldı hocam.
2: Selim, bu işler tecrübe ister. Sen acemi olduğun için anlatayım ben sana.
3: Anlat kardeşim. Ama acele et, kokuyor burası.
2: Kokar tabii. Ona alış. Gelelim yumurta toplamanın püf noktalarına.
3: Aa, şurada bir yumurta gördüm. Galip, galiba ben bir şeye bastım.
2: Yumurtaya basmışsın. Püf noktası bir. Tavuklar her yere yumurtlamış olabilir.
3: Yemler çuvalın içindeymiş.
4: Şu sanırım. Üzerinde yem yazıyor.
3: Evet. Hadi hemen kaplara doldurup götürelim.

0: Kazlar tehlikeli midir?
1: Sanmam ama biraz kızgın gibiler.
0: Yavaşça gidelim mi?
1: Yavaşça, tamam.
2: İkinci püf nokta tavukları ürkütmemektir. Sakin sakin hareket edeceğiz.
0: O kolaymış, tamam.
2: Şimdi benim mırıldanacağım tekerlemeyi aklında tut. Bu tekerleme tavuklara adeta ninni gibi gelecek. Çilli tavuk yumurtlamış, say bakalım kaç tane? 1, 2, 3, 4.
0: Tamam ya, kolay. Başlıyorum. Çilli tavuk yumurtlamış, say bakalım kaç tane? Bu tavuk neden yumurtasını vermiyor ya?
2: Horoz da ondan. Üçüncü püf, horozlara dikkat etmelisin.
0: Çok sağ ol. İyi ki erkenden söyledin.

0: Selim iyi misin? Bu ne hal?
1: Ben iyiyim ama bazı yumurtalar için aynı şeyi söyleyemeyeceğim hocam.
0: Aman sen iyi ol da gerisini hallederiz. Gel ellerini yıka.
1: Selim'e kümes kurallarını anlatıyordum ki horoz müdahale etti hocam. Size ne oldu böyle?
2: Kızgın kazlar bir iki ısırık almak istediler sanırım.
3: Ama biz kazandık.
0: Çocuklar iyisiniz değil mi? Kötü görünüyorsunuz.
2: Siz bir de onları görün hocam.
0: Kazlara bir şey mi oldu yoksa?
3: Hepsi yola geldi hocam. Saldırılarıyla bizi yıldıramayacaklarını anlayıp akıllı akıllı kümeslerine girdiler.
0: Oh oh maşallah. Elinizi yüzünüzü yıkamak ister misiniz?
3: Olur.
0: Cemile?
4: Dulu dulu.
1: Hocam biz bir iyilik yapalım dedik ama olmadı sanki.
0: Galipçiğim. Müminin niyeti amelinden hayırlıdır. Yani bizim niyetimiz de sadece iyilik yapmaktı. Biraz zorlandık belki ama kırılan birkaç yumurta dışında herkes mutlu.
2: Mutluyuz tabii. Ama Osman amcanın kızı hemen geliyor değil mi?
0: Geliyor. Neden sordun Salih?
2: Allah'a şükür. Yoksa bu kazlardan yakamızı biraz zor kurtarırdık hocam.
1: Horozları görsen bir de.
5: Hindiler de hiç fena.

0: bizlik bir haber mi? Kıtalar arası hayır takımı şimdi de Bulgaristan'da görüldü. 700 aileye yardım paketi bırakıp sırra kadem bastı.
1: Yine aynı izler mi var?
2: Yine onlar. Yine her yerdeler.
3: Dostum, kim bunlar?
4: Nasıl her yere ulaşıyorlar?
0: Acaba kaç kişiler?
1: Benim asıl merak ettiğim bunlar kim ve kaç kişiler? Bu amca bize nasıl yardım edecek?
4: Mehmet söyledi ya, dedektifmiş.
3: Ama artık emekli olmuş.
1: Ne? Amca emekliyor muymuş?
3: Ha, emekliyormuş mu? Yakında da konuşmayı söker diyorlar. Hayırlısıyla yürümeyi öğrenirse bize yardım edecek. Tövbe tövbe.
4: Çocuklar, didişmeyi bırakın, işe odaklanın.
2: İşte geldik. Burası.
1: Evet çocuklar. Hadi size hayırlı işler. Selamlar, saygılar.
3: Nereye dostum?
1: Benim biraz işim var.
4: Mo, ne oldu şimdi? Gerçi biraz ürpertici ama.
1: Biraz mı? Issız sarmaşıklarla kaplanmış, etrafından baykuş sesleri gelen, korku filmlerinden fırlamış bu eve emekleyen bir amcayla konuşmak için girmeyeceğim dostum.
2: Çocuklar, size bir sır vereyim. Bu eve hep birlikte giriyoruz ve amcayla konuşuyoruz.
1: İlla diyorsun yani. 4'te 3'ümüz girse? Bu işi bana bırak dostum. Kendimi feda ediyorum ve siz içerideyken bu ıssız yerde nöbet tutuyorum. Beni merak etmeyin. Yeter ki siz iyi olun. Tutmadı mı? Belli. Tutmamış.
2: Hadi çocuklar.
5: İyilik için.
1: Dostum, son kez söylüyorum. Buradan şimdi çekip gideriz, evi bulamadık deriz. Bu sırrı ölene dek saklarız ve normal hayatlarımıza devam ederiz.
2: Mo, abartma.
4: Acaba sonra mı gelsek?
6: Kim o?
2: Sırrı amcayı arıyoruz. Biz iyilik habercileriyiz.
6: Ne istiyorsunuz?
1: Estağfurullah amcacığım, ne haddimize? Biz sizi rahatsız etmeyelim demeye gelmiştik. Şimdi de gidiyoruz.
7: Buyurun çocuklar, geçin bakalım.
1: Amca bildiğin yürüyor.
7: Söyleyin bakalım çocuklar, bu hayır takımını bulmak niye bu kadar önemli?
4: Biz iyilikleri yaymak istiyoruz. Çünkü ancak böyle iyiliği çoğaltabiliriz.
1: Ama sizi de çok yormayalım tabii.
7: Yorulmam evlat, yorulmam da korkarım size yardım edemeyeceğim.
2: En azından bize yol gösterseniz.
1: Ben yolu biliyorum. Biz geldiğimiz gibi döneriz amcacığım.
3: Sırrı amca, sen iz sürmede bir efsaneymişsin. Bize başka kimse yardım edemez.
7: Peki çocuklar, peki. O zaman yarını sizi vereceğim adrese bekliyorum.
2: Çok teşekkür ederiz amcacığım. Biz kalkalım. Yarın görüşürüz.
4: Acaba nasıl yardım edecek?
3: Bence bizi onlara götürecek.
2: Yarın ola, hayrola.
7: Evet çocuklar, hadi gidelim.
8: Buyurun Sırrı Bey, hoş geldiniz.
1: Dostum, neredesiniz? Hadi beni izleyin.

0: Vay dostum, hayır takımının imzası.
1: Siz de benim düşündüğüm şeyi mi düşünüyorsunuz?
0: Paketler dolusu sandviç.
2: Ciltlerce kitap.
3: Turnike kapıya asılmış, yavaş geçiniz tabelası.
2: Sen ne düşünmüştün ki Mehmet?
1: Aradığımız hayır takımını bulduk diyecektim.

0: En başından anlamıştım da sessiz kalmayı tercih ettim.
1: Tabii tabii Mo, muhakkak.
2: Sırrı amcanın hayır takımı lideri zengin bir hayırsever olduğu kimin aklına gelirdi ki?
0: Ne? Sırrı amca hayır takımı lideri miymiş?
3: Dostum, en başından anlamıştın hani.
0: Ben turnikeden yavaş geçmek gerektiğinden bahsediyordum.
4: Video tamamdır arkadaşlar.
5: Kıtaları dolaşan gizemli hayır takımını bulduk. Lakabı Sırrı olan hayırsever Abdullah amcanın yönetim binasındayız. Söz Abdullah amcada.
6: Bütün kıtalarda ekibimle kapı kapı geziyoruz. Bugüne kadar gizlendik. Fakat iyilik habercileri iyiliği yaymak için öyle bir emek veriyorlar ki onların ısrarıyla karşınızdayım. Artık her yere ulaşamıyoruz. Hayırseverlerin de desteğini bekliyorum.

0: borçlarımı hayır takımı ödemiş. Artık hep doğamdalar.
1: Biz yoksul çocukları okutuyoruz. Her sene okulumuza hayır takımı yardım gönderir.
2: Sevgili seyirciler, hayır takımları kurmak için siz de elinizi taşın altına koyun. İyilikleri çoğaltalım.
3: Efendim? Ne? Hayır, biz dokunmadık. Peki, teşekkürler.

0: kötü bir haber mi?
1: Hayır takımından aradılar. Depodaki bütün kolilerin tabelaları değişmiş. Ve hepsinin yeniden düzenlenmesi gerekiyormuş. Siz dokundunuz mu diye sordu.
2: Yok canım, bizden kim dokunacak?

0: Emrine hazırız Abdullah amca.
1: Çocuklar, keşke siz zahmet etmeseydiniz.
0: Sorumlusu biziz. Elimizden geleni yapmak istiyoruz.
1: Peki o zaman. Hadi depoya inelim. Bu kolilerin tek tek açılması, yanlış yerde olanların doğru yere koyulması ve gruplandırılması lazım.
2: Bu işi bize bırak amcacığım.
3: Kangi ve Badem'e bir çift sözüm olacak.

0: Allah razı olsun çocuklar. Çok yoruldunuz.
1: Ne demek? Ne zaman ihtiyacınız olursa bizi arayın lütfen.
2: Biz artık gidelim Abdullah amca.
3: Mo ve diğerleri nerede?

Afrika'dan batıya, oradan da doğuya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayı da

0: 유물전화.
1: 이제 나라부터 못해 날 수 있네. 저는 쉬어야 할 때
2: 헤매는 선이오로.
1: 얼른 뭐 살까 다시 날 미세비 알아봐야 하지.

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

yanlış, ne doğru. İyi takip et bunu. Adı üstünde canlı dikkat balonu. Ne yanlış, ne

0: adım daha attık. Bir adım daha attık. Bir adım daha attık. Hop geldik. Bak işte bu kadar basit, gördün mü?
1: Burası mı?
0: Evet.
1: Dur, çalma kapıyı.
0: Neden?
1: Ben vazgeçtim.
0: Vaz mı geçtin? Ama neden?
1: Ya gerek yok.
0: Ama hep hayalini kuruyordum dedin.
1: Dedim ama vazgeçtim.
0: Fazla çok komiksin. Utanıp sıkılmana gerek yok dedim ya.
2: Anladım. Çok çok geçmiş olsun. Yo hiç sorun değil. Minik ne zaman iyileşirse o zaman gelebilir elbette. Teşekkür ederim haber verdiğiniz için. Acil şifalar diliyorum.
3: Sema, ne oldu kızım?
2: Bugün uçuş için gelecek miniklerimizden biri birazcık rahatsızlanmış baba. Annesi gelemeyeceğini haber verdi.
3: Hay Allah, umarım önemli bir şey yoktur. Allah şifa versin.
2: Amin baba. Biraz midesini üşütmüş sanırım.
3: Bugün tek çocukla mı uçacağız?
2: Öyle görünüyor baba.
0: Fazla dur, hiç çekinme, bir şey olmaz.
1: Çekinmiyorum da, gerek yok, vazgeçtim.
0: Ya ama neden? Çok istiyordum.
1: İstiyorum ama...
0: Tamam öyleyse, dur bak. Kapıyı çalayım da gör, bir şey olmaz.
1: Dur, çalma.
3: Miço da gelmedi bugün.
2: Balonun oraya gidelim, yoksa annesini arar sorarız baba.
3: Tamam kızım.
0: Fazla dur, bak onlarla tanışınca anlayacaksın.
1: Elif.
0: Fazla bak da gör, hiçbir şey olmayacak. Çalıyorum kapıyı. Ay, bu kapıya ne olmuş böyle? Aa, agah dedi. Ben de neden tık tık yerine doink doink diye ses çıkıyor diyorum.
3: Hayırdır Miço?
0: Agah dede, bu arkadaşım Fazlı.
1: Sonra görüşürüz.
0: Fazlı dur. Agah dede Fazlı dikkat balonuna binmek istiyormuş. Oh be, söyledim.
2: Ne güzel. Peki bunu söylemekten neden bu kadar çekindin Fazlıcığım?
1: Biraz utandım.
3: Aşk olsun Fazlı. Hiç çekinme. Dikkat balonu sizler binesiniz diye var evladım.
1: Sahi mi?
3: Sahi ya.
2: Fazlıcığım, seni bize Allah gönderdi. Balona binecek bir yolcumuz bugün gelemiyordu. Onun yerine senin gelmen gerçekten çok çok güzel oldu.
1: Yaşasın.
0: Hey dikkat balonu. Fazlı mutlu oldu. Lay lay lay, sevinip coşalım. Beraber balona koşalım. Agah dede, Sema abla.
2: Efendim Miço?

0: sana teşekkür ederiz Elif'cim.
1: Bana mı? Neden?
0: Fazlı'yı bir hayaline kavuşturduğun için.
1: Ama ben sadece onu yanınıza getirdim. Onu hayaline siz kavuşturdunuz.
2: Bir iyiliğe aracı olmak en az o iyiliği yapmak kadar kıymetlidir güzel kızım. Hem sayende bugün anlatacağım hikayeyi de bulmuş oldum.
1: Ya çok sevindim.
2: Ben de öyle.

0: Evet, Allah'ın izniyle kazasız belasız havalandık çok şükür. O halde herkes yerini alsın ve dikkat öykümüz başlasın. Var varanın sürsürenin, bir var imiş bir yok imiş. Ülkelerden birinde bir kasabada minik bir çocuk yaşar imiş.
1: Adı neymiş Agah dede?
0: Adı Mesut'muş. Mesut bir gün babasının ona aldığı topla oynarken daha önce kasabada hiç görmediği bir çocukla karşılaşmış. Hemen yanına gidip tanışmak istemiş ve ona...
2: Hayırlı günler arkadaşım. Benim adım Mesut. Tanışabilir miyiz?
0: Diye sormuş. Çocuk da ona...
2: Benim adım da... Mutlu.
0: Demiş. Mesut yeni bir arkadaşla tanıştığı için çok sevinmiş. Seni daha önce buralarda hiç görmemiştim demiş. Mutlu da yeni taşındıklarını söylemiş. Mesut ona...
2: Hoş geldiniz arkadaşım. Birlikte top oynayalım mı?
0: Diye sormuş. Mutlu sevinçle olur diye cevap vermiş. Lakin Mutlu'nun ayağında terlik varmış. Mesut yeni tanıştığı arkadaşına...
2: O halde bir koşu pabuçlarını giyip geliver de hemen oynayalım.
0: Demiş. O böyle söyleyince Mutlu bir an duraksamış ve...
2: Şey arkadaşım sonra oynarız.
0: Diye cevap vermiş ve koşarak uzaklaşmış. Mesut bir terslik olduğunu anlamış anlamasını ama ne olduğunu çözememiş. Sonra top oynamaya başlamış. Kendi kendine topu bir o yana bir bu yana tepip koşuyormuş. Derken topa bir vurmuş, top sekerek uzaklaşıp gitmiş. Mesut topun peşinden koşmuş, top bir duvardan sekerek bir bahçeye düşmüş. Mesut topu almak için duvarı tırmandığı anda bir ağacın dibinde oturmuş, kendi kendine konuşan Mutlu'yu görmüş.
3: Mutlu kendi kendine ne diyormuş Agah dede?
2: Ne güzel topu oynayacaktık ama benim bu terliklerden başka giyecek bir şeyim yok ki. Pabucum olmadığı için top oynayamam.
0: Diyormuş.
1: Ya.
0: Mesut bunu duyduğunda çok üzülmüş. Eve gittiğinde annesi Mesut'un bir derdi olduğunu hemen anlamış. Ve oğluna neyin var diye sormuş. Oğlu da annesine her şeyi bir bir anlatmış. Mesut'un annesi oğlundan duydukları üzerine bir kap yemek pişirmiş ve doğruca mahalleye yeni taşınan komşularını ziyarete gitmiş. Komşularına gidip, kasabamıza hoş geldiniz. Tanışmak maksadıyla sizi rahatsız ettim, demiş. Komşu kadın, Mesut'un annesini içeri davet etmiş. Mesut'un annesi içeri girdiğinde, yeni komşularının yoksul kimseler olduğunu, bazı imkanlardan yoksun bir hayat sürdüklerini hemen anlamış. Onlara yardımcı olmak istemiş. Hallerini sorduğunda komşusu,
2: biz buraya yeni geldik. Eşim bir iş bulup çalışıncaya kadar biraz dişimizi sıkacağız.
0: Demiş. Mesut'un annesi eve döner dönmez durumu kocasına iletmiş. Kocası uzun zamandır bu kasabada yaşayan, herkesin saydığı, sevdiği bir kimseymiş. Evvela Mutlu'nun babasına bir iş bulmuşlar. Sonra da kasabamıza hoş geldiniz hediyesi olarak Mutlu'ya bir çift pabuç almışlar. Mutlu sevincinden havalara uçmuş, adı gibi Mutlu olmuş. Mutlu'nun anne ve babası yeni komşularıyla bir akşam yemeği yerken Mesut'un anne ve babasına yardımları için çok teşekkür etmiş. Allah sizden razı olsun demiş. Komşuları gittikten sonra Mesut'un anne ve babası da Mesut'a teşekkür etmiş. Mesut onlara...
2: Anne, baba, bana neden teşekkür ediyorsunuz? Ben bir şey yapmadım ki. Sadece gördüklerimi anlattım. Komşularımıza siz yardımcı oldunuz.
0: Demiş. Babası da ona...
2: Oğlum, sen çok güzel bir davranış...

0: sergiledin. O yüzden teşekkür ediyoruz. Senin gibi böyle güzel davranışlar sergileyenler Rabbimizin katında da hoş karşılanır.
1: Demiş. Mesut'un Mutlu ile tanışmak istemesi, onun derdini duyduğunda üzülmesi, bu durumu ailesine anlatıp yardım etmelerine vesile olması oldukça önemli bir davranıştır çocuklar. Peygamber Efendimiz bir hadisinde hayır yapılmasına aracı olan hayır yapmış gibi sevap kazanır buyurmuştur. Bu durumda Mesut iyiliğe vesile olmuştur.
2: Bu güzel hikaye için teşekkür ederiz Ergah dede.
1: Asıl ben size güzelce dinlediğiniz için teşekkür ederim.
0: Evet, hikayemiz de bittiğine göre sıra geldi neye?
3: Dikkat yarışmasına.
0: Evet. Evet arkadaşlar, hazırsanız ilk sorunuz geliyor. Mesut ne oynarken Mutlu'yla karşılaşmışsın?
4: Top.
0: Tebrikler. Ayşe bir puan aldı bizden.
1: Peki, Mesut ve Mutlu'nun tanıştığı sırada Mutlu'nun ayağında ne vardı?
2: Terlik.
1: Harika. Bir bir oldunuz.
3: O halde sıradaki soruyu ben sorayım. Bilen kazansın, olur mu?
0: Olur Miço. Hadi sor bakalım.
3: Mesut'un anne ve babası kasabamıza hoş geldiniz hediyesi olarak Mutlu'ya ne almıştı?
4: Pabuç.
3: Doğru.
0: Harika. Şu durumda bugünkü yarışmamızın galibi Fazlı oldu.
1: Ama bildiğiniz üzere bizim yarışmamızın bir kaybedeni yok. Çünkü zaten asıl amacımız dikkat balonuna binerek bu eşsiz manzaranın keyfini sürmek ve güzel bir hikaye dinleyip arkadaşça yarışmak.
0: İkiniz de bizden birer rozet kazandınız ve dikkat balonu ailesinin birer üyesi oldunuz.
3: Balon maketinin kazananı da Fazlı oldu.
2: Hepinize çok teşekkür ederim. Başta çok güzel yarışan Ayşe arkadaşıma, sonra bana çok iyi davranan Sema abla ve Agah dedeye, ama en çok da sana Elif. Hayalimi gerçekleştirmeme yardımcı oldun. Tıpkı hikayedeki Mesut gibi iyiliğe vesile oldun.
3: Sema abla, Fazlı'ya utanma diyordum ama şimdi de ben birazcık utandım. Yanaklarım kırmızı kırmızı mı oldu?
0: Evet, elma gibi ısırıp yesim geldi.

0: Küçük Hafız Emin her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Ha? Ha? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım ne olur.

0: Feneri kapatalım da israf olmasın çocuklar. Ben bunları eve götüreyim. Siz de takayı bağlayıp gelirsiniz çocuklar.
1: Tamam Temel amca.
2: Şey, tam göremiyorum. Feneri yak da şu ipi bağlayayım hemen.
1: Hiç kusura bakma Asya, açamam.
2: Neden?
1: Temel amca mı duydun? İsraf olur.
2: Ama...
1: Aması maması yok.
2: Bari yardım etseydi ya.

0: Elektrikler mi kesildi?
1: Işıkları kapatıyorum.
0: İyi de neden?
1: İsraf çünkü.
0: Ya iyi de. Bak ya.
2: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam Temel amca.
2: Ne okuyorsun bakalım?
0: İsraf ile ilgili kitap.
2: İsrafın ne olduğunu bilmiyor musun? Nedenmiş o?
0: Geldiğimizden beri tüm ışıkları kapatıyor. Geldi yine.
2: Gel bakalım Eymen buraya.
1: Buyur Temel amca.
2: Eymen'cim ben artık yaşlandım. Biliyorsun ki artık gözlerim de eskisi kadar görmüyor. Hele karanlıkta hiç görmüyorum. Şimdi sana zahmet bana okuyuver. Burada ne yazıyor?
1: Okunmuyor Temel amca.
2: Peki bizim nasıl okumamızı bekliyorsun?
1: Bunu hiç düşünmedim.
2: Fazla yanan ışıkları kapatmak israfı önler. Ve bu güzel bir davranıştır. Ama dikkat et. Fazla yanan ışıklar. Yani Eymen'cim az önce söndürdüğün ışık fazla yanmıyordu. İhtiyacımız olduğu için açmıştık.
0: Hatta bugün söndürdüğün tüm ışıklar.
1: Anladım galiba.
2: Aferin sana benim akıllı çocuğum.
1: Ben de kitap okuyayım bari. Işıktan iyice yararlanalım.
2: İşte buna itiraz edemem.

0: Erken kalkan yol alır.
1: Aman da aman, yine kurabiyeler yapılmış. Ailece bir hazırlık var. Siz Hagu'yu sadece oyun oynar mı sandınız? Hadi ama Hagu, kitap çok heyecanlı herhalde. Hagu bu. Önce okur, sonra hayal eder.
2: Hagu.
1: Ama hayale dalınca da her şeyi kaçırır. Gugular piknik yapmaya gidiyormuş. Ama Hagu nerede? Çogu tek başına top oynayacak galiba. Artık kitap ne kadar güzelse bırakamıyor Hagu. Nihayet saate baktın Hagu. Hagu kitabı bırakamıyor, kitap da Hagu'yu. Nihayet gitmeye karar verdin. Hadi Hagu, yetiş oyuna. Ve tabii birbirinden güzel kurabiyelere. Ah be Hagu, her şeye geç kalıyorsun. Ya, dedim ben sana, kaçırdın eğlenceyi. Evet, maalesef o oyun oynandı. O oyun da bitti. Kardan adam tamamlandı. Affedersiniz. Kardan adamlar. Ve tabii birbirinden lezzetli kurabiyeler.
2: Go go. Go.
1: Galiba toplanma zamanı. Ama Hagu

Daha hiçbir şeyi yapamadı. Birkaç gün daha bekleyemez miyiz? Kitap okumak için doğru zamanı Degu iyi biliyor. Bagu üşümüş olmalı. Aa, o saat de neyin nesi? Anladım. Bagu kendine alarm kurmuş. Erkenden kalktı ve tüm hazırlığı tek başına yapabiliyor. Günaydın uykucu Gugular. Bagu siz uyurken bütün işi bitirdi. Bugün Bagu'nun misafiri olacak gibisiniz. Evet, bugün Gugular takımı eksiksiz sahada. Ve tabii o lezzetli kurabiyeleri de kaçırmıyor Bagu. Bagu kardan adam yapmadan eğlenemez. Bugünün dersi ne olabilir sizce çocuklar? Her şeyi doğru zamanda yapınca hayat çok daha eğlenceli. Ne demiş atalarımız? Erken kalkan yol alır.

0: Komikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Bu yaz TRT Diyanet Çocuk'ta birbirinden güzel hikayeler, unutulmaz karakterler ve yepyeni maceralar sizleri bekliyor. İlk sürprizimiz Bilgili Naci.
2: Bugün size ne anlatıyor olabilirim?
1: Merak eden, araştıran ve öğrenmeyi çok seven Bilgili Naci her bölümde çocukları farklı mesleklerle tanıştırıyor. Bir doktorun, bir öğretmenin hatta bir astronotun dünyasına eğlenceli yolculuklar yapıyor. Keşfetmenin heyecanını yaşayan Bilgili Naci, minik izleyicilere yeni bilgiler kazandırırken hayallerindeki meslekleri de yakından tanımalarına yardımcı oluyor.
2: Terzilik mesleğinden bahsediyorduk. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir.
1: Bilgili Naci ile meslekleri öğrenmek artık çok daha eğlenceli. İkinci sürprizimiz yıldızlar gibi.
3: Şu en öndeki o. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
1: Asırlar öncesinden kalplere uzanan sıcacık bir hikaye. Peygamber Efendimiz'e kavuşma özlemiyle büyüyen Yera, her duyduğu hadiste, her yaşadığı tecrübede onu biraz daha yakından hissediyor.
4: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera.
5: Başka?
4: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla...

0: incitmez.
1: Ya gördün mü?
2: Sevginin, dostluğun ve hakikatin izindeki bu yolculukta Yera, Şifa ve Lemi sizleri bekliyor. Eğlenceli, öğretici ve macera dolu yepyeni çizgi filmler yaz boyunca TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Gördüm. Gördüm.
1: Şşş. Hey hey hey hey.
0: Oh. Oy. Gördüm anne. Gördüm.
2: Ne gördün yavrum? Dur sakin ol.
0: Kocaman bir balık. Köpek balığı.
3: Bu çocuklar da çok korkak canım. Ben köpek balığı terbiyecisiyken bir şey olmuştu.
4: Neyken neyken? Ha,
3: köpek balığı terbiyecisi. Ne abi?
4: Vay.
5: Oğlum yine başlama.
3: Lütfen babacığım. Eğittiğin hayvanla birlikte yüzmek, ona sarılmak harika bir duygu.
0: Niye bıraktın o işi o zaman?
3: Ben bırakmadım ki. Onlar kovdu. Tabii.
4: Aa, neden?
3: Birlikte yüzdüğüm hayvanlar Yunus'muş. Daha Yunus'la köpek balığını bile ayırt edemiyorsun falan dediler.
6: Adamlar haklı.
3: Ama öğrendim artık. Yavuzcuğum sen göster o köpek balığını bana. Eğiteyim onu güzelce. Bize balık yakalasın. Abi.
2: Ama köpek balıkları nehirlerde yaşamaz ki. Bu gördüğün Mersin balığı olmalı.
3: Abla ne alakası var ya? Sen de bu işlerden hiç anlamıyorsun ha. Mersin balığı Mersin'de olur. Burada ne işi var canım?
0: Dayıcım asıl sen bu işlerden hiç anlamıyorsun.
4: Genellikle denizde yaşayan Mersin balıkları ülkemizde Kızılırmak, Yeşilırmak ve Sakarya nehirlerinde görünür.
3: Denizde yaşıyorlarsa nehirde işlerine hayret bir şey ya.
2: Mersin balıkları yumurtlamak için nehirlere gelir. Yavrular da biraz büyüdükten sonra tekrar denize döner.
4: Nesli tükenmekte olan canlılardanmış. Keşke toy kuşu gibi onu da yardım edebilsek.
0: Ama nasıl yapacağız? Suyun altına giremeyiz ki.
4: Bir denizaltımız olsaydı suyun altında dolaşabilir, Mersin balığını görebilirdik.
6: Tamam, mini bir denizaltı yapabiliriz.
3: O iş bende, hiç merak etmeyin. Denizaltı ustasıyım ben, tabii. Ama bir şartım var.
4: Neymiş?
3: Önce şu kuçu kuçuyu sakinleştirin. Evet arkadaşlar, bu nedir?
4: Motosiklet sepeti.
3: Hayır küçük hanım, bu bir denizaltı. Yani bu ustalar sayesinde denizaltı olacak. Tabii.

0: denizaltı yapımının ilk kuralı nedir?
1: Malzemeleri elinden kaçırmamak mı?
0: Tabii o da var ama...
2: Dayı sepetin gidiyor.
0: Hayır! Bunun bir denizaltı olması için ne lazım?
2: Ne lazım?
0: Suyun altına inmesi lazım. Suyun altına inmesi için ne lazım?
2: Ne lazım?
0: Ağırlık. Abi, ağır olması için ne lazım?
2: Ne lazım?
0: Taş. Hadi bana büyük taşlar verin bakayım çocuklar. Hadi, hadi.

0: Ne?
1: Dayıcım, hiç mantıklı gelmiyor ama sırf sonunu merak ettiğim için veriyorum.
0: Merak etme yeğenim, bilim konuşuyor burada, bilim.
2: Al dayı. Ama inşallah bilim batmaz burada.
0: Batmaz batmaz ya, verin siz.

0: Denizaltının su almaması. Abi.
1: Zeki ama...
0: Merak etme enişte. Bu sefer kesin olacak. Abi. Koyun taşları.
2: Zekicim, artık bu işi iyi bir mühendise bıraksak olmaz mı?
0: Ha? Aşk olsun ablaya. Ben kötü bir mühendis miyim?
3: Dayıcığım, sen mühendis değilsin. Sorun da burada zaten.
0: İyi, hadi yapın da görelim.
1: Dünyada birçok fizik kanunu vardır. Bu kanunları bilirsek her türlü icadı yapabiliriz.
0: Bunu herkes bilir.
1: Suyun kaldırma kuvveti vardır. Böylece gemiler su üstünde yüzebilirler. Eğer cismin içinde hiç hava olmazsa ve cisim ağır olursa suyun kaldırma kuvveti yeterli olmaz ve cisim suyun dibine batar.
4: Aynı dayımın denizaltısı gibi.
0: Şuna bak. Çalık çocuğun maskarası olduk. Haklı da.
1: Ama denizaltının suyun ortasından gitmesi lazım. O nedenle içindeki hava oranını iyi ayarlamak gerekir. İşte bu kanunu kullanarak denizaltımızı yapacağız.
5: Harikasın baba.
3: Aslan babam benim.
4: Yaşasın.
0: Aman, ne kıymetli babanız varmış canım.

0: Hadi bakalım yapın açılışı. Hepimiz çok merak ediyoruz.
1: Ben bile daha iyisini yapardım. Neyse, iyi tarafından bakalım. Motosiklet sepetimi hala kullanabilirim. Tamam.
2: İstediğin zaman motosiklet sepetini kullanabilirsin. İstersen de denizaltı olarak kullanırsın.
1: Nasıl ya?
3: Aslan babam.
4: Aferin damat. Sen bu işi biliyorsun.
5: Maşallah damat. Eline sağlık. Hadi bakalım. Keşfedin şimdi nehrin derinliklerini.
6: Çok güzel. Şu balıkların renklerine bakın.
3: Allah ne güzel yaratmış bunları.
6: Hepsi birbirinden güzel.
1: Eyvah, köpek balığı. Ne yapacağız şimdi?
6: Dayı sen hani korkmuyordun köpek balıklarından?
1: Ben havuzdaki köpek balıklarından korkmuyorum, o başka.
3: Hayır, bu bir mersin balığı. Çok güzel. Bu yumurtalı abla nesli devam eder inşallah. Hadi rahatsız etmeyelim, geri dönelim.
1: Dönelim. Bas kaza, bas. Allah yaratmış kanunlarını. İyi kullanırsan yaparsın icatlarını. Her şey bir döngüde, dünya üzerinde. Aşma sınırları, tüketme nesilleri. Tabii.
3: Çok güzel.

0: Mercan ya, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Baba, bu işlemi neden yapıyoruz?
1: Toprak havalansın diye oğlum. Bu sayede verimliliği artar.
0: Anladım babacığım.
1: Çocuklar, gösteri yapacağımız köyün muhtarı arıyor. Ben onunla konuşurken siz bol bol muz yiyip kabuklarını toprağın üzerine atın.
0: Peki baba.
1: Alo. Efendim muhtar.
0: Abla, biz bu kadar muzu neden yiyoruz?
2: Babam kabuklarını havalandırdığımız toprağa atacağız dedi ya.
1: Çocuklar, muhtar ahali çok heyecanlı. Herkes dört gözle sizi bekliyor dedi.
2: Ne güzel.
0: Baba, biz bu muzları neden yiyip kabuklarını toprağa atıyoruz?
1: Muz kabuğundaki potasyum topraktaki mahsule iyi geliyormuş. Doğal gübre gibi.
0: Muzları mı gömeceğiz?
1: Hayır oğlum. Muzları yiyeceğiz, kabuklarını ekeceğimiz toprağın üzerine atacağız.
0: Ama baba, biri basarsa kayıp düşer.
1: İlahi Sefa, o senin dediğin anca dizilerde, çizgi filmlerde olur. Ben gerçek hayatta bir Allah'ın kulu görmedim muz kabuğuna basıp düşen. Ah!
2: Baba, iyi misin?
1: İyiyim kızım. Demek ki gerçekte de düşünebiliyormuş. Allah'tan toprağı belleyip yumuşatmıştık. Yumuşacık iniş yaptım. Garip. Şimdi senden bir şey rica edeceğim.
3: Buyur usta.
1: Bu akşam gösteri yapacağımız köydekiler çok heyecanlıymış. Dört gözle bizi bekliyorlar.
3: Ay ne güzel usta, ne güzel.
1: Ama bir sıkıntımız var.
3: Ay hayır olsun usta, hayırdır inşallah.
1: Ben biraz ihtiyatsız davrandım ve küçük bir düşme vakası yaşadım.
3: Aman usta, geçmiş olsun usta.
1: Sağ ol. Ayak bileğim birazcık acıyor. Bir doktora gidip göstersek iyi olur.
3: Hemen gidelim usta. Atla götüreyim ben seni.
1: Atla mı? Bizim atımız mı var garip?
3: Yok usta. Onu da nereden çıkarttın?
1: Atla götüreyim dedin.
3: Ay, ay ilahi usta, düt düte atla da onunla götüreyim manasında dedim.
1: Gerek yok garip. Hacer annen taksi çağırdı az önce. Biz beraberce hastaneye gidelim. Sen de çocukları al, gösteri yapacağımız köye gidin.
3: Aman usta, siz olmadan mı?
1: Evladım, siz önden gider hazırlıkları yaparsınız. Biz de muayene olur, hemen taksiyle geliriz yanınıza.
3: Tamam usta.
1: Ama çocuklara bir şey deme. Bana bir şey oldu sanıp korkmasınlar. Küçük bir şey ama tedbir alıp doktora göstermekte fayda var.
3: Ay, tabii usta. Tabip bilir. Tabip. Tabip.
1: Tekerleme gibi konuştum.
0: Garip abi. Annem ve babam yokken ben...

0: oturamıyorum.
1: Olmaz Sefa, olmaz, olmaz. Trafik kurallarına uygun değil Sefa. Arkada oturup emniyet kemerini tak, keyfine bak.
2: Annemler niye sonra gelecekler anlamadım ki ben.
1: Biraz işleri var Merve. Dedim ya biz gidip hazırlıkları yapacağız, onlar sonradan gelecek diye.

0: Hali homurdanmaya başladı. Nerede kaldı annemler?
1: Bilmiyorum ki.
2: Usta, nerede kaldınız usta?
3: Röntgen çekmemiz gerek dediler garip. İşimiz uzadı. Hala hastanedeyiz.
2: Aman diyeyim usta. Sen iyisin ya.
3: İyiyim iyiyim. Tedbir amaçlı.
2: Usta, ahali homurdanıyor. Ne yapalım?
3: Siz başlayın oğlum. Size güveniyorum. Çıkın ve gösterinizi yapın. Üçünüz de bu işin üstesinden gelirsiniz.
2: Eyvallah usta. Eksik olma. Hadi arkadaşlar. Gün bizim günümüz. Abidin usta çıkın ve gösterinizi yapın dedi. İşleri uzamış.
1: Amanın, nasıl olacak ki?
0: Biz heybeli tiyatroyuz kardeşim. Bir şekilde üstesinden geliriz.
1: Peki o halde. Sahne kurduk, yaktık ışık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmaya martaval. Ey ahali, bu gece ne oynansın istiyorsanız yazın, heybeye atın da konumuz belirlensin.

0: iyilikle yaklaş. Bugünkü konumuz bu oldu.
1: Eyvah, biz bu konuyu nasıl anlatacağız? Keşke babamlar gelebilseler.
2: Merak etme Sefa, hallederiz Sefa.
1: Ama konu çok zor abi.
0: Sefa, gözünde büyütme. Başaracağız.
1: Doğru söylüyorsun abla. Hadi deneyelim.
2: Aman amanın, şuna bakın, çitler devrilmiş.
0: Ne? Çitler mi devrilmiş? Şimdi gösteririm ben onlara.
2: Anacığım dur yahu, neye celallendin bu kadar?
0: Çitler devrilmiş dedin ya, ona celallendim. Ne olacak?
2: İyi de daha niye devrildiğini bilmiyoruz. Neden böyle öfkelendin ki?
0: Kesin Sefa Efendi'nin işidir. Bahçesini ekerken dikkat etmeyip devirmiştir çitleri.
2: Anacığım, hadi sen eve git, taze ıhlamur kaynat.
0: O da nereden çıktı?
2: Sen dediğimi yap hele.
0: Peki.
2: Selamun aleyküm Sefa emmi.
1: Ve aleyküm selam garip oğul.
2: Emmi, anam ıhlamur kaynattı. Ben de size getireyim dedim.
1: Allah razı olsun oğul. Ben de size geliyordum.
2: Bize mi? Hayırdır emmi?
1: Yahu dün gece çıkan fırtınayı duymadınız mı?
2: Yok emmi, ne fırtınası?
1: Sorma garip. Nasıl bir rüzgar koptu anlatamam sana. Evin çatısı uçacak sandım.
2: Deme.
1: Sonra dışarıdan patırtı sesleri geldi. Bir baktım ki rüzgar sizin çitleri devirmiş.
2: Ya! Ha, demek rüzgar devirdi.
1: Evet, benim de bugün pek bir işim yok. Boştayım. Geleyim de çitleri onarmana yardım edeyim diyecektim.
2: Allah razı olsun emmi.
1: Cümlemizden oğul. Hadi ıhlamurlarımızı içelim de beraberce onaralım çitleri.

0: Allah razı olsun Sefa emmiden.
1: Amin. Yardım etti de kolayca onardık. Allah senden de razı olsun oğlum. Beni büyük bir hatadan döndürdün.
0: Cümlemizden anacığım, cümlemizden.
1: Gidip güzellikle yaklaşmak dururken hemen çıkışmayı düşündüm. Allah affetsin.
0: Üzme kendini anacığım. Ben seni bilmez miyim? Sen gidip de kimseye çıkışmazsın.
1: Öyle mi dersin oğul?
0: Tabii ya anacığım. Her durumda güzellikle, iyilikle yaklaşmayı bana sen öğretmedin mi?
1: Doğru. İyi düşünmekten, iyi davranmaktan, iyilik yapmaktan, iyilikle yaklaşmaktan şaşmamalı bir Müslüman.
0: Tabii ya. Rabbimiz de bize bunu öğütlemez mi?
2: İyilik eden iyilik bulur buyurulmuş.
0: Kavgadan, tartışmadan kimseye yarar gelmez.
1: Öfkeyle kalkan zararlı oturur hali. Sessiz olun, her daim iyilikle yaklaşın. İyiliği paylaşın.

0: Çok korktum ama üstesinden geldik. Ahali gösteriden çok memnun ayrıldı.
1: Evet.
2: Tamam usta, tamam. O halde direkt evde buluşuruz. Tamam. Arkadaşlar, ustayla görüştüm şimdi. İşleri düşündüklerinden daha uzun sürmüş. Hepimizden özür diledi.
3: Oyunun iyi geçtiğini söyledim, çok sevindi.
2: Onlar şimdi eve geçiyorlarmış. Evde buluşacağız.
0: Bakın ne diyeceğim. Annem ve babam artık emekli mi olsa? Biz üçümüz çok iyi bir ekip olduk. Gayet iyi idare ederiz.
1: Abartma istersen Sefa.
2: Ay Allah onları başımızdan eksik etmesin. Bizim onlara her zaman ihtiyacımız var.
0: Biz üçümüz gayet iyi bir ekip olduk ama ekibin bir sorunu var.
1: Neymiş o?
0: Kimse şakadan anlamıyor. Şaka yaptım yahu. Şaka.

Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ben bir pilotum. Astronotum. Bir postacıyım.

0: Bilgili Naci yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Mesut! İşte geldim. Burası bildiğin hazine gibi.

0: chicos.
1: Sol robotkol. Şimdi de yazılımı halledelim. Abla, ben çok yoruldum ya. Sen devam eder misin?
2: Kodlama neredeyse bitti. Yemek listesinde yazdık mı bu iş tamamdır. Mantar çorbası. Su böreği.
0: Abla, lahmacun da yaz, lahmacun da.
2: Lahmacun.
0: Döner yaz abla, dönersiz olmaz.
2: Döner.
1: Ne oldu Yavuz? Nereye? Sadece kendi sevdiklerinizi yazıyorsunuz. Benim sevdiğimi yazmıyorsunuz.
0: İstediğini söyle, onu da yazalım Yavuzcum. İstediğimiz kadar yemek ekleyebiliriz sisteme.
1: Benim istediğim Beçel.
0: Hiç tahmin edemeyeceğimiz bir istekte bulundun kardeşim. Çok şaşırdık gerçekten.
1: Ben böyleyim. Şaşırtmayı severim. Beçel.
3: İşte bu kadar.
0: Deneyelim bakalım.
1: Yaşasın, çalışıyor.
0: Şimdi de elini hareket ettir abla. Maşallah, pervane gibi.
1: Peki kollavı nasıl çalışacak?
3: Bu iş tamamdır. Başardık. Yaşasın.
0: İşte bu kadar.
4: Başardık. İşte bu kadar.
5: Ne yapıyorsunuz bakayım burada? Neyi kutladık biz şimdi?
6: Bu ne be? Ya da kim? Atölyemi ele geçirmeye çalışan bir uzaylı gelmiş. Yusuf, senin arkadaşın mı bu?
0: Hayır.
6: Çok ayıp. Söyle kendine başka atölye bulsun. Benim işim gücüm var. Tabii.
1: Yeni bir icat yaptık dayı.
6: Güzel espriydi. Komik çocuk seni. Hadi senin kim bu?
3: Sen lokantaya gitmiyor muydun?
6: Evet, gidiyordum.
0: Çok erken döndün.
6: Evet, yolda karnım acıktı. Aç karnına lokantaya gidilmez dedim.
1: Lokantaya açken gitmiyor muyduk?
6: En iyisi evde karnımı doyurayım, sonra giderim.
3: İlginç bir yaklaşım olmuş. Lokantacılar bu fikri hiç sevmeyecek.
6: Hadi bakalım, kim yardımcı aşçı olmak ister?
3: Aşçı başının kim olduğuna bağlı.
6: Tabii ki ben.
3: O zaman ben istemem dayı.
0: Ben de.
1: Ben de.
6: Niyeymiş o? Ben dünyanın en büyük aşçısıyım. Benim yardımcım olmak için insanlar kapıda kuyruk oluşturuyorlar.

0: Grab it. Mm-hmm. You need to do what you have.
1: Hani dayı? Neredeler?
0: Yeni. Çağırsam kuyruk oluştururlar. Ama ben çağırmıyorum. Niye?
2: Niye?
0: Bu şerefi...

0: Ne yapayım?
1: Bununla mı yiyeceğiz?
0: Yoo, vantilatör bir kere. Çok da güzel serinletiyor.
2: Dayıcığım.
0: Zeynepciğim.
2: Bu akşam yemeği başkası yapsa olur mu?
0: Ne? Aşımı tuttunuz yoksa?
1: Öyle de denebilir.
0: Kim?
3: Kim değil, ne?
0: Hasbinallah. Bilmece gibi konuşmayın.
2: Tamam, açıklıyorum. Sıkı dur. Biz bir yemek yapma robotu icat ettik. Adını da ben koydum.
0: Neymiş?
2: Aşbot. Yemek anlamında aş ve robotun botunu birleştirdim.
0: Ben alsam zebot koyardım.
2: Ama sen yapmadın ki.
0: Aman canım, zaten çalışmaz bu. İki tane kol. Buna yazılım yüklemeliydiniz.
1: Yükledik.
0: Ne? Yazılım da etmez. Yemek tariflerini de yüklemeliydiniz. Tabii.
2: Yükledik. Uzay böveği bile yapıyor.
4: Merak etme dayıcım, her şey tamam. Çünkü biz dünyanın en iyi mucidinden öğrendik.
0: Kimmiş o benden habersiz benim yendirme ders veren mucit?
2: Sensin.
0: Ben mi?
1: Evet dayı, senden öğrendiklerimizi de yaptık.
0: Öyle desenize. Ben de diyorum bu robot nasıl bu kadar güzel görünüyor diye.
2: Deneyelim mi?
0: Deneyelim. Hadi bismillah.
2: Malzemeleri koyalım. Domates.
1: Biber.
2: Soğan. Yumurta.
1: Tuz ve baharatlar. İşte bu kadar.
0: Hadi Zeynep, bas düğmeye, çalışsın.
2: Düğme yok dayıcım.
0: Tabii düğmeyi unuttunuz. Onu da ben takayım bari. Afacanlar sizi.
2: Yok dayıcım, sesli komut sistemi koyduk.
0: Yani. O da olur tabii.
2: Aşbot, menemen yap bize.
5: Emredersiniz. Oh. Menemen tarifi alınıyor. İşlem başlatıldı.
0: Bu çok yavaş.
1: Dayıcım, acelemiz yok. Yavaşlık iyidir.
0: Olmaz böyle. Zeki'nin öğrencilerine yakışır bir robot değil bu. Tabii. Merak etmeyin. Duyunuz bu sorunu da çözer.
2: Gitti güzelim icat.
1: Dayıcım ne olur bırak yavaş yavaş yapsın.
0: Tek sorun yavaşlık değil ki. Buna biraz insani özellikler de eklememiz lazım. Zeki güncellemesi yükleniyor. Şimdi izin.
5: Soğan doğrama işlemi başladı.
0: Menemen soğansız olur bir kere.
5: Hayır, tarife göre soğanlı.
0: Soğansız.
5: İşime karışma.
0: Ama canım, gören de çok önemli bir iş yapıyor sanır.
5: Kolaysa sen yap.
1: Eyvah, robotu çıldırtacak.
0: Yaparım, hem de kuralını yaparım.
5: Git başımdan.
0: Burası benim laboratuvarım. Asıl sen git.
5: Git başımdan dedem.
0: Gitmezsem ne olurmuş?
5: İşte bu olur.
0: Zekiyim ben, zekiyim.
5: Hazıra. Tabii. Bunu da al.
0: Çocuklar, harika bir fındık kıracağı yapmışsınız. Tebrik ederim.
2: Önce yemek robotuydu.
0: Öyle demeyin ya. Bu da işe yarar. Fındıkçılara satsak bunu var ya. Zengin oluruz. Gelin hadi. Bu konuyu bir daha düşünün. Toplantı yapalım.

0: Yoruldum.
1: Hayır, yorulmadın.
0: Yoruldum Cemre. Biliyorsun bahar aylarında zorlanıyorum.
1: Çilek toplamaktan mı?
0: Hayır canımın içi. Baharda ağaçlar çiçek açıyor ya.
1: Bu çok kötü mü bir şey?
0: Hayır, harika bir şey. Ama benim alerjim var. Beni zorluyor.
1: Ama düdüğün var işte. O sana iyi geliyor.
0: Düdük değil bu. Nefesimi rahatlatan bir ilaç.
1: Abicim, iyi misin?
0: Şimdi iyiyim çok şükür.
1: O zaman uçuyoruz.
0: Pekala.
1: Hadi yarış.
0: Nasıl yarışacağız Cemre? Aynı bisikletteyiz.
1: Kuşlarla yarışacağız abi.
0: Bugünlük bu kadar.
1: Peki.
0: Peki mi dedin sen?
1: Evet. Sen çok yoruldun. Başlığımı çıkarma.
0: Neden?
1: Bisikleti ben kullanacağım. Atla arkama.
0: Atlayayım mı?
1: Evet.
0: Sen kullanacaksın ha. Hem de beni arkana alacaksın.
1: Gelmezsen gelme. Ben kendim giderim. Bisikleti küçültebilir misin abi? Böyle binemiyorum.
0: Kağıt mı bu katlayım? Nasıl küçülteceğim bisikleti Cemre?
1: Nasıl bineceğim peki?
0: Haklısın. Hemen küçültüp getiriyorum.
1: Tamam, bekliyorum.
0: Bisiklet küçüldü. Al bakalım.
1: Ama bu benim küçüklük bisikletim.
0: Kim küçüklük bisikletini sürmek istemez ki?
1: Büyümek isteyen bir Cemre.
0: Bu senin büyüklük bisikletin olabilir Cemre.
1: Nasıl?
0: Bir çocuğun büyüdüğü nereden anlaşılır biliyor musun?
1: Elbiselerim küçük gelince annem ne kadar da büyüdün sen diyor.
0: Evet, o da var. Ama asıl bir çocuğun büyüdüğünü anlamak için onun bisikletine ne olduğuna bakmak lazım.
1: Bisikletime bir şey olmadı ki. Büyümemişim.
0: Bisikletine bir şey olmadı ama olacak.
1: Ha abi, bu benim bisikletim mi?
0: Evet kardeşim. Önce seleyi yükselttim, sonra direksiyon ayarını yaptım. En sonda yardımcı tekerlekleri çıkardım.
1: Ya sen ne kadar büyüdün canım bisikletim. Ama bu bozuk, ayakta duramıyor.
0: Bozuk değil kardeşim. Bu artık iki tekerlekli bir bisiklet. Sürmeyi öğrenmen gerekiyor.
1: Belki yardımcı tekerlekler bize yardımcı olabilir.
0: Yok öyle. Öğreneceksin.
1: Sence başarabilir miyim?
0: Başaracaksın Allah'ın izniyle. Ben birazdan seni bırakacağım. Ama sen sakın korkma. Teker döndüğü sürece dengede kalacaksın. Düşecek gibi olursan ben zaten yanındayım. Hemen tutarım seni.
1: Hemen tutarsın evet. Sen çok tatlı bir abisin.
0: Hadi bismillah.
1: Bismillah.
0: Hazır mısın?
1: Hazırım.
0: Bırakıyorum.
1: Bıraktın mı?
0: Evet.
1: Ben kendim mi sürüyorum? Sadece de kendim.
0: Evet, başaracaksın demiştim.
1: Allah!
0: Ay! Tuttum, merak etme. Bırakıyorum.
1: Bırak. Yaşasın! Büyüdüm artık.
0: Harikaydın Cemre. Allah Allah.
1: Ne oldu abi? Neden düdüğünü çalmıyorsun?
0: Bulamıyorum. Galiba koşarken düşürdüm.
1: Merak etme. Hemen buluruz. İlacını bulamadım abi.
0: Nerede ki?
1: Ormana gitmemiz lazım.
0: Ormana mı?
2: Hmm. Hay Allah. Çelebi koştururken düşürdü herhalde. Hemen vereyim de yanında bulunsun. Malum bahar mevsimindeyiz. Çelebinin koşturmacası az da olsa sekteye uğrar maazallah. Allah Allah. Bisiklet süreceklerdi. Çelebi bisikletleri orta yerde bırakmaz. Ne oldu acaba? Ormana mı geçtiler? Şimdi anlarız. Mağaradalar. Neden acaba? Çelebi!
0: Dede!
2: Burada ne işiniz var?
0: Bahçede bisiklet sürerken ilacımı kaybettim. Cemre de tutturdu senin ilacının nerede olduğunu biliyorum diye. Beni mağaraya getirdi.
2: Vay cimcime. Bilmediği bir şey yok maşallah.
0: Öyle galiba dede. Mağarada oturmak gerçekten de iyi geldi.
2: Tabii evlat. Mağaralardaki nem astıma iyi gelir. Cimcime televizyonda izlemiş olmalı.
0: Evet dede. Telepisonda izlemiş. Cemre telepisonda hangi mağarayı gördü acaba?
2: Benim birkaç tahminim var. Şu cimcimeyi kendi yatağına yatıralım da ben seni doğal bir tedavi merkezine götüreyim.
0: Yaşasın! Yaşasın!
2: İlahi çocuk!

0: Ay, vay be dede, muhteşem bir manzarası var.
1: Öyle, Antalya memleketimizin en güzel şehirlerinden biridir. Yalnız içerideki manzaranın da buradan aşağı kalır yanı yok.
0: Öyle mi?
1: Öyle mi, değil mi, gör bakalım.
0: Bu ne böyle dede? Masal diyarı gibi.
1: Aynen öyle evlat. Sen bir de bunu ilk defa keşfeden insanların hayretini bir düşün bakalım.
0: Uf, kim bilir nasıl şaşırmışlardır. Nasıl keşfetmişler dede? Anlatsana.
1: 1948 yılında liman inşaatında kullanılacak taşları temin etmek için burayı taş ocağı olarak açmışlar. Ocağı açmak için ateşlenen dinamitlerin etkisiyle sarkıt ve dikitler ortaya çıkınca hemen mağara koruma altına alınmış.
0: Ne yapmışlar peki?
1: Yapılan araştırmalar neticesi mağaranın tarihi, fiziksel ve kimyasal özellikleri belirlenmiş.
0: Bu manzara acaba kaç yılda oluştu dede?
1: Kaç bin yıl diye sormak lazım.
0: Aa, kaç bin yıl dede?
1: Yapılan araştırmalar neticesinde mağaranın 15 bin yılda oluştuğu tespit edilmiş.
0: Vay! İnanılmaz!
1: Damla Taş Mağarası, Türkiye'nin turizme açılan ilk mağarasıdır.
0: İyi ki açmışlar dede. Antalya çok sıcak. İnsan buraya girince serinliyor. Adeta doğal bir iklimle...

0: Değerlendirmeci azı.
1: İlahi çocuk, ama hakkım var. Mağaranın içindeki ısı yaz kış 22 derece.
0: Mağaranın fiziksel ve kimyasal özellikleri de biliniyor demiştin dede.
1: Evet, mağaranın havasındaki azot ve oksijen oranı normale yakın. Mağarada bunlara ek olarak bir miktar radyoaktivite ile iyonlar bulunmakta. Ama asıl önemli olan çok yüksek orandaki nem.
0: İşte kız kardeşim Cemre bu bilgiye dayanarak beni tedavi etti.
1: Hele yahu, vay cimcime vay.
0: Peki burada tedavi uygulamak kimin aklına gelmiş dede?
1: Mağaradaki karbondioksit miktarı normalde neredeyse 10 kat fazla. Yüksek karbondioksit ve nem miktarının astım hastalarına iyi geldiği anlaşılınca mağara astım hastaları tarafından özellikle ziyaret edilmeye başlanıyor.
0: Doktorların onayıyla tabii.
1: Elbette evlat. Mağaraya tedavi için gelen hastaların öncelikle bir doktordan rapor almaları gerekiyor.
0: Bana bu kadarı bile yetti. Gayet iyi hissediyorum.
1: Derdi veren alma, dermanı da verir evlat.
0: Evet, aynen öyle. Çok şükür, çok şükür.
1: Şükür evlat, çok şükür.
0: Allah bu şifayı ne güzel süsleyip de sunmuş dede. Mağara dantel gibi işlenmiş adeta.
1: Ah, ne güzel söyledin evlat.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Bugün güneş bizi takip ediyor baba.
1: Hı? Nasıl yani?
0: Nereye gitsek peşimizde. Oturduğum yerde sucuk gibi kızardım.
1: Doğu Akdeniz'e doğru gidiyoruz. Burada güneş kendini daha fazla hissettirir. Ama sana bir güzellik yapabilirim.
0: Nasıl bir güzellik?
1: İşte böyle.
0: Aa! Ben neden akıl edemedim? Yaşa baba. Oo, mis gibi gölge oldu. Artık ihram kurallarını serin serin çalışabilirim.
1: Sahi nasıl gidiyor? Öğrenebildin mi?
0: Bazılarını öğrendim ama çoğu aklımdan uçup gidiyor.
1: Ne yapsak acaba? Tamam, buldum. Prova yapmaya ne dersin?
0: İhramlı gibi mi davranayım yani?
1: Evet, pratik yapmanın zihnine yardımı dokunabilir.
0: Tamam. Duydun mu Zemzem? İhram provası yapacağım.
1: İleride bir satıcı var. Şalgam satıyor galiba.
0: Alalım mı baba? Ne olur alalım. Çok susadım.
1: Alalım tabii. Kolay gelsin hemşerim. Soğuk şalgamın var mı?
2: Olmaz mı efendim? Hem de buz gibi.
0: Ay, hemen içelim.
2: Al bakalım delikanlı. Sen susamışsın belli.
0: Sıcaktan kavruldum amca.
1: Elhamdülillah, çok iyi geldi.
2: Afiyet olsun. İsterseniz yanınıza da alın. Böylesini her yerde bulamazsınız.
1: Haklısın. Ver bir tane bakalım.
0: Biz Fülfül'e bindik baba.
1: Geliyorum oğlum. Hay Allah. Yol amma bozukmuş.
0: Biz halimizden memnunuz baba. Trambolinde gibiyiz değil mi Zemzem?
1: İlahi oğlum. Nereden aklına geliyor? Trambolinmiş. Ne yapıyorsun Murat?
0: Bir yudum daha şalgam içeceğim baba. Yine susadım.
1: Düz yola çıkalım da öyle iç. Şimdi üzerine dökülebilir.
0: Dökmeden içebilirim. Aa, olamaz. Üstüm battı.
1: Ah be Murat. Dedim sana.
0: Çok özür dilerim baba.
1: Tamam, dert etme. Olur öyle şeyler. Diyeceğim ama bir sorunumuz var.
0: Ne oldu baba? Yoksa Fülfül mü bozuldu?
1: Hayır oğlum. Temiz kıyafetimiz kalmamış.
0: Biz de ihram giyelim. Zaten prova yapmıyor muyduk?
1: İyi fikir, fakat buna şimdilik gerek yok. Annen sırt çantana yedek kıyafet koymuştur.
0: Aa, varmış. Düşünceli annem benim.
1: Oğlunu tanıyor.
0: Ama baba.
1: Hadi hadi, çabucak üzerini değiştir de kirli kıyafetleri yıkayacak bir yer bulalım.
0: Maalesef burası da kapalı.
1: Hay Allah. Sonbahar mevsimi gelince yaylacılar evlerine gitmiş anlaşılan.
0: Deterjan bulamazsak kıyafetleri nasıl yıkayacağız?
1: O halde eski yöntemlere başvuracağız.
0: Eski yöntemler mi? Ne ki onlar?
1: İzle ve gör. Abdullah Usta tamir işlerinde olduğu gibi çamaşır yıkamada da bir numaradır.
0: Yaşa baba. O da ne?
1: Abdullah Usta tüm kirlere meydan okumaya geldi.
0: Kirlerin sopadan korktuklarını bilmiyordum babacığım.
1: Gül bakalım gül. Getir bagajdan kirlileri de nasıl kaçırıyorum izle.
0: Zemzem, bu çamaşır işi çok maceralı olacak gibi.

0: çok acayip. Hiç böyle çamaşır yıkandığını görmemiştim.
1: Biz çocukken anneannemler dere kenarında çamaşırları böyle yıkardı evlat.
0: Ben de yapayım mı baba? Ne olur.
1: Dur şunu bitireyim de.
0: Hay Allah, kırıldı.
1: Tüh, gitti güzelim sopa.
0: Biz zemzemle yenisini buluruz.
1: Gerek yok oğlum. Hı? Sopa çok uzundu zaten. Yarısı bile işimizi görür. Hı? Gel biraz da sen korkut kirleri.
0: Geldim. Gidin bakalım lekeler. Kaybolun.
1: Çok korktular, çok.
0: Tertemiz yapacağım. Eyvah! Ne yapacağız baba?
1: Onu sonra tamir ederiz. Hemen diğerine geç.
0: Olamaz! Bütün kıyafetlerimiz gitti baba.
1: İhramlarımız da.
0: Siz de çok oldunuz ama kirliler. Ben sizi yakalamayı bilirim.
1: Dur oğlum, nereye?
0: Yakalayacağım onları baba.
2: Kaç saat oldu? Gelen giden yok. He? Bu da ne? Allah Allah. İşte nihayet. Ha? Nereden geliyor bu kıyafetler yahu?

0: Hay Allah, İhram bu. Anlaşılan acemi hacılar çamaşır yıkıyor. Aman evlat, yavaş.
1: Yavaşlayamam amca, kaçıyorlar.
0: Sakin ol evlat, kim kaçıyor?
2: Kusura bakmayın, bizim çamaşırlar dereye kaçtı da onları yakalamaya çalışıyoruz.
0: Benim bugünkü nasibim de onlar. Balık yerine bir kova dolusu hacı yolcusu kıyafetleri tuttum bugün.
1: İhramlardan mı tahmin ettin hacı yolcusu olduğumuzu?
0: Evet. Hatta bir tahminde daha bulunayım. Yoruldunuz ve karnınız da acıktı. Öyle değil mi?
1: Evet, bu da doğru.
0: O hadi buyurun, bize gidelim. Allah ne verdiyse birlikte yeriz.
2: Eline sağlık Tahsin amca. Hem ısındık hem doyduk. Hem de çamaşırlarımız yıkandı.
0: Afiyet şifa olsun Abdullah. Makine yıkadı, siz de astınız. Murat, zemzem gagasına göre bir şeyler buldu mu?
1: Zemzem aç kalmaz Tahsin amca. Yediği kuş kadar bir şey zaten.
0: Doğru.
1: Oh, çok yemişim. Elhamdülillah. Elimi nerede yıkayabilirim Tahsin amca?
0: Lavabo kapının arkasında.
1: Baba, bir anda hatırladım provada olduğumu. İhramlıyken kokulu sabun kullanabilir miyim?
0: İhramlı mı?
2: Murat, ihram kurallarını öğrenmek için prova yapıyor Tahsin amca.
0: Öyle desene, kokulu sabun olmaz. Bende kokusuz sabun var. Onunla yıkarsın elini.
1: Hey Zemzem! Ne gördün yine? Korktun mu sen? Gel bana. Zemzem dur! Çekme saçımı, canım acıdı. Yalnız...

0: ihramlıyken öfkemize hakim olmalıyız Muratçığım.
1: Aa, evet, bu da bir kuraldı. Unutmuşum. Zemzem, canım kuşum benim.
2: Neyse ki Zemzem ihramlı değil. Aksi halde ihramlıyken hiçbir canlıya zarar verilmez.
1: Hiçbir canlıya zarar verme. Öfkene hakim ol. Kötü söz söyleme. Peki ihramlıyken neden bu kurallara uymalıyız?
0: Çünkü evlat, ihram kuralları hayat boyu hiçbir canlıya zarar vermemenin, iyi davranışlar sergilemenin provasıdır.
2: Bu eğitimden geçen Müslümanlar normal hayatlarında da faydalı insan olmayı öğrenirler.
1: Hiç böyle düşünmemiştim. Tahsin amca, sen hiç hacca gittin mi?
0: Hem de defalarca gittim çok şükür. Yıllar önce otobüslerle hacca gidiliyordu. Ben de otobüslerden birinin şoförüydüm.
1: Gerçekten mi?
0: Gerçek tabii. Hatta gelin size otobüsümü göstereyim. İşte benim can yoldaşım. Ne zorlu yıllar atlattık birlikte.
2: Siz gideli bayağı zaman olmuştur Tahsin amca. Ona rağmen çok iyi görünüyor.
1: Belki tekrar gidersiniz Tahsin amca.
0: İnşallah evlat. Can yoldaşımı karavana çevirip çoluk çocuk doluşup gitmeyi istiyorum. Camiye ulaştığınızda bana da dua edin, tekrar nasip olsun.
2: İnşallah Tahsin amca, inşallah.
1: Canım Kabe'm, bizim sana ulaşmak için önümüzde upuzun bir yol var.
2: Evet, uzun ve maceralı bir yol.
1: Birlikte yeni maceralar yaşamaya hazır mısınız?

0: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
2: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
3: Profesör! Ha? Ha? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
4: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım ne olur. Vücutta

0: Bak küçüğüm, nadir kuşumu iyi izle.
1: Tik.
0: O sana ne yapman gerektiğini gösterecek.

0: Korkuyor musun?
1: Cik! Cik!
0: Daha önce hiç bu kadar yüksekten uçmamıştın. Haklısın. Hatırlıyor musun Nadir? Sen de çok endişelenmiştin ilk uçuşunda.
1: Korktu! Korktu! Cik!
0: Ama sonra cesaretini toplayıp uçmayı denediğinde bunun sandığın kadar zor olmadığını anlamıştın. Senin için de geçerli bu küçüğüm. Eminim sen de başaracaksın. Hadi gel, bir daha deneyelim.
1: Yüksek, yüksek, cik!
0: Ha? Masala ne dersiniz?
1: Cik, cik,
0: bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, lokum isminde bir kuş yaşarmış. Tatlı mı tatlı lokum kuşun bir sıkıntısı varmış. Neymiş dersiniz lokumumuzu üzen derdi? Lokum uçamıyormuş. Daha doğrusu uçmaya korkuyormuş. Herkes uçamayan kuş mu olur diye onunla alay ediyormuş. Lokum hem uçamadığı için hem de kimse onu anlamadığı için üzülüyormuş. Lokum sürekli uçuş denemeleri yapıyormuş. Ağaç dalları fazla yüksekmiş. Belki daha alçak bir yerden uçmayı denemeliymiş. Bir gün nehir kenarına gitmiş, bir taşın üzerine çıkmış. Kanatlarını açmış, tam uçacakken içini bir korku kaplamış. "Hı, yapamayacağım." deyip vazgeçmiş. Tam o sırada ne olmuş biliyor musunuz? Altındaki taş hareket etmiş. Taş mı? Elbette taş hareket etmemiş. Aslında ortada taş filan da yokmuş. Sadece lokum küçük kurbağayı taş sanmış. Kurbik'le dostlukları da işte böyle başlamış. Kurbik kurbağaymış. Lokumsa bir kuş. Her ne kadar türleri ve görüntüleri farklı da olsa kurbik'le lokumun yaşadıkları aynıymış. Lokum nasıl bir kuş olmasına rağmen uçamıyorsa, kurbik de bir kurbağa olmasına rağmen yüzemiyormuş. Lokum uçmaya, kurbik yüzmeye korkuyormuş. Bu yüzden kimse onları anlamıyormuş. Birbirleri hariç. Onlar birbirlerini çok iyi anlıyorlarmış. Bu iki iyi dost zaman zaman birbirlerine korkularını yenme konusunda yardım etmeye çalışmış. Bir gün lokum nehire girmiş. Suyun içinde olmak çok eğlenceliymiş. Niyeti kurbiki cesaretlendirmekmiş. Başka bir günde kurbik çok yukarılara zıplayarak lokuma yüksekte olmanın sandığı kadar korkunç olmadığını göstermek istemiş. Ama pat, tüm bu çabalar boşaymış. Kurbik de lokum da bir türlü korkularını yenememiş. Günler böyle geçmiş. Dereler şırıldamış, kuzular melemiş derken ormanda acı bir ses işitilmiş. Kaçın,

0: Yangın var! İmdat! Küçücük böcekler, süslü kelebekler, paytak paytak ördekler, tüm hayvanlar korkuyla kaçışmaya başlamış. Herkesin derdi canını kurtarmakmış. Ama yangın büyürse ormandan geriye bir şey kalmayacakmış. Canım çam ağaçları tutuşmuş, yeni meyve veren böğürtlen çalıları alev topuna dönüşmüş. Hayvanlara ev, insanlara nefes olan orman kül olmak üzereymiş. Lokumla kurbik olan biteni öylece izleyemezmiş. Bir şeyler yapmaları gerekmiş. Yoksa her şey için çok geç olabilirmiş. Bulabildikleri kadar çok kap bularak başlamışlar işe. Nehir kenarına gitmişler sonra acelece. Kurbik almış kabı, atlamış suya birdenbire. Korkusunu unutmuş ormanı ve hayvanları düşününce. Lokum durur mu? O da üzerine düşeni yapmış. Almış su dolu kapları gagasına, havalanmış sonra boşaltmış yangına. Sonra ne mi olmuş? Yangın Lokum'la Kurbik'in çabalarıyla zor da olsa sönmüş. Onların cesareti ormanı yok olmaktan kurtarmış. Tüm hayvanlar bu iki iyi kalpli dosta minnettarmış. Ve bir şey daha. Kurbik ve Lokum ormanı kurtarırken diğer taraftan korkularıyla da yüzleşmiş. Artık Kurbik yüzebiliyor ve Lokum da uçabiliyormuş. Korkularımızı yenmenin yolu kendimize inanmak ve cesur olmakmış. Bu masal da burada bitmiş. Peki bizim küçük kuşumuz şimdi bir daha denemek ister miymiş?
1: Tick, tick, tick, tick, tick.

0: Talip Mülayim. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Yumurcuk.

0: Ayşe, önünde ağaç var.
1: Ne yapayım?
0: Sesime doğru gel. Trene dikkat et.
1: Ne? Tren mi?
0: Evet. Karınca treni bunlar.
1: Çuf çuf, çuf çuf, çuf çuf, çuf çuf.
0: Önünde taş var. Şimdi de önünde bir çiçek var.
1: Daha ne kadar bu şekilde yürüyeceğim?
2: Az kaldı kızım. Birkaç adım daha.
0: Şimdi gözlerini açabilirsin.
1: Aa, kardan adam.
2: Sen çok istiyorsun diye yaptık Rıfkı'yla.
1: Çok teşekkür ederim. Yumuşacık, pamuk gibi. Ben kar topu oynamayı da çok istiyordum ama.
0: Belki kardan adamın yanında kar topu da vardır.
1: Öyle mi? Bunlar da pamuk gibi. Yumuşacık.
0: Vuramadık ki. Vuramadık ki. Vuramadık ki.
1: Çok acımadı değil mi?
0: Hayır, acımadı da. Ama boyun yuma. Affedersin, kartopu beni biraz hapşırttı.
1: Bu yün yumakları da beni çok eğlendirdi.
0: Aynı zamanda seni biraz yordu galiba.
1: Evet. Ben dinlenirken sen de bana bir hikaye anlatır mısın?
0: Elbette anlatırım. Ayşe, lapa lapa yağan karın altında kar topu oynarız. Ya da sevimli bir kardan adam yapıp eğlenceli vakit geçiririz değil mi?
1: Evet, ben kardan adam yapmayı da kar topu oynamayı da çok severim.
0: Peki, yeryüzüne inen bir kar tanesi olsaydın ne yapardın?
1: Yeryüzüne inen bir kar tanesi mi? Düşünüyorum ama aklıma hiçbir şey gelmiyor ki.
0: İstersen bu sorunun cevabını hikayenin içinde arayalım.
1: Tabii ki isterim.
0: Her kış mevsiminde kar taneleri yeryüzüne iner. Bunların kimi dağlara, kimi bahçelere, kimi de ev ve sokakların üstüne düşer. İşte böyle bir kış mevsiminde gökyüzünden inen kar taneleri kendi aralarında konuşuyorlarmış. İçlerinden biri, bir çiçeğin yapraklarına kelebek gibi konmak istiyorum demiş.
1: Demek ki bu kar tanesi çiçekleri çok seviyormuş.
0: Bir başkası,
3: kar topunun içinde yuvarlanmak istiyorum diye bağırmış.
1: Ay, bu kar tanesi de benim gibi oyun oynamayı çok seviyormuş.
0: Bir kar tanesi de,
3: ben bir okulun penceresine yavaşça inip çocukların dersini dinlemek istiyorum demiş.
1: Ben de ders dinlemeyi çok seviyorum.
0: İşte kar tanelerinin her biri düşüncelerini böyle dile getirirken tombul bir kar tanesi de heyecanla söze girmiş ve
3: ben de bir çocuğun ellerine düşüp kaymak istiyorum demiş.
1: Hani sen bana bir soru sormuştun ya.
0: Evet.
1: Şimdi o sorunun cevabını vermek istiyorum. Eğer ben de yeryüzüne inen bir kar tanesi olsaydım, tıpkı o tombul kar tanesi gibi bir çocuğun eline düşüp kaymak isterdim.
0: Tombul kar tanesinin bu fikrini çok beğendin galiba.
1: Evet.
0: Bu fikir diğer kar tanelerinin de hoşuna gitmiş. Kar taneleri yavaşça yeryüzüne inerken bir çocuğun açık pencereden ellerini gökyüzüne doğru uzatıp gülümsediğini fark etmiş.

0: demişler.
1: İşte böyle mi?
0: Evet. O çocuk kar yağdırdığı için Allah'a teşekkür ediyormuş.
1: Tamam, anladım. Dua ediyormuş. Ben de sofradayken hep şöyle dua ederim. Allah'ım sağlık, doğruluk ve iyi huylar ver bana. Yemezsem büyüyemem, büyüyemezsem okuluma gidemem.
0: Çok güzel bir duaydı.
1: Anlattığın hikaye de çok güzeldi.
0: Henüz bitmedi ki. Tombul kar tanesi ve arkadaşları önce açık pencereden ellerini uzatıp gülümseyen o çocuğun eline teker teker düşmüşler. Sonra da peş peşe kaymaya başlamışlar. Tıpkı oyun parkındaki kaydırakta oynayan neşeli çocuklar gibi eğleniyorlarmış. Kar taneleri üst üste yığılmış. O sevimli çocuk da onları minik toplar haline getirip pencerenin kenarında çok güzel bir kardan adam yapmış.
1: Ay çok güzel. Sonra ne olmuş?
0: Çocuk içeriden bir avuç buğday getirip bunları kardan adamın etrafına dökmüş. Sonra da yatağına uzanıvermiş. Tombul kar tanesi,
2: ne güzel, hepimiz buğday gibi kokmaya başladık diye sevinmiş.
0: Diğer kar taneleri de bir avuç buğday ne işine yarar ki demişler.
1: Bence bir avuç buğday kışın yiyecek bulmakta zorlanan kuşların çok işine yarar.
0: Aferin sana Ayşe. İşte o kuşlar da birer ikişer pencerenin kenarına gelmişler. Kimi de kardan adamın üstüne konmuşlar. Kuşlar buğdayları yiyerek karınlarını bir güzel doyurmuşlar. Sonra sevinçle öterek çocuğa teşekkür etmişler. Sevimli çocuk kuşların cıvıltısını dinleyerek uykuya dalmış. Kar taneleri ise üzerlerine düşen diğer kar taneleriyle daha da çoğalmış, çoğalmış, çoğalmış. Öyle ki yeryüzünü beyazdan bir örtü kaplamış. Bu örtünün üstünde yiyecek arayan kuşlar hep kar tanesi kokulu buğdaylarla karşılaşmışlar. Kuşlar kış boyunca neşeyle ötmeye devam etmişler.
1: Bak şimdi ben ne yapıyorum?

0: işte. Bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

Dikkat Balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Ne sıkıcı bir gün. Olağanüstü hafiyelik yeteneklerimi kullanabileceğim bir vaka yok mu acaba? Hayırdır inşallah. Her şey nasıl da birden küçülüverdi böyle? Bu gizemli olayı... Oh. Sadece dürbünü ters tutuyormuşum. Bu da ne böyle? Hayırlı sabahlar arkadaşlar. Yardım lazım mı?
1: Hayırlı sabahlar abi.
0: Oho, bu ne ki canım? Benim için bebek işi. Bakın şimdi. İşte, zor değil mi? Bunu nereye atmanız gerektiğini biliyor musunuz? İşte bu kadar. Benim gibi bir hafiye için çocuk oyuncağı bunlar.
2: Ali!
0: Şimdi gitmem lazım. Ama üstün yeteneklerime ihtiyaç duyarsanız yine buralarda olacağım. Hadi, sağlıcakla kalın. Sonunda seni gördüm Arif Baba. Var mı beni zorlayabilecek yeni bir bulmacan?
3: Yalnız başına mı çözmek istiyorsun? Hiç yardım almayacak mısın?
1: Biz de gelelim. Yardım edeyiz.
0: Tabii ki yalnız başıma çalışacağım. Ben zaten hafiyelerin en iyisiyim.
3: Pekala Ali'ciğim. Aç kulağını dinle o zaman. Bu parkın kalbini bulursan bugünkü kelimene giden ipucunu da bulabilirsin. Zamanı geldiğinde bunu kullanırsın.
0: Parkın kalbi mi olur Allah aşkına? Bu işin içinden çıkamayacağım galiba. Aksi gibi bana yardım edecek kimse de yok. En azından Caner olsaydı. Sahi, o nerede ki?
1: Ali!
0: Allah Allah, sesini duyar gibiyim.
1: Ali!
0: Sanki benden yardım istemek için bağırır gibi. Nasıl özlediysem arkadaşımı.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam da Caner, ne yapıyorsun böyle? Allah korusun, daha fena bir kaza çıkabilirdi.
0: Güneşi görünce kendime şöyle kaliteli iki paten yapayım dedim ama fren olayını biraz daha araştırmam gerekiyor sanırım.
1: Her şeyin

0: biraz daha araştırmak gerekiyor bence.
1: Sen ne yapıyorsun burada tek başına? Sallanmıyordun da.
0: Sorma Caner. Arif baba bir bulmaca verdi. Ama işin içinden çıkamıyorum. Bir de böbürlenip durdum ben tek başıma hallederim diye.
1: Nedir?

0: olmalı değil mi?
1: Aynen öyle.
0: Hadi acele edelim.
1: Dikkatli olsana Ali'cim. Allah korusun daha fena bir...
0: Tamam tamam anladım.
1: Ben hiçbir şey göremiyorum ki. Çok buğulu çıkmış bu fotoğraflar.
0: Dur bak biraz geri çekilelim. Arif baba şunu vermişti.

0: Yani burası ilk açıldığında düz tarlaymış zaten. Her şey sonradan eklenmiş.
1: Sadece şu tarihi hayrat var. Tahminim doğruysa şu tarafta olmalı. O zamandan bu zamana ağaçların boyu uzamış.
0: Burada hiç ipucu yok ki.
1: Acaba yanlış bir iz üstünden mi ilerledik?
0: Fotoğrafa geri mi dönüş? Bismillah. Ne oluyor böyle? Etrafımız kuşatıldı Ali. Süper ol.
1: Ben bunu bir kez daha yaşamıştım. Hayrola çocuklar? Kum havuzundan epey bir uzaklaşmışsınız.
2: Evet, bilerek geldik.
0: Bilerek mi?
1: Bilerek.
0: Yani bilerek daha aşağıdan buraya geldiniz. Çünkü beni bu geometrik şekillerle vurmak mı istediniz?
2: Sadece dikkatinizi çekmek istedik. Bakın.
1: Allah razı olsun çocuklar. Siz benden de büyük hafiyelermişsiniz anlaşılan. Sizi küçümsemekle hata ettim.

0: burası da olamaz.
1: T8 ya da 8T diye bir sokak da yok buralarda.
0: Bakmadığımız yer kalmadı. Bu sıra ve numara neyi temsil ediyor olabilir anlamıyorum.
1: Galiba bu sefer yenilgiyi kabul etmeliyiz. Başta ukalalık ettiğim için bana müstahak bu.
0: Müstahak ne ya?
2: Evet teyzeciğim. Hı? Sizin istediğiniz kitap H sırası 4 numarada Hı? bulunuyor. Gelip bakmak isterseniz başımızın üstünde yeriniz var.
0: Tabii ya.

0: hayrola çocuklar? Bir selam da mı yok?
1: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam. Ne arıyorsunuz böyle?
2: T sırası numara 9 yok mu?
1: 8.
2: Aman işte heyecandan kafama kaldı.
0: T sırası numara 8'de, 9'da alt katta çocuklar. Burası H'ye kadar. Ha?

0: İşte kitaplık burada.
1: Tuhaf. Daha önce buraya hiç inmemişiz.
0: Buna sonra şaşırırız. Ha? Gel şimdi. Ha? Bak, T sırası ve numara 8. Ha? İşte buldum. Tevazu üzerine.
1: Tevazu mu?
0: Bir alıp inceleyelim bakalım. Sanırım Arif Baba'nın niye bu kelimeyi seçtiğini anladım.

0: Maşallah. Gizli bir oda.
1: Allah! Yine mi o küçük çocuklar?
2: Tebrikler çocuklar. Bu bilmeceyi de çözdünüz. Muhteşem hafiye olarak tek başına mı çalıştın Ali'ciğim?
0: Tam tersine Arif baba. Epey bir yardım aldım. Hem Caner'den hem de parktaki küçük çocuklardan. Onlar olmasa başaramazdım.
2: Kendine güvenmek önemli bir özelliktir Ali. Ama kişi tevazu göstermeyi de bilmeli. Bu sayede yolunu daha kolay bulabildiği zamanlar olacaktır.
0: Allah razı olsun Arif baba. Sayende sabahki hatamı anladım.
2: Estağfurullah Ali'ciğim. Aferin. Şimdi sıra hediyende.

0: Yani şimdi burası benim mi?
1: Yeni ofisin hayırlı olsun meraklı Hafiye.

0: Sadakallahul azim. Harun?
1: Ne oldu?
0: Asıl sana ne oldu kardeş? Daldın gittin.
1: Kitaplara bakıyordum da.
0: Ne olmuş kitaplara?
1: Bir şey olmamış da çok...
0: Çok ne?
1: Çok...
0: Yahu ne? Çok mu kalın?
1: Öyle değil ya. Çok işte. Kitap çok. Çok fazla yani. Adet olarak. Çok adetli. Yani çok.
0: Yahu anladık, tamam. Ama hepsi güzel kitaplardır. İçlerinde çok kıymetli hikaye kitapları, fikir kitapları da var.
1: Öyledir muhakkak. Okumak da isterim. Ama okumam sanırım birkaç milyon yılımı alır.
0: Hadi be.
2: Selamun aleyküm çocuklar.
1: Aleyküm selam. Bunlar ne Hakkı baba?
2: Kitap Harun.
1: Kitap mı? Kaç tane var orada?
2: Bilmem, saymadım. Ama 50 kadar vardır herhalde. Neyse, ben çıkıyorum çocuklar. Bu iş sende Harun. Birkaç güne kadar bitsin bu iş.
1: Nasıl ya? Birkaç güne nasıl okuyacağım ben 50 tane kitabı?
0: Ben bilmem. Bu iş sende. Çok mu stres yaptın acaba?
1: Öyle bir şey yok dersem yalan söylemiş olurum.
3: Stres yapacak ne var ki?
1: Ne bileyim, çok kitap var burada. Yani her yer kitap.
4: Çocuklar, kitap vereyim mi? Çay içerken okursunuz.
1: Bak işte ya, medreseden Taşan'a geliyorum kafamı dinleyeyim diye. Burada da kitap çıkıyor karşıma.
0: Dur, telaşlanma öyle hemen. Allah razı olsun Fatma abla. Biraz sohbet ediyoruz.
4: Tamam. Muhabbetiniz bol olsun.
5: Selamun aleyküm çocuklar.
1: Aleyküm selam hocam.
5: Bana da çay ısmarlar mısınız?
1: Elbette. Kitap bile ısmarlarız.
5: Ha? Nasıl yani? Kitap mı içeceğim ben?
1: Bilmem. Burada kitaptan başka bir şey yok zaten.
5: Bak sen. Demek bir sıkıntımız var.
1: Var hocam var.
6: Hayır mı inşallah?
1: Bilmem ki. Birkaç güne belli olur.
6: Nasıl yani?
0: Çözeceğiz hocam. Allah var, gam yok.
6: Eyvallah.
1: Nasıl ama?
5: Haruncuğum, belli ki bazı şeylere stres yapmışsın.
0: Ben de söyledim hocam.
6: Çözeriz Allah'ın izniyle Harun.
5: Bu eğitimde hep birlikteyiz. Sana yardımcı olmak için buradayız. Değil mi Emin?
1: Tabii ki. Allah razı olsun.
5: Ecmain.
2: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Hayrolsun inşallah. Sohbet koyu galiba. Ne oldu yahu? Niye üzüldün Harun?
5: Stres yapmış Hakkı baba. Neşelendiririz merak etme sen.
2: Hakkında hayırlısı olsun. Demli bir çayınız yok mu bana ikram edecek?
0: Olmaz mı Hakkı baba? Ben hemen getireyim.
2: Hay Allah razı olsun.
1: Kitap düştü. Ha? Kitap mı? Bak işte şurada. Allah Allah. Hayret. Tövbe estağfurullah ya.
0: Aman Harun sen de

0: Emin, hay ağzına sağlık.
1: Allah razı olsun Harun. Eminim sen de güzel okursun.
0: Nerede?
1: Öyle deme. Eminim yaparsın. Denesene bir.
0: Yok ya.
1: Dene dene. Cemaat toplanmadı daha.
0: Öyle mi dersin?
1: Denemekten zarar gelmez.
0: Tamam. Allah. Allahu Ekber.
1: Harun.
0: Gördün mü Emin? Gördün mü? Yine oldu yine.
1: Dur yahu telaşlanma. Tevafuk dur.
0: Ne tevafuğu ya? İki kez düştüm.
1: Abartma Harun.
2: Ne oldu çocuklar? Niye tekbir getirdiniz öyle?
1: Tekbir değil de ezan okuyacaktı Harun hocam.
2: Ezan mı? İyi de ezan o kadar kısa olmaz.
0: Okuyamadım zaten hocam. Üstüme kitap düştü.
2: Kitap mı? Allah Allah. Son okuyan kişi düzgün koymamış öyleyse.
0: Ama bu ikinci. Acaba bu bir işaret mi?
3: Yok artık. Hem daha iki olmuş.
2: Bekle bakalım. Üçüncü de olursa o zaman düşünürüz.
1: Mantıklı.
0: Hasbünallah.
3: Sen mi yaptın?
1: Evet.
2: Hadi bakalım. Cemaat toplandı.
1: Tamam hocam. Harun bak sabahtan beri bir haller var sende. Kendini paraladın be kardeşim.
0: Ama Emin sen de gördün.
1: Tevafuktur yahu.
0: Öyle tevafuk mu olur? Selim Hoca da üçüncü hamleyi bekle diyor. İnan ki bende bekleyecek hal kalmadı.
1: Öyle deme. Bekleyelim bakalım.
0: İyi ki geldin abla. Hadi hemen eve gidelim. Daraldım buralarda.
4: Gideriz ya dur. Fatma abla beni bekleyin dedi.
1: Ne yapacakmış ki?
4: Bilmem. Hah, kendisi de geldi.
5: Çocuklar, alın bakalım şunları kucağımdan. Eski tarih kitapları. Hakkı Baba gönderdi. Bir ara oturup hasarlı sayfaları tamir edeceğiz.
4: Dur sana yardım edeyim Fatma abla.
5: Hay Allah razı olsun Zehracığım.
4: Amin abla cümlemizden.
0: Aman! Aman! Yine oldu. Abla dedim sana eve gidelim diye. Bak Emin gördün mü yine oldu.
1: Harun dur ya yine panik yaptın.
0: Nasıl yapmayayım Emin ya?
5: Çocuklar nedir mevzu? Bir şey anladıysam ne olayım?
4: Fatma abla Harun iyice şaşırdı. Özeti bu.
0: Aman ne komik abla.
4: Komik tabii.
6: Selamun aleyküm.
0: Aleykümselam.
6: Hayırdır çocuklar? Karışmış yine buralar.
0: Üçüncü de düştü Hakkı Baba.
6: Üçüncü ne Harun?
0: Kitap.
6: Yahu ne kitabı?
0: Tarih kitabı.
6: Yavrum ben senin söylediklerinden hiçbir şeyi anlamadım. Yahu şu işin doğrusunu bana anlatacak yok mu?
1: Anlatayım Hakkı Baba. Harun'un üstüne arada bir kitap düşüyor. Harun da bunu işaret zannedip kuruntuya düştü.
6: Yahu hakikaten ilginç bir tevafuk. Selim.
2: Buyur Hakkı Baba.
6: Bu işte parmağın olduğunu seziyorum.
3: Aslında parmağım yok ama haberim var.
1: Benim parmağım. Baktım ki Harun çok stresli. Onu biraz eğlendireyim dedim. Önce medresedeki kitabı Harun'un üstüne ittim. Daha sonra da camide rafta duran kitabı. Sonuncu da

0: Arının üstüne itmek zor olmadı.
1: Vay be! Konsepte bak sen. Hiç mi üşenmediniz ya?
2: Hiç üşenmedik.
3: Emin, sen sahabelerden Nuayman'ı da geçtin. Biliyorsun, Nuayman da şakalarıyla meşhur bir sahabeydi.
0: Eyvallah Hakkı Baba. Dediğim gibi, maksat Harun'u biraz neşelendirmekti. Biraz abartmış olabilirim.
3: E işte, biraz.
1: Neden bahsettiğinizi hiç anlamıyorum şu anda.
0: Hakkı Baba'nın dün medreseye getirdiği bir koli kitap var ya. Sen onları okunacak sandın değil mi?
1: Evet, hem de birkaç güne. Hakkı Baba öyle dedi.
3: Ben bu kitaplar okunacak dedim. Ama kaç günde okunacağını söylemedim.
1: Birkaç güne bitsin bu iş dedin ya.
4: Birkaç gün içinde yapılması gereken şey kitapları raflara dizmekti.
1: Ha, sen anlamış mıydın?
0: En azından birkaç güne tüm kitapların okunamayacağını anladım.
1: Çok rahatladım şu an.
0: Bu arada seni eğlendirmek isterken stresini artırmış olabilirim Harun. Hakkını helal et.
1: Helal olsun.
2: Ben de mevzuyu bildiğim halde seni uyandırmadım. Bana da helal et.
1: Helal olsun.
5: Bana yok mu?
1: Sana da helal olsun.
6: Vay be! Çocuğun hakkına bir tek ben girmemişim.
3: ne oldu bizim raflara kitap dizme işi?
1: Ben bilmem. Öyle stresliyim ki tek başıma dizemeyeceğim kitapları.
5: Çocuk haklı Hakkı Baba. Yardım etmek düşer bize.
3: Doğru diyorsun Fatma.
2: Hadi gidelim o zaman.
3: Bir dakika.
0: Ne oldu Hakkı Baba?
3: Önce çay.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: paylaştıkça çoğalır.
1: Hayırlı günler kıymetli arkadaşım Fikri, nasılsın?
2: Çok şükür Zikri, sen nasılsın?
1: Nereye böyle pençende ponza taşıyla? Gel şurada dur da iki kelam edelim.
2: Zikri, birazcık işim var, onu halledip geleyim, sonra laflarız, olmaz mı?
1: Ne işin var, ne kadar sürecek, ne zaman gelirsin, ne yapacaksın o ponza taşını? Bu geçen gün bulduğun taş değil mi?
2: Dur Zikri, dur. Böyle soluk almadan soru sorarsan hangi birine cevap vereyim?
1: Cevap vermeyi istediğin sorudan başlayabilirsin.
2: Peki, sağ ol. Evet, bu o geçen gün bulduğum ponza taşı.
1: Yarısını da bana vermiştin.
2: Evet, paylaşmıştık.
1: Allah razı olsun. Öyle işime yarıyor ki sorma. Taşın bir yüzüyle gagamı, diğer yüzüyle tırnaklarımı törpülüyorum. Bir güzel törpülüyor gagamı anlatamam. Gagam sivri olduğu için her şeyi kolayca yiyorum.
2: Ne güzel.
1: O taştan önce tırnaklarım uzayıp pençelerime batıyordu. Bir şeyi sıkıca tutsam canım acıyordu. Ama poza taşına sürtüp kısaltıyorum tırnaklarımı.
2: Çok sevindim. Neyse, oyalama beni de. Gidip işimi halledeyim.
1: Yahu dur, ne işin olduğunu söylemedin.
2: Kelaynak Aykut amcaya gideceğim.
1: Aa, niye? Yoksa taşı ona mı vereceksin? Ama neden? Poza taşı çok kıymetli. Her zaman bulunmaz.
2: Zikri, biliyorsun, Kelaynak Aykut amca hayli yaşlı bir kuş.
1: Evet.
2: İşte geçen gün ona uğradım. Bir baktım tırnakları öyle uzamış ki neredeyse etine batacak.
1: Ya tüh tüh.
2: Ya gagası da öyle uzamış, içe kıvrılmış. Basit bir çekirdeğin kabuğunu bile kıramıyor.
1: Yaşlı olduğu için yuvasından uçup gagasını, tırnaklarını törpüleyecek bir şeyler de arayamıyor değil mi?
2: Evet Zikri. Ben de hazır hiç kullanmadığım ponza taşım varken götürüp ona vereyim dedim. Ben bir şekilde gider gagamı, tırnaklarımı törpülerim. Ama Aykut amca için bu çok zor.
1: Çok iyi düşünmüşsün canım arkadaşım.
2: Aa, şaşırttın beni Zikri.
1: Doğru, genellikle bu tür konularda ben hatalı tutum sergilerim. Sen de bana doğruları gösterirsin. Ama merak etme, ponza taşını ilk bulduğunda yarısını bana verdiğinden beri dua ediyorum sana. O kadar kolaylaştı ki işim. O gün anladım paylaşımcı olmanın kıymetini. Elindekinin fazlasını ihtiyaç sahipleriyle paylaşmanın değerini.
2: Ne güzel.
1: O yüzden ponza taşını Aykut amcayla paylaşmanın ne kadar güzel bir şey olduğunu biliyorum. Hatta sana bir şey diyeyim mi?
2: De bakalım.
1: Sen şimdi ponza taşını ona vermeye gidiyorsun ya, ben de yuvama gideceğim.
2: Neden?
1: Bana verdiğin taşın yarısını tam ortadan kırıp sana getireceğim.
2: Ama neden?
1: Çünkü elinde varsa fazlası, paylaş bölüş çoğalsın. Aşını bölüşürsen eğer çok daha güzel doyarsın. Ne mal ne mülk ne nimet senin değil, unutma. Hepsi haktan emanet, paylaş varsa hiç durma. Paylaşmakta keramet, yoksulları unutma. İhtiyacın nedir ki? Bir lokma bir hırka.
2: Teşekkür ederim Zikri. İstersen gel birlikte gidelim de şu taşı Aykut amcaya verelim.
0: Paylaştıkça çoğalır.

0: İncilerim, herkes geçmişi hatırlatan bir eşya getirdi mi?
1: Evet!
0: Geçmiş zaman, önceden yaşanmış olayların olduğu zamandır. Dün, geçen hafta, geçen yıl ya da çok uzun zaman önce olan her şey geçmiş zamana aittir. Örnek vermek isteyen var mı?
2: Mesela dün! Hep birlikte satranç oynadık.
3: Ha! Bunu hemen unutmaya çalışırsın diye düşünmüştüm.
2: Nedenmiş o?
3: Ben yendim de ondan.
4: Geçen hafta ailemle mangal yaptık. Çok güzel bir gündü.
0: İşte bunlar geçmiş zaman incilerim. Şimdi yanınızda getirdiklerinize bakalım.
5: Ben büyük dedemin tesbihini getirdim. Bu tesbih büyük büyük büyük büyük büyük dedeme aitmiş. Dedemin dedesi de dedeme vermiş.
6: Kafam karıştı.
5: Dedem bu tesbihi özenle korur. Tam 300 yıllıkmış.
2: Ne? 300 yıllık mı?
0: Ailen için çok önemli bir tarihi eser olmuş.
6: İyice kafam karıştı. Tarihi eser ne demek?
0: Bunun için Mercanya Müzesi'ne bilet aldım. Bütün sorularınızın cevaplarını orada bulacağız.
1: Hey!
4: Yolu kapatmışlar.
3: Hey! Kim var orada?
4: Kum!
7: Yavru balıklar, burası kazı alanı. Geçmişe ait bazı kalıntılar varmış. Beni de arkeolog olarak görevlendirdiler.
5: O nedir?
7: Şimdi şöyle anlatabilirim. Arkeolog, çok eski zamanlarda yaşamış canlıların izlerini arayan kişidir. Toprağın altını titizlikle kazarak eski zamanlarda yaşamış olan canlıların eşyalarını, aletlerini ya da kalıntılarını bulurlar. Ah, ah! İşte bir şey buldum. Bu delik bir şey. Bence, evet, tabii ki. Bu kahraman bir Mercanya askerinin koruma başlığı.
4: Bundan bizim evde de var.
7: Nasıl yani? Yoksa sizin dedeleriniz de yüzlerce yıl önce kahraman asker miydi?
4: Olabilir ama daha çok annem bununla makarnanın suyunu süzüyor.
0: Yengeç, bu bulduğun asker başlığı değil, süzgeç.
7: Ah evet, hay Allah. Ben de heyecanlanmıştım.
6: Bence burada başka bir şey daha var.
3: Bakayım. Bu kez de tencere olmasın.
7: Hayır, bu çok özel bir şey. Bulduk. Hadi müzeye götürelim. Bulduğumuz resim tableti tam 500 yıl önce yapılmış.
2: 1000 yıl önce yaşayan bir sualtı kabilesinin sanat eserini bulduğumuza inanamıyorum.
3: Demek ki eskiden bile deniz canlıları resim yapmayı seviyormuş.
0: Gördünüz mü incilerim? Tarihi kalıntılar geçmiş hakkında bize bilgi verir. Mesela bu resim yapılırken bizim kullandığımız boyalar kullanılmamış.
7: Elbette. Bu tablet renkli mercan tozlarıyla boyanmış.
3: Aa, bu ilk denizaltı arabası mı yoksa? Ne kadar farklı görünüyor. Kırmızı düğme mi? Hay, bassam mı acaba? Bassam ne olur ki? Düğme görünce dayanamam.
5: Neler oluyor?
7: Kırmızı alarm! Kırmızı alarm!
3: Sadece kırmızı düğmeye bastım.
8: Sorun nedir?
3: Kırmızı düğmeye bastım koşu.
0: Tamam. Sakin olun incilerim. Müzelerdeki eşyalar çok değerlidir ve onlara dokunmamalıyız. Zarar görmemeleri için müzede dikkatli olmalıyız.
8: Böylece tarih korunmuş olur. Bizden sonrakiler de bu eserleri görebilirler.
3: Haklısınız öğretmenim. Çok daha fazla dikkat edeceğim.

0: Çekirdek, çekirdek toprağı.
1: Geç kaldım, geç kaldım. Aa, kahvaltı yapmadım. Neyse, benim adım Güçlü. Kahvaltı yapmasam da olur. Dayanıklıyım ben.
2: Bugün deniz yine çok ılık. İki gezintiye çıktık öğretmenim. Açık denizde yüzerek keşif yapmaya bayılıyorum.
3: Mesela Güçlü ile ben geçen gezinirken çok renkli bir deniz kabuğu bulduk. Değil mi Güçlü?
1: Öğretmenim, biraz dinlenebilir miyiz?
4: Hayırdır Güçlü? Sen bu kadar erken yorulmazdın.
1: Yo yo, yorulmadım. Belki siz yorulmuşsunuzdur diye düşündüm de.
5: Peki madem, şu ileride bostan var. Orada dinlenebiliriz incilerim.
3: Bostan nedir öğretmenim?
5: Yani karpuz tarlası.
0: Hey!
2: Aa, oradaki yengeç değil mi?
5: Evet, ta kendisi. Kolay gelsin yengeç.
6: Oo, kimleri görüyorum. Allah razı olsun öğretmen hanım. Oo, nasıl da terledim.
3: Bu karpuzların hepsi senin mi yengeç?
6: Burası benim tarlam. Şu mübarek meyveye şaşar dururum. Baksanıza, yerde incecik dalların üstünde yetişiyor. Koskocaman meyve bu incecik dallarda yetişirken şu koskoca ağaçta minicik cevizler yetişiyor. Ay, kafama ceviz düştü.
3: Çok şükür ki karpuz ağaçta yetişmiyor. Yoksa kafana ceviz yerine karpuz düşebilirdi yengeç.
6: Aman Allah korusun. İyi ki, iyi ki.
4: Ben buna benzer bir hikayeyi ninemden de dinlemiştim.
5: Evet, bu bir Nasrettin Hoca fıkrası.
0: O da kim?
5: Nasrettin Hoca çok eski zamanlarda yaşamış, bilgili, sevimli ve çok zeki bir adamdır. İnsanlara mizahla, yani güldürerek ve güldürürken de düşündürerek doğruyu göstermeyi severmiş. Onun anlattığı fıkralar hala anlatılır ve dinleyen herkesi hem güldürür hem de düşündürürmüş.
4: Doğru, hatırladım.
6: Ben de resmen Nasrettin Hoca fıkrasını biraz önce yaşadım.
2: Karpuzlar çok güzel görünüyor.
6: Nasıl da unuttum. Sizlere karpuzlarımdan ikram etmek isterim. Oldukça büyük ve ağırlar. Ah, ah belim. Bu arada belimi incitmişim geçen.
1: Geçmiş olsun yengeç. Ben hemen bir karpuz getiririm. Güçlüyüm ben. Oh, taşıyamıyorum. Kendimi çok halsiz hissediyorum.
5: Güçlü, bugün sende bir şey var. Hasta mısın yoksa?
1: Hayır öğretmenim. Sadece kahvaltı yapmadım.
3: Şimdi anlaşıldı. Pilin bitmiş o zaman.
1: Pilin mi? Ben pille çalışmıyorum ki.
6: Şu kıpır, Nasrettin Hoca gibi esprili. Yani Güçlü, kahvaltı bizlere enerji verir. Böylece hemen yorulmayız. Sen de yapmadığın için enerjin azalmış demek istiyor.
5: Karpuz sana enerji verir. Bir dilim yesene Güçlü.
1: Oh, çok iyi geldi.
6: Karpuz çekirdeklerini atmayın. Şu kutuya koyun. Onları bir daha ekeceğim.
2: Nasıl yani?
5: Meyvelerin çekirdekleri aynı zamanda onların tohumlarıdır. Yengeç onları yeniden tarlaya ekiyor ve yeni karpuzlar yetiştiriyor.
4: Bu harika!
6: Hatta gezintiye çıkarken yanıma bazen çeşitli ağaç tohumları alırım. Etrafımda gördüğüm toprak alanlara koyarım. Böylece onlar da ağaç olur.
5: Aa, ne güzel bir davranış.
0: Biz de yapalım öğretmenim, biz de.
5: Hadi o zaman, çekirdekli meyveleri bulun.
0: Hey!
1: Muz, çekirdekli değil. Burada meyve yok ki. Aa, işte bu. Zeytin çekirdeği.
3: Hadi kıpır. Bu kadar elma çekirdeği yeter.
7: Ama çok lezzetli.
3: Ben gidiyorum.
7: Dur.
3: Bekle. Ne aceleci bir kardeşsin sen.
2: Ne götürsem ki acaba?
8: Bir sorun mu var yavru balık? Biliyorsun polis kajuğu.
2: Bütün sorunları çözer. Tabii, evet. Şeftali çekirdekli.
8: Anlamadım ama...

0: al bakalım şeftali.
1: Evet evet, sorunu çözdün Kaju. Teşekkürler.
0: Bu sefer nasıl çözdüğümü anlamadım.
2: Güçlü, eski enerjine kavuşmuşsun.
3: Evet öğretmenim. Kahvaltıların vazgeçilmezi zeytin yedim. Ve işte tohumları, yani çekirdekleri de getirdim.
4: Ben de tıpkı bana benzeyen bir meyve var. Ekşi ekşi.
5: Erik mi?
4: Erik mi? Erik yeşil olur akıllım. Ben limon çekirdeği getirdim.
1: Elma çekirdeklerini de biz getirdik.
5: Elmalar da benim midemde tabii. Hiçbir şey israf etmedik.
2: Aferin incilerim. Bu meyve çekirdekleri sayesinde yeni ağaçlar yeşerecek. Hadi o zaman gezinirken tohumlarımızı da dağıtalım.
1: Hey! Kütür kütür elma mı yedim? Lezzetliydi, çok şükrettim. Çekirdeği toprağa ekersen, bir gün olur ağaç olur beklersen.
6: Karpuzun içinde siyah, boncuklar içinde

yerim. Çekirdekleri ağaç olur zeytinlerimin. Limon gibi sapsarı rengim. Ekşi değil tatlı biriyim. Ama limon çekirdeklerim ağaç olacak benim.

Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ben bir pilotum. Bir astronotum. Bir postacıyım.

0: Bilgili Naci yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
2: Ha, bu imkansız.
1: Görürsün, başaracağım.
2: Baba! Ha, dur Lemi.
1: Merak etme Anit. Hemen dönüp seni o asılığa götüreceğim.
3: Ben şu anda babamla Peygamberime sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim.
1: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
4: Yıldızlar gibi yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Bella Bera.
1: Sabır Çiçeği. Güneş tepelere çoktan doğmuş, evleri sevgiyle ısıtmaya başlamıştı. Babaanne torunlarını yanına almış, onlara aile albümlerini gösteriyordu. Ayla ve Bera eski fotoğraflara bakmayı çok severdi. Bir zamanlar babalarının da çocuk olduğunu görmek onlara çok ilginç gelirdi. Babaanne tüm ailenin önemli anlarını bu albümler içerisinde saklıyordu. Babanın ilk yürüdüğü gün, konuştuğu gün, okulun ilk günü, hep beraber piknik yapıp ağaçtan ceviz topladıkları gün. Ne çok anı, ne çok hatıra vardı. Fotoğraftan fotoğrafa bakan Ayla ve Bera'nın dikkatini bir fotoğraf çekmişti. Baba, bir elinde kafasında çimleri olan gülümseyen bir çiçek tutuyordu. Çok değişik bir çiçekti bu. Daha önce hiç görmemişlerdi. Ayla merakla onun ne olduğunu sordu. O bir çim adamdı. Ayla ve Bera ilk kez çim adam görüyorlardı. Merakları iyice artmıştı. Babası bu çim adamı nasıl yapmıştı? Çimler nasıl çıkmıştı? Gülümseyen surat ve kafa peki? Bunları nasıl yapmıştı? Ayla ve Bera sorudan soruya koşuyor, babaannelerinin verdiği cevapları heyecanla dinliyorlardı. Onlar da bir çim adamlarının olmasını çok isterdi. Çocukların sorularını duyan baba kararını vermişti. Ayla ve Bera ile birlikte çim adam yapacaktı. Çocuklar buna çok ama çok sevinmişti. Ama önce malzemeleri toplamaları gerekiyordu. Eski bir çorap, çim tohumu, talaş, keçe, oynayan göz, yapıştırıcı, iplik ve küçük bir saksı. Ne kadar çok şey gerekliymiş çim adamı yapmak için. Ayla ve Bera malzemeleri bulmak için hemen işe koyulmuştu. Tüm aile Dünyalar Tatlısı çocuklarına yardım etmek için ellerinden geleni yapıyordu. Anne eski bir çorap, saksı ve keçe vermişti çocuklara. Dede bahçe işlerinden ve tohumlardan çok iyi anlardı. Talaş ve tohum kesin onda vardır diye düşünen Ayla ve Bera dedelerinin yanına koşmuşlardı. Dede önce torunlarını sevgiyle kucakladı. O da çok meraklanmıştı. Nasıl bir çim adam yapacaktı Ayla ve Bera? Sonra hemen malzemeleri toparlayıp çocuklarına verdi. Eksik kalan malzemeleri de babaanne tamamlamıştı. Şimdi her şey hazırdı. Önce parçaları kestiler. Eski çorabın içine talaşları doldurdular. Tohumları koydular. Çoraba şeklini verip altından sıkı sıkı bağladılar. Yüzünü boyadılar ve gözlerini yaptılar. İşte çim adamları sonunda hazırdı. Ayla ve Bera çok mutlu olmuştu. Onların da artık bir çim adamları vardı. Ayla ve Bera önce sevinse de sonrasında çim adamlarının bir eksiği olduğunu fark etmişlerdi. Babalarının çocukken yaptığı eski fotoğraftaki çim adamla kendi yaptıkları çim adamlarını yan yana koyup incelediler. Sonunda aradaki farkı bulmuşlardı. Babalarının yaptığı çim adamın kafasında çimler vardı ama onlarınkinde yoktu. Yoksa malzeme listesine çim koymayı mı unutmuşlardı? Baba hemen bu farklılığın sebebini anlatmaya başladı. Çim adam da aslında bir bitkiydi. Ayla'nın sevdiği çiçekler gibiydi. Ona da bir çiçeğe bakar gibi bakmak gerekiyordu. Güneş olan bir yere koymak, suyunu vermek ve sevgiyle beslemek. Ayla ve Bera şimdi anlamıştı. Saksıyı kaptıkları gibi pencereye koşmuşlardı. Bera, çim adamı güneş alan yere nazikçe bıraktı. Ayla onu suladı. Sonra merakla beklemeye başladılar. Beklediler, beklediler ve yine beklediler. Ayla sonunda dayanamadı ve babasına seslendi.
2: Babacığım, bekledik ama çimler hala çıkmadı.
1: Baba, çocuklarının tatlı sorusuna sevgiyle gülümsedi. Biraz sabretmeleri gerekiyordu. Yani bu saksının başında bekleyerek olmazdı. Daha çok beklemeleri gerekiyordu. Çim adamın biraz zamana ihtiyacı vardı. Ayla, bu çim adama bir isim vermeye karar verdi. Neden ona sabır çiçeği demiyorlardı? Bera da sevmişti bu ismi. Baba da beğenmişti. Çim adamın adı artık sabır çiçeğiydi.

0: 心气马当。
1: Ayla ve Bera bahçeye çıkıp yemyeşil çimenlerin, mis kokulu çiçeklerin, rengarenk kelebeklerin ve kuş cıvıltılarının arasında oyuna daldılar. Körebe bitince hemen sabır çiçeğinin yanına koşmuşlardı. Ama o da ne? Sabır çiçeği hala aynı şekilde duruyordu. Kafasında bir tane bile çim yoktu. Demek ki biraz daha sabretmeleri gerekiyordu. Ayla ve Bera saklambaç oynamaya karar vermişti. Sırayla ebe olmuşlardı. Bir oyuncu ona kadar sayıyordu. Diğer oyuncu saklanıyordu. Ayla ile Bera'nın en sevdiği oyunlardan biriydi bu. Saklambaç bitince hemen sabır çiçeğinin yanına koşmuşlardı. Ama o da ne? Sabır çiçeği hala aynı şekilde duruyordu. Kafasında bir tane bile çim yoktu. Daha ne kadar sabretmeleri gerekiyordu?
2: Babacığım, bekledik, bekledik ama bir tane bile çim çıkmadı.
1: Baba çocuklarına sevgiyle sarıldı. Daha çok beklemeleri gerekiyordu. Saatlerin değil, gecelerin, gündüzlerin geçmesi gerekiyordu. Çocuklar bu defa anlamıştı. Saklambaç oynayarak, körebe oynayarak geçecek bir zaman değildi bu. Günler hızlıca akıp geçmiş, Ayla ve Bera sabır çiçeğini neredeyse unutmuştu. Tabii her gün suyunu vermiş, yeterli güneşi alıyor mu diye kontrol de etmişlerdi. Bir sabah tüm aile piknik yapmak için kırlara gitmeye karar vermişti. Tüm hazırlıklar yapılmıştı. Tam evden çıkacakları sırada Ayla oyuncak ayısı Fionk'u unuttuğunu fark etmişti. Fionk, Ayla'nın yeni oyuncak ayısıydı. Onu da yanında götürmek istiyordu. Hemen geri içeri koşmuştu. Tüm aile kapıda beklerken bir ses duymuşlardı. Ayla'nın sevinç çığlığıydı bu.
3: Sonunda! Anneciğim, babacığım!
1: Sabır çiçeği adını verdikleri çim adamları sonunda çim vermişti. Günlerce beklemiş ve sabretmişlerdi. Sonunda sabırları meyvesini vermişti. Ayla ve Bera o gün pikniğe sabır çiçeklerini de götürmek istedi. Günlerdir bekledikleri çimler bugün çıkmıştı ve ondan ayrılmak istemiyorlardı. Anne yavrularının kafasını sevgiyle okşadı. Ayla ve Bera'nın sabır çiçeğine özenle bakacaklarına emindi. Çim adamlarını da yanlarında götürmeye karar vermişlerdi. İki kardeş tüm gün kırlarda oyunlar oynadı. Sonra heyecanla sabır çiçeklerine koştu. Baba aile albümlerine fotoğraf koymak için Ayla ile Bera'nın sabır çiçeğiyle birlikte

fotoğrafını çekti. Artık onların da aile albümünde kendi yaptıkları bir çim adamı olacaktı. Çok ama çok mutlu olmuşlardı. İki kardeş tüm gün kırlarda oyunlar oynadı. Sonunda gece olmuş, güneş onlara veda etmiş, ay gökyüzündeki yerini almıştı. Yıldızlar ışıl ışıl parlıyordu. Çocuklar için uyku vakti gelmiş, çatmıştı. Ayla ve Bera yaşadıkları bu güzel günü bir şiirle süslediler. Talaşı koydum bir çoraba, tohumları ektim kafasına. Bekledim akşamdan sabaha, çim adamın saçı oldu sonunda. Emeklerin çiçek açtığı, ailenin birbirine sarıldığı bu güzel gün için şükürler olsun. Ve uyudular. Uyusunlar. Başka bir gün tekrar görüşürüz çocuklar.

0: Var mı bana yan bakan? Eğit be!
1: Aa! Bir kabadayı geziyor.
2: Kim ki bu?
1: Bilmem. Mahalleye yeni taşındı herhalde.
0: Tanımadılar beni.

0: Bilecek gibi durmuyorsun. Söyleyeyim bari.
1: Söyle bakalım.
0: Ben tuzsuz Deli Bekir'in kardeşi, şekersiz Deli Hüsnü.
1: Yapma ya. Tam da ben diyecektim. Hacivat, sen misin?
0: Benim ya. Ne sandın?
1: Tahmin ettim zaten. Kesin beni kandırıyor dedim.
0: Tabii tabii. Bak kara gözlüm bak. Karşıdan gelene bak.
1: Vay vay vay vay. Bebe Ruhi geliyor. Yap numaranı Hacivat.
0: Hey!
2: Aman! O da ne?
0: Ne demek o da ne? Ben bir şey miyim?
2: Şey! O da kim diyecektim? Ağam!
1: Hey! Sen bilmez misin kimdir bu?
2: Yoo!
1: Onun adı... Onun adı... adı...
0: Benim adım...
1: Heh! Onun adı Tatsız Deli Cavit.
0: Neden buldun bu ismi?
1: Sen bulsaydın o zaman.
0: Neyse. Çekil bakalım önümden.
2: Hemen ağam. Buyurun.
0: Ne kadar da güzel tanınmamak.
1: Sorma Hacivat. Gülmekten karnıma ağrılar girdi.
0: Kıyafet değiştirmek bu kadar eğlenceliyse görünmemek ne kadar komik olur Allah bilir.
1: Keşke bir yol olsa da görünmesek.
0: Keşke.
3: Kim demiş yok diye?
0: Var mı?
3: Ben de yok yok efendiler. Unutmayın sloganımız neydi?
0: Neydi?
3: Ben de yok yok.
1: Onu söyledin zaten.
3: Neyse efendim. Küçük şeylere takılmayalım. Büyük düşünelim.
0: Bu o mu?
3: Elbette. Bir yudum al. O gün kimse seni göremez.
0: Hayrını gör tüccar efendi. Bize müsaade. Yapacak çok işimiz var.
3: Hadi selametle öyleyse.
1: Gidelim Hacı Cavcav.

0: Unuttun mu? Görünmeziz biz.
1: Doğru ya Civat. Unuttum ben onu.
0: Hadi yolumuza devam edelim. Hatta ayı kardeşi biraz korkutalım.
1: Olur.
0: İmdat!
2: Sen de mi buradaydın?
1: Hani görünmeyecektik?
0: Hani işe yarıyordu?
1: Ney? Ayı bizi parçalıyordu az kalsın.
2: Ayı mı? Ne ayısı?
0: Ormanda ayı gördü bizi. Bu hale getirdi.
2: Öyle desenize yahu.
1: Nasıl yani?
2: Hayvanlarda işe yaramaz demedim mi ben size? Demişimdir yahu. Demediysem de diyorum işte. Sadece insanlarda işe yarar bu.
0: Hadi ya.
1: Tüh. Boşuna mı bu hale geldik?
0: Neyse. Olan oldu. Biz gidelim öyleyse.
1: Gidelim Hacı Cavcav. Yapacak çok işimiz var bizim.
0: Aynen öyle. Çok komik işler. Madem artık görünmeziz, karşımıza ilk çıkan kişiyle biraz eğlenelim. Ne dersin?
1: Buna ne denir Hacı Cavcav? Hey!
3: Demek kendinizi görünmez sanırsınız. İnsanlığa yakışır mı başkasıyla alay etmek? Siz durun bakalım, şaşkınlar. Eğlenmek nasıl olurmuş görürsünüz.
1: Heh, geldi bizimki.
0: Hadi bakalım.
1: Selamın aleyküm, Tuzsuz Efendi.
3: Ha? Kim o konuşan?
0: İnsan önce...

0: Önce selam alır Susuz Efendi.
1: Şey, aleyküm selam da siz kimsiniz? Neden sizi göremiyorum?
2: Helal olsun şu tüccara. Doğru söylüyormuş.
0: Aynen öyle.
1: Beyler, korkutmayın beni. Gösterin kendinizi.
2: Vay vay vay. Tuzsuz Deli Bekir Efendi de korkarmış demek.
0: Biz de seni yiğit sanırdık.
1: Korkmak da laf mı? Şu an tir tir titriyorum.
2: Bak şimdi.
1: Demek beni kandıracaktınız. Demek benimle eğlenecektiniz ha?
2: Aman, bizi görüyor bu.
0: Sorma gözüm, karışımın etkisi mi geçti acaba?
1: Karışımı bilmem de birazdan sizin etkiniz bitecek.
0: Duramıyorum karagözüm.
2: Aman Hacı Cavcav, güvenli bir yere gelene kadar durayım deme.
0: Doğru dedin karagözüm. İyice uzaklaşmak lazım bu deliden.
2: Kesinlikle.
1: Uyanıklar sizi. Akılları sıra beni kandıracaklar.
2: Hani sadece insanda işe yarardı?
0: Hani etkisi bir gün sürerdi?
2: Şimdi cevap ver bakalım. Bu karışımın etkisi mi çabuk geçiyor yoksa işe mi yaramıyor?
3: Aman efendiler, ben size bugüne kadar işe yaramayan bir şey sattım mı?
0: Evet.
3: Tamam, arada bir yanlış anlaşılmalar olabiliyor. Ama bu kez durum farklı. Karışımım kesinlikle emsalsiz.
0: Belli. Hiç bu kadar kısa zamanda bu kadar çok hırpalanmamıştık.
3: Neyse efendi, çözeceğiz. Şimdi konumuza gelelim. Kim sizi görmüştü?
0: Tuzsuz Deli Bekir.
3: Ha? Şimdi belli oldu.
2: Neymiş o belli olan?
3: Ben size demedim mi efendiler? Bu karışım delilerde işe yaramaz diye.
0: Yo.
3: Olur mu öyle şey? Dedim.
0: Sen onu bunu bırak da şunun kullanma kılavuzunu ver.
3: Aman efendim ne acet. Siz rahat olun. Hayvana yahut deliye çatmayın da ne yaparsanız yapın.
2: Bu kadar mı?
3: Bu kadar.
0: Kesin mi?
3: Bit tabii efendim, bit tabii.
2: Öyleyse tamam.
0: Ama bu sana verdiğimiz son şanstır bilesin.
3: Rahat olun, sıkıntı yok. Ben hep buradayım. Biz evde de bunu kullanıyoruz. Oh, çok şaşkın bunlar yahu.
0: Başlayalım.
2: Selamun aleyküm ağalar.
4: Aleyküm selam efendiler.
0: Söyleyin bakalım biz kimiz?
5: Bilmem. Sizi görmedik hiç.
2: Oldu bu iş.
0: Aynen.
6: Neler oluyor yahu?
2: Asıl size neler oluyor? Böyle kasıla kasıla yürüyorsunuz.
5: Hıç. Ne dersin sen ağa?
0: Şşt. Biz sizin daha önce gördüğünüz adamlardan değiliz asker ağa.
2: Hatta bundan sonra da göremeyeceksiniz bizim gibisini.
0: Hatta ve hatta siz bizi görmediniz. Görmüyorsunuz, göremeyeceksiniz.

0: Bunlar deli miydi? Hayvan mıydı Hacı Cavcav? Nasıl oldu bu?
1: Ah benim iyi niyetli arkadaşım. Hala anlamadın mı? Tüccar bizi kandırdı.

0: geliyor bizimki.
1: Güzel. Gelsin bakalım.
0: Gördün mü Hacı Cavcav? Bizi görmedi.
1: Görmez tabii. Karışım işe yarıyor.
0: Sonuçta deli de değil, hayvan da. Değil mi?
1: Elbette.
0: Hızlandı bu yahu.
1: Kesin işi vardır. Yoksa bizi görüp de hızlanmış olamaz, değil mi?
0: Dur şuna bir çelme takayım.
1: Allah Allah. Görüyor mu yoksa?
0: Mümkün değil. Denk gelmiştir. Dur ben şuna güzel okkalı bir...
2: Alın paranızı efendiler, alın. İmdat.

0: Bu da bize ders olsun kara gözlüm. İnsanlarla alay ederek insana yakışmayan bir davranışta bulunduk.
1: Doğru dedin Hacı Cavcav. Başından beri huzursuzdum. Velakin yine de kendimi tutamadım.
2: Sizi hatanızı anlamış görmek güzel dostlarım.
1: Sen biliyor muydun?
2: Evet. Sizi konuşurken duydum.
0: Hakkını helal et tuzsuz efendi.
2: Ben ettim gitti. Şimdi diğer kandırdıklarınızla da helalleşin bakalım.
1: Askerlerle ben helalleşeyim. Ayı işini sen hallet Hacı Cavcav.
0: Yok ya, sen amma akıllı çıktın. Karışımın yan etkisi mi acep?

7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Şimdi gözlerimizi kapatıyoruz. Niye dediğimi yapmıyorsunuz? İşte böyle yapacaksınız. Hadi kapatın gözlerinizi. İşte böyle. Şimdi güneşin tatlı enerjisinin içinize dolduğunu hissedin. Seni gördüm. Lütfen kapa gözlerini hemen. Şimdi tek ayağınızı kaldırın. Olmuyor, olmuyor. Her şeyi tek tek göstermek zorundayım. İşte böyle yapacaksınız. Hadi bakalım. Bir, iki, üç. Kaldır ayakları.
1: Bonnie amca mı?
2: Evet. Başına bir şey geldi herhalde. Koşun çocuklar.
1: Bonnie amca iyi misin?
0: İyiyim aziz. İyiyim.
1: Ama hiç iyi görünmüyorsun.
2: İstersen bugün biz ilgilenelim deve kuşlarıyla.
3: Sen biraz dinlen.
0: Bakın görüyorsunuz. Hiçbir şeyim yok işte. Merak etmeyin. Sıraya geç. İzleyin şimdi çocuklar. Deve kuşlarına tek ayak üstünde durmayı öğrettim.
3: Eyvah.
0: Tek ayak kaldır.
2: Gani amcacığım gel bizi dinle. Sen bugün eve gidip dinlen. Biz idare ederiz.
4: Evet sen merak etme. Biz hallederiz.
0: Ama Furkancığım deve kuşlarının bakımı ihmale gelmez.
2: Endişe etme Gani amca.
4: Yemini suyunu vereceğiz o kadar.
0: Olur mu Cemil? Deve kuşu bakımı profesyonellik ister.
4: Nasıl yani?
0: Öğle yemeklerini tam 12.47'de vermelisiniz.
2: Saat 1'de versek ne olur ki?
0: Olmaz. Tam vaktinde olmalı.
4: Tamam kızma. Saati kurarız.
0: Akşam yemeği de tam 18.03'te verilecek.
2: Tamam amcacığım hallederiz. Başka?
0: Taze otları çok severler. Çayırdan taze ot toplayın. Ama taşlarını ayırın. Dişlerine zarar gelmesin.
4: Başka?
0: Suları ne sıcak ne soğuk olmalı. İçme sularını 21.5 derece yapın.
2: Gani amca sence de biraz abartmadın mı?
0: Evet. Haklısın Furkan. Biraz abarttım galiba. 19.5 derece yeterli olur.
4: Hadi amcacığım sen biraz dinlen.
2: Biz her şeyi hallederiz.
0: Tamam çocuklar. Size güveniyorum. Öğlen 13.52'de güzellik uykusuna yatsınlar. Üstlerine de battaniye örtün üşümesinler. Bir de elma seviyorlar ha. Ara önde elma verin.
4: Tamam.

0: Deve kuşlarının sularını biz vereceğiz. Hayır, bu bizim işimiz.
1: Ay, of.
2: Ah. Ay, ay, ay, oh.

0: ekşi yumurtayı. Bak boğazına iyi gelir.
1: Deve kuşu yumurta içer mi? Aziz, sen anlamıyorsun bu işlerden.
0: Sen çok mu anlıyorsun Burak? Soğan mı yedireceksin hayvancağıza?
1: Evet, al bakalım. Bu soğan sana güç verir.
0: Dur, kaçma.
1: Gel buraya.
2: Arkadaşlar ne oluyor burada? Siz ne yaptınız böyle?
0: Biz...
2: Durun söylemeyin. Bu işi de rekabete çevirdiniz değil mi?
0: Maalesef öyle oldu.
2: Rekabete gerek yok. Bu işi hep birlikte yapabiliriz.
0: Ama nasıl?
2: Su getirme... Kerim. Su verme... Önder. Ot toplama... Hami. Ot verme... Burak. Elma toplama... Vefa.
3: Elma verme... Tüy bakımı Ziya. Uyutma Veli. Tırnak bakımı Serhat. Ve masaj yapma Nihal.
2: Herkes görev başına.

0: Efe, sence bu kadar ot yeter mi?
1: Bakayım amicim. Bence yetmezse biraz daha elma. Aman ot topla.
0: Tamamdır kardeşim ama aşağı inmeden de söyleyebilirdin.
2: Eyvah! Koş gelip koş!

0: Sıra bizde.
1: Of.
2: Oo, şu elmaların güzelliğine bak.
3: Ben mi yesem acaba?
2: Bari bir tanesini yiyeyim. Dur, gelme üstüme. Bak, hiçbirini vermem ha. Dur.

0: taşlarını ayıklamadınız mı?
1: Çakıl taşı mı?
2: Ben Acele'den biraz dikkat etmemiş olabilirim.
3: Tüy bakımı da bende.
4: Gel buraya. Sadece tırnağını keseceğim.
1: En iyi işte bana düştü.

0: konuşma zamanınız gelmiş. Şimdi herkes sessiz olsun bakalım.
1: Çocuklar, ne oldu burada?
0: Aman hocam sessiz olun. Deve kuşları uyuyor, uyanmasınlar.
2: Sormayın hocam. Bir günlüğüne Gani amcanın yerine bakalım dedik.
3: Başımıza gelmeyen kalmadı.
1: Ne demişler? İşi ehline vereceksin. Gani Bey işini severek ve hakkıyla yapıyor.
3: Gerçekten öyleymiş hocam. Halimiz kalmadı.
4: Hazır deve kuşları uyumuşken biz de eve gidip biraz dinlenelim.
1: İyi fikir. Hadi bakalım.
0: Durun. Durun, beni de bekleyin.

0: işte. Bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Teşekkür ederiz anne ve baba.
1: Teşekkür ederiz anne ve baba.
2: Bir şey değil Eren ve Ceren.
0: Camiye gitmek çok mu sevap anneciğim?
2: Oo, hem de ne kadar sevap.
0: Daha çok sevap kazanmak için her gün şerbetli camiye gidebiliriz baba.
3: Her gün şerbet ikram edilmiyor biliyorsunuz. Sadece cuma günleri. Ve özellikle siz çocuklar için. Ona da zaten her hafta geliyoruz.
0: En çok şerbeti ben içtim. Tam 5 bardak içtim.
2: Afiyet şifa olsun kuzuma.
0: Ay, sıkıştım. Ben de. Susadım.
2: Ne?
0: Ben de.

0: Hadi bakalım, inebilirsiniz.
1: İlk ben gideceğim.
2: İlk ben. Kapıyı da ben açacağım.
3: O kadar şişe nereden çıktı Adem?
0: Bagajdan. Plastik şişeleri biriktirip geri dönüşüme atıyorum.
3: Şişeler temiz ve sağlam görünüyor.
0: Evet, hepsini arabadan topladım. Çocuklarımız maşallah çok güzel su tüketiyor.
3: Aslında mataraları da var ama yine de çok kullanmışız gerçekten.
0: Şimdi doğru geri dönüşüme.
3: Bu kez ileri dönüşüm yapabiliriz.
0: İleri dönüşüm mü?
1: Anne acıktım. Ben de. Nasıl da acıkmışım. Seni bile yiyebilirim baba.
2: Ben de.
0: Yapmayın kuzularım, acıyın bana. Anne hanım, kurtar beni bu aç kurtların elinden.
3: Hey, sizi gidi aç kurtlar sizi. Çekilin bakayım.
2: Çekilmem, nyam nyam nyam nyam. Çok lezzetli görünüyor.
0: Emel, bir an önce bir şeyler hazırlasak iyi olacak. Yoksa çiğ çiğ götürecekler beni.
3: Korkma, onları nasıl durduracağımı biliyorum. Onlar oynarken biz hazırlarız.
0: Yaşasın.
3: Tadam.
1: Nerede? Balon. Yaşasın.
2: Hadi oynayalım.
3: Babanız hemen şişirsin o zaman.
1: Evet, hadi baba.
0: Hemen şişiriyorum efendim.
3: Bakalım kaç nefeste şişecek.
4: Baloncu, hadi durma. Bir. İki oldu işte, hızla şişir. Üç kedi geliyor, hepsi tekir. Dört göz olduk, artık bitir. Beş.
0: Sağ olun.
1: Babam 5 nefeste şişirdi.
2: Geçen sefer 10'du.
0: Yok daha neler.
1: Hadi oynayalım.
3: Yere düşünmek yok.
2: En sevdiğim.
0: Salata bende.
3: Çok teşekkür ederim salata adam.
0: Ne demek, rica ederim.
3: Ama canım, artık menüyü biraz daha zenginleştirsen hiç fena olmayacak.
0: Yumurta da kırıyorum.
2: Çok yorulduğunu biliyorum.
1: Hiç de bile.
2: Ben kazanacağım.
1: Hayır ben.
2: Kapı. Baba kapı çalıyor.
1: Baba.
0: Geldim. Çekilin bakayım.
1: Hala.
5: Halasının gülleri.
1: Halam geldi. Yaşasın.
0: Hoş geldin abla. Elindeki ne?
5: Hoş buldum. Börek yapmıştım. Tazecik, size de getireyim dedim.
0: Ne zahmet ettin abla?
3: Alayım abla. Ne zahmet ettin?
5: Ay benim akıllı kuzularım, halalarına terlik getirmişler. Yerim sizi maşallah.
0: Akıllıdır benim çocuklarım.
3: Kapıyı da biz olmadan açmazlar halası. Gördün değil mi?
5: Görmez olur muyum? Akıllı bunlar, çok akıllı.
0: Aynı babası.
5: Aynı halası.
1: Balon, kaç.
2: Ay.
1: Ya baba, balon patladı. Yenisi lazım.
0: Nerede kalmıştık? Ha, tamam. Hadi, yemek vakti.

0: Eline sağlık Emel. Çok güzel olmuş. Zahmet oldu.
1: Zahmet ne demek abla? Afiyet olsun.
2: Hadi baba balon.
3: Balon, balon.
2: Yine tekerleme söyleyeceğiz.
4: Balon şişirmece oynarız yine ama çocuklar başka bir işiniz var sizin.
2: Ne, ne?
4: Anneniz size dönüşüm yaptıracak. Hem de ileri. Yardım etmek ister misiniz?
2: Evet.
1: Ademciğim ben onu kendim halledecektim canım.
4: Tek başına yorulmanı istemem canım. Çocuklarımız da ablam da seve seve yardımcı olurlar. Değil mi çocuklar? Ailecek el birliğiyle halletmiş oluruz.
2: Evet. Hadi anne.
4: Hadi bana müsaade. Gidip biraz şekerleme yapayım.
1: Adem.
4: Canlarım. Kolay gelsin. İyi eğlenceler.
0: Ne yapıyoruz?
1: Evet, yeni oyunumuz için görev dağılımı yapıyoruz. Hazır mıyız?
2: Evet.
1: Ben şişeleri kumla dolduracağım. Halanız da boyayacak.
2: Biz?
1: Size kamyonu duvarın dibindeki kumdan doldurup buraya getireceksiniz, tamam mı?
2: Tamam. Kamyon şoförü benim. Diğer turda ben olurum ama küçük şoför adam. Tamam. Hadi gidelim.
0: Çok iyi fikir aslında. Nereden geldi aklına?
1: Plastik şişeleri çöpe atmıyoruz. Adem epey biriktirmiş. Hepsini bir arada görünce bir oyun için kullanırım diye düşünmüştüm. Ama planım bugün değildi.
0: Hallederiz şimdi, olsun.
2: Düdün, kumunuz geldi.
0: Kamyoncu bey, şuraya dikkatlice boşaltırsanız çok iyi olur.
2: Hemen döküyorum.
1: Çok teşekkürler.
0: Ama bu yetmez.
2: 5-3 tane daha lazım Ceren. Tamam, hallederiz. Dikkatli ol, trafik kurallarına uy. Tamam kaptan, merak etme.
1: Şimdi bu hizadan topu atacaksın. Bakalım kaç tane top devirebileceksin.
2: Tamam, atıyorum.
0: Gönder gitsin.
2: Eren, Eren, Eren, Eren.
1: Tek atışta 3 şişeyi devirdin. Aferin sana. Hadi devam.
0: Şimdi sıra Ceren'de.
2: Ceren, Ceren, Ceren. Ceren vurdu ve gol. Yaşasın, hepsini devirdim.
1: Çok iyiydiniz.
2: Bir daha, bir daha.
0: Tabii ki devam. Hadi bakalım. Ama önce şişeleri yeniden dizmeniz lazım.
2: Tamam.

0: Eline sağlık hanım. Çay güzel olmuş. Artık işe koyulabiliriz.
1: Hayırdır hoca? Bugün nereye gidiyorsun?
0: Hava güneşli olursa tarlaya, yağmurlu olursa ormana gideceğim.
1: İnşallah de.
0: Nasıl?
1: İnşallah de hocam.
0: Yahu hatun, olay basit. Hava ya açık olacak ya kapalı. Bu durumda ya tarlaya gideceğim ya ormana.
1: Hocam sen yine de inşallah de.
0: Aman hatun. Oo, harika bir gün. Hadi o zaman tarlaya.

0: efendim? Allah Allah, hava kapandı. Neyse, o zaman tarlayı sonraya bırakalım. Kara kaçan, hedefimiz orman. Kara kaçan, geri dön. Hava açtı, tarlaya gidiyoruz. Hava bozdu, ormana. Tarlaya. Ormana. Tamam, ormana gidiyoruz. Hava açsa da kapansa da karar verilmiştir.
1: Hocam dur. Sen ne yapıyorsun da?
0: Bunu kesiyorum.
1: Haçen görmüyormuşsun. Bu bir yaş ağaç. Kesilir mi hiç hoca?
0: Fark etmemişim.
1: Burada kurumuş ağaç hiç kalmadı. Sen en iyisi şu karşı tepedeki ormana git. Anca orada kesilecek ağaçlar bulabilirsin.
0: Ama orası çok uzak.
1: Yapacak bir şey yok.
0: Haklısın galiba. Hadi kara kaçan. Hedefimiz tepedeki orman. Dayan kara kaçanım, az kaldı. Ne yokuşmuş bu da ya bu. Sonunda geldik. Şimdi bir bakalım. Şuradaki ağaç iyi. İşte bu tam istediğimiz gibi. Yağmurda yağsa bu ağacı keseceğim. Kara kaçan, kaç! Asla biz kül oluyorduk yahu. Neyse ki böyle güvenli bir yere denk geldik. Şurada biraz bekleyelim bari. Bu arada bu altımdaki çimler de bayağı bir rahat. Hem de sıcacık. Ne güzelmiş. Kara kaçan kaç.

Biliyorum saçma görünüyor ama unutmayın, ben Nasrettin Hoca'yım. Ağaca çıktığımda bindiğim dalı keserim.

Of, neler geldi başıma. Neredeyim ben? Yolu da kaybettik şimdi, iyi mi?

Şurada birileri var. Kurtuldum. Onlar bana köyün nerede olduğunu söylerler. Hey siz oradakiler. Bunlar harami.

0: hatun, ah! Nedir bu başıma gelenler? Bir inşallah demedik diye mi oluyor bütün bunlar yani? Hı? Hı? Aa, bu yol. Bu yolu biliyorum ben. Köyün yolu bu. Yolu buldum, kurtuldum.
1: Selamun aleyküm. Çeşmeli Sebil Köyü nerededir? Bilir misin hoca?
0: Aleyküm selam. Çeşmeli Sebil'i bilirim de orası epey uzaktadır. Yolu da epey dolambaçlıdır.
1: Demek yolu dolambaçlı.
0: Evet, neyse bana müsaade, hemen eve dönmem lazım.
1: Hoca bir dakika, sultanın bir mektubunu acilen o köye götürmemiz gerek. Bize yolu göstereceksin.
0: Ha, ama o yol 3 gün sürer.
1: Yapacak bir şey yok. Hadi düş bakalım önümüze, gecikmeyelim.

0: Kim o?
1: İnşallah ben geldim hatun. İnşallah aç kapıyı. İnşallah bekletme beni.
0: Hocam ne oldu sana böyle?
1: Hele sonra anlatırım inşallah.
0: Hocam orada ne oluyor?
1: Anlaşılan haramiler de inşallah dememiş hatun. Her işin başıdır bismillah. Onun iznidir inşallah. Mevla'yı gözetmezsen eğer başa ne gelir alimallah.

Ah!

Mm-hmm.

0: Hello.
1: Mamma, mamma.
2: Ha ha.

Hmm? Huh?

0: Colin.
1: Nope. Oh. Oh. Oh. Huh?

0: 7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Acaba düşünce aklına meraklı hafiye bir tane, çok gezen çok okuyanla gezgin çelebi bir tane, işler karara varınca haklı karınca bir tane, her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane, yumburlop topu yumurta yumurcalılar bir tane, hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane, atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane, iki kuş apayrı dallarda ayrı telden bir tane, çıktık kutsal bir yola fülfül hac yolunda bir tane, hıfzedip öğren uygula o küçük hafız bir tane, tabi tabi.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

Miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler. Mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane. Benim adım mucize bir tane.

İşte benim ekibim. Evet benim duyarlı ve hassas dostlarım. Bugün yine heyecan dolu bir konuyla karşınızdayım. Tahminlerinizi alayım. Ne? Tahmininiz yok mu? Tamam. Size bir...

0: İpucumuz sandık.
1: Woohoo! İşte bu iyi bir ipucu. Bu ipucundan sonra bilemedim demeyin artık. Evet, hazine.
0: Kestik. Harikaydın tilki.
1: Teşekkür ederim teleskop. Gerçekten güzel bir giriş oldu.
0: Kesinlikle. Evet. Haritamız nerede?
1: Yolda.
0: Yolda mı?

0: Hop. Evet, harita burada.
1: Bak bakalım, nasıl bir harita?
2: Sağ olun ya, iyiyim ben. Bir şeyim yok yani. Sorduğunuz için...
0: Haberci ya! Günde 5 kere böyle geliyorsun zaten. Amma duygu sömürüsü yaptın.
2: Yok ya, ne duygu şeysi yapacağım?
1: Haberci, şu hazineyi bir bulalım, sana kartal kanadı alacağım.
2: Kartal kanadı mı?
1: Evet, hem de kocaman.
0: Hep yumuşak iniş yapacaksın.
2: Canım arkadaşlarım benim.
0: Evet, duyarlı dostlarım. Haritamız elimizde. Diyor ki, hazineyi aramaya giderken yanınıza eldiven ve torba almayı unutmayın.
1: Ne alaka? Belki sandık yerinden kalkmıyordur. İçindekileri torbaya koymamız gerekiyor olabilir.
0: Eldiveni de hazineye zarar vermememiz için istiyordur.
1: Oku oku.
0: Diyor ki, hazineye ulaşmak için bazen uzun yollar kat eder, ağır yükler taşırsınız.
1: Peki eldiven ve torbayı nereden bulacağız?
0: Bu işi çözse çözse... Kurye çözer!
3: Çantamda her zaman eldiven ve torba olur benim. Merak etmeyin.
0: Evet duyarlı dostlarım. Heyecan dorukta. Gizemli bir dostumuzun gönderdiği gizemli bir haritayla gizemli bir yolculuğa çıktık. Bakalım neler olacak. Takipte kalın.
1: Hakikaten tilki. Bu gizemli dostumuz kim? Ve bize nasıl ulaştı?
0: Kim olduğunu bilmiyorum. Gizemli biri. Ve gizemli bir mektup gönderdi. Haritaya göre buralarda bir yerde... Ah,

0: Bunun burada ne işi var?
1: Ah şu çevreye duyarsız canlılar.
2: Burada bırakamayız bu çöpü. Alalım.
3: Doğayı korumak yine bize düştü. Peki ne yapacağız? Etrafta çöp kutusu yok.
1: Bunlar iş görür.
2: Harika. Şimdilik kullanalım. Buradan sağa dönüyoruz. Yapma. Bu kadar da olmaz ki. Çevreyi ne hale getirmişler?
0: Zaten gidiyoruz. Yolda denk geldiğimiz çöpleri toplayalım bari.
1: Evet, elimize bir yapışacak sanki.
2: Yapıştı.
3: Bu domates salçası mı yoksa biber salçası mı?
2: Ne yapacaksın haberci? Domates salçası konservesi için ayrı, biber salçası konservesi için ayrı torban mı var?
3: Yok.
1: Tilki haklı. Çöp işte.
3: Yazık şu doğaya.
2: Neredeyse geldik çocuklar. Haritaya göre sandık şu kayanın hemen arkasında.
0: Oo, gelmişiz bile.

0: Bazen ağır yükler taşırız diye.
1: Doğru. Bu taşlar da yeterince ağır görünüyor.
2: İşte hazine sandığı.
1: Hey!
2: İşte hazine çok yakınımızda sevgili dostlarım. Hazır mısınız?
1: Evet.
2: İzleyiciye sordum kurye.
1: Ben de izliyorum işte.
0: Hadi çocuklar, açalım artık sandığı. Ne varmış, ne varmış?
1: Bu da ne?
0: Aa, bir de not var.
2: Sevgili duyarlı tilki ve onun duyarlı arkadaşları. Eğer bu kupayı aldıysanız görevi tamamladınız demektir. Teşekkür ediyorum. Evet, teşekkürümüzün bir nişanesi olarak bu kupa size. Yani en iyi doğa severlere. Bu hediyeyi doğanın en çok kirletildiği güzergahtan gideceğiniz şekilde sakladım. Ve eminim ki bu yolu güzelleştirmeden geçmemişsinizdir. Hepinize teşekkür ederim. Doğa sever bir dostunuz. Evet duyarlı dostlarım, aslında bize verilen en büyük hediye doğanın kendisidir. Kıymetini bilelim.

0: Ne yapıyorsun güzel kızım?
1: Ödev yapıyorum anne. Çok az kaldı.
0: Neden ödevini odağında yapmıyorsun?
1: Mutfakta olmayı çok seviyorum. Ama asıl sebebi ödevim mutfakla ilgiliydi. Onun için burada yapıyorum.
0: Ya neymiş bakalım ödevin?
1: Öğretmen kış sebzelerini yazmamızı ve resimlerini çizmemizi istedi.
0: Sen de soluğu mutfakta aldın.
1: Buzdolabındaki sebzelere baktım.
0: İyi ki dün pazara gitmişim.
1: Evet, dolapta bir sürü sebze vardı.
0: Çok şükür kızım. Peki nelermiş bu kış sebzeleri?
1: Pırasa, brokoli, kereviz, havuç, lahana, bir de ıspanak.

0: Çok doğru. Karnabaharı da unutma.
1: Aa, onu nasıl görmedim?
0: Görmezsin. Çünkü yemek için çıkarmıştım.
1: Tamamdır. Karnabaharı da yazıyorum. Hı-hı. Anne, sen pişirmeden önce resmini çizebilir miyim?
0: Tabii ki.
1: Pamuk topuna benziyor. İşte oldu. Ödevimi bitirdim. Artık sana yardım edebilirim.
0: Gelin benim güzel kızıma.
1: Anne çok acıktım. Yemekte ne var?
0: Karnabahar.
1: Ya köfte yapsan olmaz mı?
0: Olmaz. Bugün karnabahar yiyeceğiz.
1: Ama ben karnabahar sevmiyorum.
0: Ama sağlıklı beslenmek için her sebzeyi tüketmemiz gerekiyor. Her sebzenin ayrı bir tadı ve faydası var.
1: Annem haklı Tuna. Yemek seçmemen gerekiyor. Hem sen sürekli köfte yemek istiyorsun.
2: Ne yapayım? Çok seviyorum köfteyi. Of, olsa da yesek.
0: Merak etme, bu karnabahar tarifini de çok seveceksin.
2: Hiçbir şey köftenin yerini tutamaz.
0: Denemeden bilemezsin ki.
2: Nasıl yani? Karnabahar köfteden daha güzel olabilir mi?
0: Farklı yemekleri denemezsen bunu asla öğrenemezsin.
2: Ya.
0: Kim bilir, belki de öyle bir karnabahar yiyeceksin ki köfteden daha çok seveceksin.
2: Tamam, deneyeceğim.
0: Aferin benim akıllı oğluma.
2: Şey, peki ne zaman döneceğim anne? Benim karnımdan sesler geliyor da.
1: Duyuyoruz, sanki davul yutmuşsun gibi.
0: Hadi sen elini yüzünü yıka. Hatta bir duş al. Biz de yemeği hazırlayalım. Sen işini bitirene kadar yemek hazır olur.
1: Anlaştık. Yaşasın yemek yemek.
0: Hadi bakalım Lina'cığım. Biz de hemen başlayalım. Yoksa Tuna'nın midesindeki davul sesi bütün mahalleyi inletecek.
1: Haklısın. Peki ne yapacağız?
0: Tuna'nın istediğini. Köfte.
1: Ne? Ama anne, hani karnabahar yapacaktık?
0: Zaten köfteyi karnabahardan yapacağız.
1: Nasıl yani? Karnabahar köftesi mi?
0: Evet. Öyle bir karnabahar köftesi yapacağız ki Tuna bundan sonra karnabaharı çok sevecek.
1: Gerçekten mi? Anne, tarifi arkadaşlarımla da paylaşalım mı?
0: Güzel fikir. Böylece karnabahar sevmeyen kalmayacak.
1: Yaşasın. O zaman hemen kamerayı açıyorum.
0: Hadi bakalım.

0: Ben Şef Lina. Ve bu da mutfağımızın sultanı Tuğba Sultan.
1: Merhaba.
0: Arkadaşlar, bugün size harika bir tarif hazırlayacağız. Aslında ben de sizinle birlikte öğreneceğim. Peki, ne yapacağız Tuğba Sultan?
1: Karnabahar köftesi yapacağız şefim.
0: Arkadaşlar, bu tarif kardeşim Tuna için. Laf aramızda kendisi karnabaharı pek sevmiyor. Ama biz öyle bir yemek hazırlayacağız ki karnabahara bayılacak. Öyle değil mi sultanım?
1: Aynen öyle şefim.
0: Arkadaşlar, siz yemek ayırt ediyor musunuz? Ben her yemeği severek yiyorum.
1: Doğrusu da o zaten şefim. Hem iyi pişirilirse her yemek leziz olur. Daha tadına bile bakmadan ben bunu yemem demek hiç doğru değil.
0: Bence de.
1: Hadi o zaman leziz karnabahar köftemizi yapalım. Ama önce ellerimizi yıkayalım.

0: yerimizi yıkadığımıza göre artık başlayabiliriz. İlk olarak işte malzemeler. İlk malzememiz tabii ki karnabahar. Peki başka neler var? Tarifi bilmediğin için kalanları annem, yani yardımcım sayacak.
1: Bir yumurta, bir su bardağı un, biraz maydanoz, taze soğan, tuz, karabiber ve kimyon. Hepsi bu.
0: Malzemeleri öğrendiğimize göre şimdi sıra tarifte. İlk olarak ne yapıyoruz Tuğba Sultan?
1: Karnabaharı kaynatıyoruz. Suyumuzu ekleyelim. İşte oldu. Karnabahar haşlanana kadar biz de soğanı ve maydanozu doğrayalım.
0: Tabii. Önce yeşillikleri iyice yıkamamız gerekiyor. Öyle değil mi?
1: Çok haklısın şefim. Yıkama işi sende, doğrama da bende.
0: Anlaştık. Tertemiz oldu.
1: Ellerine sağlık şefim. Şimdi onları doğrayalım.
0: Anne, ben ne zaman bıçak kullanabileceğim?
1: Yeterince büyüdüğünde.
0: Yani ne zaman?
1: Parmak kasların gelişince, yani biraz daha zamana ihtiyacın var.
0: Yemek yapmayı o kadar çok seviyorum ki bir an önce her şeyi öğrenmek istiyorum.
1: Ama sen zaten mutfakta harika iş çıkarıyorsun. Doğrama işini de kendin yaparsan ben hiç mutfağa giremeyeceğim diye korkuyorum.
0: Merak etme, yemek yapmanın en güzel tarafı seninle yapmak. Ondan asla vazgeçmem.
1: Güzel kızım benim. Evet, soğan ve maydanoz doğrandı. Bakalım karnabahar haşlanmış mı?
0: Haşlandığını nereden anlıyoruz?
1: Çatalı batırdığımızda içine giriyorsa haşlanmış demektir. Hadi bu testi sen yap bakalım.
0: Anlaştık. Bakalım giriyor mu? Aa, evet girdi. Yumuşamış.
1: Demek haşlanmış. Artık onu soğuk suya tutabiliriz. İşte oldu. Tamamdır. Artık köfteyi yapabiliriz. Bir karıştırma kabı alıyoruz.
0: Hemen getiriyorum.
1: Karnabaharı iyice eziyoruz. Bu iş sende şefim.
0: Anlaştık.
1: Hadi bakalım.
0: Arkadaşlar, karnabaharı bu gördüğünüz eziciyle iyice eziyorum. Bakın püre gibi oldu. Şimdi ne yapıyoruz Tuğba Sultan?
1: Diğer malzemeleri koyup karıştırıyoruz.
0: Aa, çok kolaymış. Hadi yapalım.
1: Önce yumurta. Sonra un. Sırada maydanoz ve soğan var. Ve baharatlar. Biraz tuz. Biraz karabiber. Ve kimyon. Evet, artık karıştırabilirsin şefim.
0: Oo, nefis kokuyor. Arkadaşlar, malzemeleri iyice karıştırıyorum. İşte oldu. Peki şimdi ne yapıyoruz?
1: Karışımdan küçük yuvarlaklar koparıp köfte şekli veriyoruz. İşte böyle.
0: Anladım.
1: Hadi o zaman birlikte yapalım.
0: Önce yuvarlak yapıyoruz. Sonra da iki elimizle bastırıyoruz. İşte köfte hazır. Arkadaşlar, karnabahar köftelerini hazırladık. Sırada ne var?
1: Sıra geldi pişirmeye. Tavaya biraz yağ koyuyoruz. Yağın kızmasını bekliyoruz. Sonra da köfteleri yağda kızartıyoruz. Evet. İşte bu kadar.
0: Şimdiden mutfağa harika kokular sardı. Yemek için sabırsızlanıyorum.
1: Merak etme, çok beklemem.

0: dakika sonra köfteler servise hazır.
1: İşte servis tabağı.
0: Harikasın şefim.
1: Harika görünüyorlar. Keşke kokusunu da alabilseydiniz. Arkadaşlar, bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Özellikle de karnabahar sevmeyenler denemeli.
0: Merak etme, bunu yedikten sonra karnabahar sevmeyen kalmayacak.
1: Bugünlük bizden bu kadar. Videomu beğenmeyi ve yaptığınız yemeklerin fotoğrafını göndermeyi unutmayın. Hoşça kalın. Harika oldu.
2: Aa, köfte yapmışsınız. Canım annem, bana kıyamadın değil mi? Nefis olmuş. Bu kez farklı bir şey daha koymuşsunuz sanki. Ellerinize sağlık. Yediğim en güzel köfte. Peki ne koydunuz?
0: Karnabahar.
2: Ne?
0: Ya.
2: Çok güzel olmuş.
1: Artık karnabaharı seviyor musun?
2: Hem de çok. En sevdiğim sebze karnabahar. Yaşasın karnabahar.
0: Yavaş ye, boğulacaksın.
1: Anne, davul sesi kesildi.

0: Dön Çufi, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Kor! Kor! Ece! Ece! Nine!
1: Hadi çekin!
2: Yok! Kayıyoruz!
1: Ayakları kayıyor! Kayıyor!
3: Bu böyle olmayacak. Hadi yeniden deneyelim.
2: Bir dakika arkadaşlar. Siz üç kişisiniz. Biz iki kişiyiz. Haksızlık.

0: Tamam, zaten ayakta duramıyorum. Ozan ve Can, Ece ve Deniz'e karşı.
1: Bir, iki, üç. Harikasın Ece. Biz iyi bir ekibiz.
0: Ozan, Can, dayanın.
2: Kayıyoruz.
3: Hadi, hadi. Ayaklarım kayıyor.
2: Yer çok kaygan. Bu şekilde oynamak çok zor.
4: Çünkü kar yağdı. Kayarak oynayabileceğiniz bir oyun bulmalısınız.
0: Hmm, evet, çok mantıklı. Mesela ne olabilir?
2: Benim bir fikrim var. Çuvallar.
3: Çuvallar mı? Anladım. Evet, çuvallar harika olur. Hem de şu tepeden. Hmm.
5: Hay Allah, küre küre bitmedi.
6: Ne oluyor? Üşüdüm. Ninem derdi ki uyuyanın üstüne kar yağarmış. E doğruymuş. Hem yem yem. Aa, kar mı yağmış? Sirkelensem iyi olacak.
7: Kar yağmış, kar yağmış. Mirmir batmış çıkmış. Soğuk, hırr, ama yumuşacık. Mirmir, hadi bat ve çık. Hı? Kardan aç.
6: ne oldu şimdi?
7: Ha, çok eğlenceli. Kardan adam mı o? Ne tuhaf bir kardan adam bu. Sevimli olmuş ama. Çocuklar yaptı herhalde. Kardan adam hareket ediyor.
5: Olamaz. Yine mi? Neler oluyor yukarıda? Ya Mirmir yine mi?
6: Bu kargaşa nereden çıktı bu ara?
7: Sığamadım.
5: Yuvama kar atıyorsun. Bir de kocaman vücuduna girmeye çalışıyorsun. Neden böyle garip davranıyorsun?
7: Özür dilerim dostum. Demin kardan adam hareket etti. Şimdi beni yakaladı.
6: Kurtaracağım seni dostum.
7: Bırak beni. Bırak. Bırak. Kes kes. Yardım.
6: Mirmir, iyi misin? Seni kurtardım.
7: O kardan adam değildi. Sendin.
5: İlahi Mirmir, hiç kardan adam hareket eder mi yahu?
7: Zaten çok da korkmadım.
6: Tabii, tabii.
3: Mert abi, dikkatlisin.
0: Çok eğlenceli.
2: Uçuyoruz.
3: Hayır, kayıyoruz.
4: Taş.
3: Yandık.
0: Bu çok eğlenceliydi.
3: Çuval yeterince dayanıklı değil. Kaymak için başka bir çözüm bulmalıyız.
8: İlahi çocuklar. Madem kaymak istiyorsunuz, bunun daha güvenli ve eğlenceli bir yolu daha var.
0: Sahi mi nene? Nedir?
8: Beni takip edin. Değirmene gidiyoruz.
1: Yaşasın!
2: Vay!

0: O gezinti fikrini sevmedim. Ne güzel dinleniyordum.
1: Yeterince dinlendin Temtem. Mis gibi dağ havası. Oo!
2: Her yer bembeyaz. Gözlerini aç ve bak Temtem. Bak Temtem.
0: Anladım neden iki kere söylüyorsun ki baktım.

0: sesimiz yankı yapıyor.
1: Bu çok eğlenceli. Merhaba, ben Mirmir.
0: İşte burada.
2: Değirmen de işimize yarayacak. Ne olabilir ki?
0: İşte sandık.
2: Vay. İşte şimdi oldu.
1: Mirmir, sen harikasın dostum. Duydunuz mu? Bana diyor harikasın diyor.
0: Çünkü sesin yankılanıyordu ondan. Bu sözleri sen söylüyorsun.
1: Bu kadar gerçekçi olmak zorunda mısın? Biraz hayalperest ol. Tıpkı benim gibi. Mirmir, hayaller kurar. Hayaller kurar.
3: Kar topu.
0: Temtem, ne diyorsun? Kar topu mu oynayalım? Ha?
1: Kaçan!
0: Temtem çok yavaş.
1: Koş Temtem.
0: Hadi Temtem hadi.
2: Çekilin yoldan. Geliyor Ozan.
4: Ozan, Efe, benimle gelin. Gel bakalım buraya.
2: Sen de benimle geliyorsun Köstebek.
0: Yavaş, yavaş. Duymuyor ki beni.
1: Allah'ım, sen kurtar beni Allah'ım. Allah'ım, sana şükürler olsun.
4: İşte oldu. Şimdi kızaklarınızla kayarak yarış yapabilirsiniz.
2: Suku tutun dostum. Mirmir,
5: hazır mısın dostum? Ben de soruyorum. Sanki cevap verecekmişsin gibi.
3: Yem yem yem yem.
1: Temtem. Uyan Temtem.
6: Biz kazanacağız. Elbette.
4: Ve başlayın.
3: Yem yem yem yem.
6: Aç. Başardık.
5: Olamaz. Ece.
6: Bizi geçemezsiniz.
2: Çekilin.
6: Yetiştik.
5: Olamaz.
6: Olamaz.
4: Ama aynı anda.
6: Aynı anda.
4: Kazanan
5: biziz.
1: Biz kazandık bence.
0: Ya bence biz.
4: Kazanan hepiniz. Aynı anda çizgiyi geçtiniz. Tebrikler.

0: Eğlendiniz mi bakalım?
1: Hem de çok. Pekmez mi o?
0: Tertemiz karın üzerine pekmez. Pekmez kış aylarında içinizi ısıtır. Hadi bakalım.
2: Bize de verirler mi acaba?
3: Şöyle bak, şöyle.
0: Hmm.

0: Dedim sana, bu bakış hep işe yarar.
1: Yarışı kim kazandı?
0: Günaydın Temtem. Yine tüm macerayı kaç...

0: Neyse ki minik arıcık pencereden uçup gidiverdi. Çilim!
1: Çok lezzetliydi.
0: Uhay!
1: Moby diye de sordum ama istemedi. Başka çilek varsa getirir misin? Tadı damağımda kaldı.
0: Uhay! O fidanın yetiştirebildiği tek çilekti.
1: Nasıl yani?
0: Biricikti. Onu yetiştirmiştim. Ha? İşte arkandaki fidan sadece tek çilek verdi.
1: Öyle mi? Bunu bir...

0: yetişen tek çilek olduğunu bilsem yemezdim.
1: Olsun Uhay, sıkma canını. Afiyet olsun. Ha? Yenisi de çıkar nasıl olsa.
0: Ben de sana yardım ederim.
1: Beraber çiftçilik yapacağız desene.
0: Çok isterdim ama şimdi yapacak işlerim var. Annem ekmek almak için markete yolladı. Alıp hemen eve götürmem lazım.
1: Ekmek de buğdaydan oluyor. Çiftçilik hayatımızın her alanında varmış düşünsene.
0: Hadi Moby Dick, bu kadar dinlenmek yeter. Görüşürüz.
1: Görüşürüz Uhay. Görüşürüz Moby Dick. Ne gün ama. Yetiştirdiğim çileği yiyemedim ama neyse ki lezzetli olduğunu öğrenmiş oldum. Keşke birkaç fidan daha ekseydim. Sanırım bu çiftçilik işini seveceğim çocuklar. Öyleyse size biraz çiftçilikten bahsedeyim. Çok eğlenceli olacak. Çok çok eski dönemlere dayanır çiftçilik. Hazırsanız başlıyoruz. İşte. İşte yerleşik hayata geçmeye başlayan ilk insanların yaşam alanı. Milattan önce 10.000 yılları. Bir mağara. Şuna yakından bir bakalım. Bakalım kaç oda kaç salon. Yarasalar. Kendimi bir an Tarzan zannettim çocuklar. Sakın bunu evde denemeyin. Bakın bir sinek kapan bitkisi. Civarına yaklaşan sinekleri hemen ağzını açıp hop diye yakalar. Çok merak ettim, yakından bakacağım. Bu bitki biraz boynunu bükmüş gibi. Sulasam iyi olacak. Efendim anne. Koşuyorum, evet. Atletizme mi? Yazılsam iyi olur, doğru. Koşuyorum çünkü peşimde dişli var. Seni sonra arasam anne. Ne? Adana şalgam suyu mu? Hem de acılı. Tamam tamam, birkaç saate getirmiş olurum. Görüşürüz anne. İşte oldu. O zaman eğitim zamanı. Gelsin laboratuvar mekanı.

Tüm perdeyi dedim bir an. Nasıl ama sabahın beşinde zinde uyanmış bir çiftçi gibi geldim hemen. İnsanlar önce avcı ve toplayıcı olarak yaşadı. Bazı hurma, tohum ve yemişlerin tadına baktılar. Fakat bir süre sonra kaynaklar yetersiz gelmeye başladı. E kolay değil. O kadar boğazı nasıl doyuracaksınız? Tabii. Sürekli başka yerlere göç etme ihtiyacı duydular. Kaynak bitince başka yere, sonra yine başka bir yere. Yemek ve giysi yapmak için de bazı hayvanlardan yararlandılar. Ama bunlar da sonsuz değildi tabii. Aradan belli bir zaman geçtikten sonra bazı bitkileri yetiştirmeyi ve bazı hayvanları evcilleştirmeyi denediler. Bir muhabbet kuşu ya da kediden bahsedemeyiz o zamanlar. Sonuçta muhabbet kuşu besleseler duvar yazılarında maviş, maviş, babacım, babacım, cici kuş gibi yazılar görürdük ama yok ne yazık ki. Demek ki muhabbet kuşu çok sonralar ortaya çıkacaktı. Neyse, zaten konumuz tam olarak bu değil. İnsanoğlu artık göçmekten yorulunca... Hava koşulları da bunda etkili oldu tabii. Su kaynaklarına yakınlık falan derken kenti aralarında konuşmalar olmaya başladı ve büyük değişiklikler yaşandı. Peki çiftçi olmak için ne yapmalı, ne etmeli? Hemen bir göz atalım. Robotik ses buralarda mısın acaba?

0: Evet.
1: Çiftçi olmak için neler yapılmalı? Hadi senden duyalım.
0: Tarım ve hayvancılık konusunda bilgi sahibi olmak.
1: Tabii tabii. Bilgisiz olur mu hiç?
0: Ziraat mühendisliği, tarım bölümleri ya da çeşitli tarım kurslarından mezun olmak.
1: Mezun olmak iyidir. Katılıyorum.
0: Araziye sahip olmak veya kiralama yapmak.
1: Öyle ya, arazi olmadan ne ekip biçeceksin?
0: Ziraat odasına kayıtlı olmak.
1: Kesinlikle. Hem de devlet desteklerinden yararlanabilirsin bu sayede. He? Bir yarış arabası. Bunun konumuzla bir alakası yok çocuklar. Çiftçiler yarış arabası kullanmazlar. İlla bir araç çizeceksek bu traktör olmalı. Lütfen tahtaya bir traktör görseli alabilir miyiz? İşte şimdi oldu. Traktör çiftçilerin en büyük yardımcısıdır. Arkasına pulluk, remork ve ilaçlama makinesi gibi daha birçok şey takılabilir. Laboratuvarda işimiz bu kadardı çocuklar. Şimdi biraz toprağa basma zamanı. Hop! Çocuklar, çiftçilik emek ister. Önemli ve zor tarafları vardır. Bir balya saman taşımayla olmaz. Traktöre binip tarla sürmeden, bir ineği beslemeden, kümesten yumurta almadan, sebze meyve hasat etmeden ben çiftçi oldum demeyin. Ha, işler bitmiyor. Uhay, ne yapıyorsun böyle?
2: İnekler için yem taşıyorum. Ne kadar çok yediklerine inanamazsın.
1: Burada ne arıyorsun peki?
2: Babam çiftlik hayatını görmemiz için buraya getirdi.
1: Harika düşünmüş. Ben de sana yardım edebilir miyim?
2: Sen de bir yem balyası alabilirsin. Dikkatli ol ama biraz ağır.
1: Tamam, yem geliyor.
2: İşte. Birazdan da ineklerden süt sağacağız. Keçileri de sağdıktan sonra koyunları tıraş edeceğiz.
1: İşin hayli fazlaymış Uhay.
2: Dışı seni, içi beni yakar.
1: Çok alemsin.
2: Koyun tıraş etmek istersen sana karşı koymam. Çiftçilik zor işmiş.
1: Daha önce hiç yapmamıştım. Eğlenceli olabilir. Uhay! Ne oldu Uhay?
2: Seni bekliyorum.
1: Niçin?
2: Koyun tıraş edeceğiz.
1: Ha, hemen geliyorum. Çocuklar, çiftçilik kolay bir iş değil gördüğünüz gibi. Daha yapacak çok iş var. Serbest gezen tavuklar yem bekler. Ben hemen işe koyulayım. Haftaya başka meslek macerasında görüşürüz. Bu çok kötüydü gerçekten de. Burnum.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Eşim çok fikri tutma beni.

0: Ayrı Tel'den her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Buraya aklı Tilki.

0: Civan, yerli malı haftası için iyi ki bütün malzemelerden ikişer tane getirmişsin. Bugün nasıl oldu da unuttum.
1: Öğretmenimizin dilinde tüy bitmişti halbuki. Defalarca bugün yerli malı haftasını kutlayacağımızı sınıfta söylemişti.
0: Aklımdan çıkıverdi işte. Ama yeni ödevimi eve gider gitmez hazırlayacağım. Dil ile ilgili deyim ve atasözleri araştırmamızı istemişti öğretmenimiz. Hemen bir tane söyleyeyim hatta. Dilimde tüy bitti.
1: Bunu biraz önce ben söylemiştim.
0: Bir tane daha buldum bile. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.
2: Hoş geldiniz çocuklar.
1: Profesör, ne oldu sana?
2: Sormayın çocuklar. Nasıl oldu da unuttum bilmiyorum. Dün gece laboratuvara yıldırım düşmüş. Ben de fişleri prizden çekmemiştim. Bazı cihazlar yanmış. Neyse ki hallettim.
0: Çok geçmiş olsun profesör. Yardımcı olabileceğimiz bir şey var mı?
2: Uzun bir macera bizleri bekliyor. Tüm sistem dün gece çöktü. Saatlerdir çalışıp simülasyonu yeniden düzenledim. Aslında çok daha fazlası.
0: Nasıl yani?
2: Size minik bir sır vereyim mi? Hı? Yaklaşın, yaklaşın.
1: Sırlara bayılırım.
0: Seni dinliyoruz profesör.
2: Tasarladığım yeni simülasyonla uluslararası bilim projeleri yarışmasına katılacağız.
1: Yaşasın!
2: Kaşifle tüm organların doğru çalışıp çalışmadığını test etmemiz gerekiyor.
1: Bu çok heyecan verici. Önce hangi organa bakacağız?
0: Oo, bu macera dillere destan olacak desenize. Bak Civan, bir tane daha deyim buldum dostum. Dillere destan.
2: He?
1: Öğretmenimiz içinde dil kelimesi geçen deyim ve atasözlerini araştırmamızı istedi. Yaman bugünden başladı.
2: Hangi organdan başlayacağımızı Yaman söyledi.
0: Tabii ya, ben söyledim. Ne zaman söyledim ki?
2: Dil organına gidiyoruz. Dil birinci tatma organımızdır. Konuşurken sesleri çıkarmamıza da yardımcı olur. O halde hazırsanız hadi birlikte kaşifi çağıralım.
0: Kaşif!
2: Başlıyor yeni keşif.
1: Dil ne acayip bir organ.
2: Dil yüzeyi tat tomurcuklarıyla kaplıdır çocuklar. Ve en arka kısım...
1: Acı.
0: Acı biber mi yedin?
2: Doğru bilgi Civan. Dilin en arka kısmı acı besinleri daha iyi algılar.
0: Al Civan. Limon belki acını hafifletir.
1: Çok ekşi.
2: Hah, yeri gelmişken dilin yan kısımlarında bulunan tat tomurcukları ekşi tatları daha iyi algılar.
1: Ağzım dilim kurudu.
0: İşte bir deyim daha Civan. Ağzı dili kurumak.
2: Ve dilin uç yan kısımları tuzlu besinleri algılar. Ve önemli bir bilgi daha. Dilin kemiği yoktur.
0: Hah, işte bir tane daha atasözü. Dilin kemiği yoktur.
2: Gerçek anlamda da dil kaslardan oluşur. Bu nedenle çok kolay hareket edebilir.
1: Dil organı gerçek bir mucize değil mi Yaman?

0: dilin ucunu da kontrol ettiğimizde simülasyonumuz sorunsuz çalışıyor demektir. Dilin ucu tatlı...
1: Yaman, fark etmedin mi? Bir deyim daha, dilimin ucunda.
0: Dilin uç kısmı tatlı besinleri daha fazla algılar.
1: Tatlı mı? İşte, nefis Türk lokumu. Hı? Aa, bu kutu boş.
2: Ne yapayım, çok lezzetliydi. Dilime hakim olamadım.
1: O anlamda kullanılmıyor bu söz. Midene hakim olamadın galiba. Bütün hepsini yedin mi?
2: İşte. İki tane de yolluk olarak ayırmıştım.
1: Alemsin Yaman. Babaannem de gittiği her mevlütten peçeteye lokum sarıp getirir. Tatlı yemeği çok seviyorum.
3: Simülasyon başarılı.
0: Evet, işte test başarılı. Dil organ simülasyonumuz sorunsuz çalışıyor.
2: Yaşasın.

0: Görev başarıyla tamamlandı. Geri dönüyoruz çocuklar. Alın bakalım. Afiyet olsun çocuklar.
1: İnşallah içinde acı bir yiyecek yoktur. Hala dilim yanıyor.

0: nasılsınız çocuklar? Afiyet olsun. Sizinle dil tomurcuklarını test ettik. Simülasyonumuz eskisinden çok daha iyi durumda. Her gün birlikte başka bir organı test edeceğiz. Ve bilim projesi yarışmasına hazırlanacağız.
1: Bu yarışmada mutlaka birinci oluruz bence. Çünkü bizim gibi iki yardımcınız var profesör.
0: İyi ki varsınız çocuklar. Bunun için çalışmamız gerekiyor. Sonuç ne olursa olsun biz elimizden geleni yapacağız.
2: Allah'ım sana şükürler olsun. Dilimiz olmasaydı tatlıları, tuzluları, kebapları, meyveleri nasıl tadardık?
1: Hele sen Yaman, bir kutu lokumu nasıl yerdin değil mi?
2: Of of, dillere düştük yine.
1: Gördün mü bak, bir deyim daha, dillere düşmek. Aa, dilimiz olmasaydı konuşamazdık da.
2: Civan, biz konuşamasaydık da ben senin dilinden anlardım dostum.
1: Dilinden anlarım mı dedin? İşte bir deyim daha buldum. Hem dil organını öğrendik, hem de ev ödevimizi yaptık.

0: Hayırlı günler muhterem arkadaşlar. Beklenen gün geldi.
1: Furkan nerede kaldı?
2: Gecikti. Neyle uğraştığını biliyoruz tabii.
0: Geri dönüş yum fuarına katılmaya karar verdiğinden beri onu görmez olduk.

0: Allah rızası için biri bir çözüm yolu göstersin. Hurdalıktan bulduğum parçaları Çufi'ye her taktığımda bir öncekinden daha da tuhaf sonuçlar alıyorum. Şuna bak, nasıl da uyumsuz oldu. Böyle tren oyuncağı mı olur? Ha? Geri dön Çufi! Bütün günüm başkasına verdiğimiz hasarı tamir etmekle geçecek.
1: Selamünaleyküm Furkan. Hayrola? Bu tekerlekler senin trenin için biraz büyük olmuş sanki.
0: Aleykümselam Kadir amca. Hakkın var tekerlekler konusunda.

günlerdir okul çıkışlarında çok değerli oyunlarımızdan feda ederek canla başla çalıştık. Ve işte hediyesi karşımızda.

0: Şimdi geriye bu harika tornetimizi test sürüşüne çıkarmak kaldı. Bunu da tabii ki ben yapmalıyım.
1: Allah Allah! Neden sen deneyecekmişsin?
2: Evet abi, hayrola? Biz de en az senin kadar çalıştık. Niye ben denemiyormuşum?
0: Olur mu canım? Sen küçüksün bir kere. Sen de ne bileyim, karnın falan acıkmadı mı senin?
1: Acıktı da bunun ne alakası var test sürüşüyle?

0: En azından bu sefer benim suçum yok. Neyse, en azından senin tezgahına bir zarar gelmedi. Bizimle iki kez karşılaştıktan sonra hala kırılmayan tezgah bulmak kolay değildir bu mahallede.
1: İzledin de senin ekibin kalanı nerede sahi?
0: Unuttum. Bugün açılış vardı.
1: Açılış mı? Neyin açılışı?
0: İşte bunun açılışı. Hı? Hayır!
1: Eyvah!
0: Selamun aleyküm arkadaşlar.
2: Aleyküm selam Furkan.
0: Tahmin edeyim. Bodu'ya test sürüşü yaptırmak İsmail'in fikriydi.
3: Bu sefer benden çabuk davrandı Bodu. Bize seçme şansı bırakmadı.
0: Hayırlı günler Kadir amca.
1: Hayırlı günler çocuklar. Yine rüzgar gibi geldiniz.
3: Çok özür dileriz Kadir amca. Arabana haşat ettik.
1: Olur böyle şeyler çocuklar.
0: Niyeyse söz konusu biz olunca böyle şeyler biraz daha sık oluyor.
4: Sen hiç merak etme Kadir amca. Biz bu parçaları kullanarak sana eskisinden daha iyi bir araba yaparız. Müsaaden varsa senin arabayı baştan yapalım mı?
1: Müsaade senin Furkan'ım. Ama zahmet olmasın.
2: Estağfurullah Kadir amca. Biz kırdık biz yapalım. Hem biz böyle şeyleri geri dönüştürdüğümüz parçalarla tamir ediyoruz.
1: Helal olsun çocuklar.
0: Hadi o zaman her şeyin başladığı yere gidelim.
1: Sağ olun. Teşekkür ederim çocuklar.
0: Bu parçalar iş görür.
3: Belki biz de bir şeyler ekleriz.
2: Hiç değilse güzelce boyar süsleriz.
0: Sen hiç merak etme Kadir amca.
1: Etmiyorum çocuklar. Size güvenim tam.

0: Bu pek olmadı galiba. Yerden bitme oldu.
1: Bir tane daha deneyelim.

0: Hayırlı günler muhterem arkadaş.
1: Aman abi, aynı şekilde başlamayalım. Sonra olaylar karışıyor.
2: Bu benim arabam mı?
0: Evet. Şey, beğenmedin mi Kadir amca?
1: Rengini değiştirebiliriz istediğin gibi.
2: Bilakis çocuklar, harika olmuş. Allah sizden razı olsun.
0: İyi ki çarpışmışız değil mi Kadir amca? Son bir dokunuş kaldı Kadir amca. Neyse, gelişme var. Şunu ben alayım. İşte şimdi oldu. Hayırlı olsun Kadir amca.
3: Selamün aleyküm çocuklar. Aferin, yine şaşırtmadınız.
4: Aleyküm selam Makbule teyze.
3: Nasıl gidiyor Furkan? Çufi konusunda ilerleme var mı? Geri dönüşüm fuarına hazır mısın?
1: Maalesef değilim. Birkaç parça eklemem gerek ama araya hep başka işler giriyor.
3: Trenini elden düşme malzemelerle geri dönüştürüp fuarda sergilemek istemen güzel Furkan.
1: Hı.
3: Ama bunun dışında kaybettiğin çufi ne çok hayra sebep oldu, farkında mısın?
1: Nasıl yani?
3: Düşünsene, en başında çufiyi kaybetmeseydin bu hurdalığı canlandırabilir miydiniz?
1: Haklısın. Burayı yakmamıza çufi sebep oldu.
3: Bu sayede hem Kadir amcan gibi insanları hem de oyuncakları olmayan birçok çocuğu mutlu ettiniz. Ve edeceksiniz de, hem de hiçbir şeyi israf etmeden.
1: Haklısın Makbule teyze.
3: Önceliğin bu hayır işi olsun. Çufi zamanla tamamlanır. Fuara daha var.
2: Elinize sağlık çocuklar. Beni mahcup ettiniz. Şimdi düşünüyorum da Furkan, belki ben de senin için bir şey yapabilirim.
1: Ne gibi Kadir amca?
2: Gelin benimle.

0: İşte tam da düşündüğüm gibi.
1: Ama sen bunların burada olacağını nasıl bildin?
0: Bizim de işimiz bu Furkan'ım. Burası mahallemizin anaokulu çocuklar. Belki kendinizden hatırlarsınız. Küçük çocuklar oyuncaklara biraz sert davranırlar.
2: Hatırlarım.
1: O yüzden bu anaokulunda böyle artan parçalar sokağa atılıyor demek. Bu parçaları kullanarak çufiyi tamamlayıp geri dönüşüm fuarında sergilenmeye hazır hale getirebilirim. Allah senden razı olsun Kadir amca.
0: Sizden de çocuklar. Arabamı son model yaptınız baksanıza.
2: O zaman bize de bir tur attırmaya ne dersin Kadir amca?
3: Sanırım böyle bir yarışa hazır değiliz abicim. Baksana araba bile seni üstünden attı at gibi.

0: Ali layım olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
2: Okuduğumuz kitapları satmak iyi fikir gibiydi. Ama kimse almıyor. İnsanlar fark etmiyor. Bağıralım.
3: Pazarcılar gibi mi?
2: Evet. Olur da ben utanırım ya.
3: Üç deyince üçümüz aynı anda bağıralım. Bir, iki, üç.
4: Gel vatandaş. En iyi kitaplar burada. Gel.
3: Bunu verebilirim. Annemle defalarca okumuştuk. Şimdi de başka çocuklar okusun. Atasözleri ve deyimler sözlüğümü. Ben seni tamamen unutmuşum. Şimdi seni yakaladım Selim Efendi.
2: Burada kesin satarız.
5: Emin misin Ali?
2: Tabii ki. Ama bağırmayalım. Kütüphanenin önünde bağırılmaz.
6: Selamun aleyküm arkadaşlar.
7: Aleykümselam.
6: Yoruldunuz mu yoksa? Bakın bana, hiç yorgun görünüyor muyum?
7: Kitapları arabayla taşımadığımız için yorulabiliyoruz.
8: Yine bir alet işler, el övünür vakasıyla karşı karşıyayız sayın seyirciler.
6: Aslında tam olarak öyle değil Selim. Aleti işletmeyi akıl etmekle ilgili.

0: bir dayım bulsam daha yerinde olur. Hadi size kolay gelsin. Camide görüşürüz.
1: Doğru söylüyor.
2: Bazen zekada galip, dehada mülayim olan ben değil miyim diye kendime sormadan edemiyorum.
3: Ali, ne yapıyorsunuz burada?
4: Kitap satıyoruz.
3: Tam yerine dükkan açmışsınız Ali.
4: Neden ki?
3: Kütüphanedeki kitaplar ücretsiz okunuyor ama yine de siz bilirsiniz tabii. Hadi size kolay gelsin.
5: O zaman parka gidelim.
4: İyi fikir.
0: Tamam hocam. Tam ortalandı. Oo, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Çok güzel olmuş hocam.
1: Bence de.
6: Oo, bitmiş bile. Çok güzel olmuş hocam.
7: Sayenizde Salih.
0: Durun, ışıklarını yakayım. Bir de öyle bakın.
6: Işıkları da mı var hocam?
7: Evet.
0: Tada!
6: Oo, muhteşem.
1: Çok güzel. Elinize sağlık hocam.
2: Çocuk kitapları için ayrı bir kitaplık fikri iyi ki Selim'in aklına geldi hocam. Çok güzel fikir.
1: Sağ ol Galip.
6: Ne demişler? Akıl akıldan üstündür. Bu bedeyim. Ama size demeyeyim.
1: hadi sorsanıza. Hepiniz biliyor musunuz yani? Nasıl ya?
8: Kimse gelmiyor. Kampanya yapalım.
4: Yap bakalım.
8: Bir alana 3 bedava. Bu fırsatı kaçırma. Bir alana 3 bedava.
4: Dur dur. Kampanyayı gözden geçirmemiz lazım.
0: Bunlar 6 yaş için. Ben çok sevmiştim. İnşallah başkaları da sever.
4: Hey Allah'ım. Yine mi siz? Satamadınız mı? İşler kesat Mustafa abi.
3: Burada çok müşteri bulacağınızı sanmam. Üstelik ezana da daha var. Çok bekleyeceksiniz.
4: Olsun.
5: Sana indirim yapalım mı Mustafa abi?
3: Olur. Yapın bakalım.
5: Bir alana 3 bedava.
3: Anlaştık.
4: Yo, anlaşmadık.
5: Sattım gitti.
4: Öyle mi konuştuk?
3: Bir alana 1 bedava diyecektik.
5: Neyse işte. Sattım gitti.
4: Hayır. Olmaz.
7: Ne oluyor gençler? Kavga etmiyorsunuz değil mi?
3: Gelin hocam, kampanya var.
4: Yok hocam, bitti.
7: Şunu baştan anlatayım bakayım. Ama önce size göstermek istediğim bir şey var.
4: Çok güzel.
3: Her şeyi kaçırdın mı yoksa?
7: Yok, hala yerleştiriyoruz.
3: Bunları da ben getirdim hocam.
7: Çok sağ ol Mustafa. Hadi geçin, ben birazdan döneceğim.
2: Kardeşim, hemen yaş gruplarına göre ayırıp yerleştirelim.
4: Kitapları siz mi getirdiniz?
6: Evet Ali, bir kısmı zaten camideydi. Biraz da biz topladık.

0: yaşayacağım diye. Al benden de o kadar. Güçte galip, kuvvetle mülayim olduğum için kaslı kollarım fazla zorlanmadı aslında. Nasıl?
1: Yanlış anlama kardeşim, ama çok cılız.
0: Şimdi öyle, ama yakında Seytonbaşı gibi olacağım. Oo, hadi inşallah.
1: Seytonbaşı kim? Yeni mi geldiler mahalleye?
2: Seytonbaşı Çanakkale Gazimiz Salih. Hani 215 kiloluk top mermisini kaldıran kahramanımız.
3: 215 kilo. Dile kolay.
4: Hem de 3 defa kaldırmış.
1: Nasıl olmuş hocam?
2: Çanakkale savaşlarında çok zorlu çatışmalar oldu çocuklar. Düşmanlar hem karadan hem denizden üzerimize geliyorlardı. Seyit Onbaşı ve arkadaşları bir düşman gemisinin yaklaşmakta olduğunu görür. Düşman gemisini durdurmak için hemen topların başına geçerler. Tüm çabalarına rağmen mermiyi topun ağzına veren düzeneyi çalıştıramazlar. Gemi gittikçe yaklaşmaktadır ve Seyit Onbaşı "Ya Allah, Bismillah" deyip 215 kiloluk merminin birini sırtlanır.
5: Yaşasın!
3: Helal be!
2: Mermiyi topun ağzına verir ve... Ve tam isabet.
1: Sonra hocam?
2: Sonra Seyit Onbaşı 2 defa daha aynı şekilde mermiyi kaldırır ve topla atış yaparlar. 3. atıştan sonra düşman gemisi batar, boğazın serin sularını boylar.
0: Ben de Seyit Onbaşı olacağım.
1: Ben de.
4: Tarihimiz kahramanlarla dolu. Biz neden olmayalım?
0: Hocam, biz kitapları satmaktan vazgeçtik. Cami kitaplığımıza bağışlamaya karar verdik.
6: Yarım saattir bunu mu konuşuyordunuz?
0: Evet, ticari işler zor be galiba.

0: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
1: Ha? Bu imkansız.
0: Görürsün. Başaracağım.
1: Baba.
2: Ha? Dur Lemi.
1: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni o atlığa götüreceğim.
0: Ben şu anda babamla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
1: Ha?

0: Burada çok fazla elektrik var.
1: Birileri voltajı yükseltti.
2: O elektrik bilgisayar başındaki şahsiyetten geliyor mu? Dikkat et, çarpmasın.
0: Anlıyorum. Ben gideyim de sigortayı kapatayım. Dikkat dikkat, acil durum.
3: Şu menekşelerin güzelliğine baksana Mo.
0: Acil durum diyorum, sigorta diyorum.
3: Ama en güzeli pembe olanlar.
0: Pembe sigorta mı? Ah, sen bana odaklanır mısın? O kadar da değil canım. Yandan baksan yeterdi.
3: Söyle Mo, işim var hadi.
0: Ağaç evde elektriğin voltajı yükseldi.

0: geldi. Sigorta olarak da seni buldum.
1: Daha açık konuşsan mı?
0: Şifreli konuşuyorum dostum. Anlasana. Han ve Yusuf kavga etmek üzere.
1: İyilik habercileri ekibinde kavga mı olur? Evet, sizi dinliyorum.
2: Birileri çok akıllı da.
3: Birileri de her şeyi biliyor.
2: O birileri var ya, kıymet bilmiyor.
3: Asıl bazıları var ki...
1: Aa, tamam çocuklar. Sorun neyse söyleyin de çözelim.
3: Birileri işte.
2: Hem de öyle birileri.
4: Han ve Yusuf'u baş başa göndermekle iyi mi ettik sizce?
1: Yanlarında Kangi ve Badem de var.
5: Birlikte iş yaparlarsa birbirlerini ne kadar sevdiklerini hatırlarlar.

0: örtüsü bademle kangi de küsmüş.
1: Elektrik, elektrik! Çok fazla elektrik var.
0: Hadi çocuklar, bir oyun oynayalım.
2: Harika olur Mehmet. Hadi ama ne oynayacağız?
3: Birileri oynarsa ben oynamam.
1: Asıl başka birileri oynarsa ben hiç oynamam.
0: Hayır, herkes oynayacak. Biz bir ekibiz. Herkes bugüne kadar yaptığımız projelerde birinin başarısından bahsedecek. Ama isim vermeyecek. Diğerleri de kim olduğunu tahmin etmeye çalışacak.
2: Süper bir oyun.
4: Tam bir sigorta.
2: O zaman ben başlıyorum. Bir aş evine gitmiştik. Orada tam 700 kap yemek dağıtmıştı.
0: Tabii ki. Ah sen?
2: Evet. Bir kermeste çocuklarla saatlerce oyun oynayıp onları sevindirmişti.
5: Bu Mehmet, eminim.
6: Doğru. Tebrikler.
3: Ben bir gezide kaybolmuştum da. Drone'la yerimi bulup hava kararmadan beni kurtarmıştı.
4: Acaba bu kim?
3: Birileri işte.
1: Evet, hatırlıyorum. Ondan sonra eve dönmüştük de birileri sınavıma çalışırken bana saatlerce yardım etmişti.
2: Ne iyi insanlarmış onlar.
0: Birbirlerini de çok seviyorlarmış belli.
5: Kangi, kafandaki şeyi çıkarıp buraya gel.
0: Badem, sen de buraya. Hadi.
2: Evet, sıra sizde.

0: ne demiş bakın.
1: Sallallahu aleyhi ve sellem.
0: Müslümanın 3 günden fazla küsmesi helal değilmiş.
2: Oho, o kadar çok küs var ki.
3: Benim kuzenlerim de bir aydır küs.
2: Bizim iki komşu bir

0: senedir küsler.
1: Çocuklar, bize bir görev düşüyor galiba.
2: Haklısın İkbal. Bu işe el atmamız gerek.
1: O zaman herkes en yakınındaki küsleri barıştırsın. Haberini yapalım ve yayalım.
2: Harika fikir.
0: Ben varım.
2: O zaman...
3: İyilik için!
0: Selamun aleyküm Furkan abi.
4: Aleyküm selam Mo. Hoş geldin.
0: Biz bir haber yapıyoruz da küsleri barıştırmak üzerine.
4: Aa, harika.
5: Bu konuda sizin gibi büyüklerimizden de birkaç cümle duymak isteriz.
4: Öyle mi? Yani tek bildiğim küsmek dinimizde hoş bir hareket değil. İnsanların birbirini sevmesi lazım.
0: Çok teşekkürler Furkan abi. Peki üst komşunuz Cenk abiyle barışır mısın?
4: Nereden çıktı bu çocuklar? Hadi benim acil işlerim var.
0: Ama bir dakika...

0: Bir fikrim var.
1: Çocuklar.
0: Furkan abi şunu bir izle.
2: Allah affedenleri severmiş. O yüzden kimse kimseye küsmesin.
3: O böyle diyor, sen öyle diyorsun. Ama barışmıyorsunuz.
1: Galiba haklısınız çocuklar.
3: Bu görüntülerle haber yapabilir miyiz?
4: Tabii ki çocuklar.
1: Memnuniyetle.
5: Hoş geldin Nisan. Gel otur.
6: Selam çocuklar.
5: Selam. Hiç öyle bakma Eylül. Otur şuraya. Peygamberimizi seviyor musun Nisan?
6: Elbette. O nasıl soru?
5: Ya sen Eylül? Hem de çok. Ama peygamberimiz 3 günden fazla küs kalınmasını istemezmiş.
7: Çocuklar, küsleri barıştırmak üzerine bir haber yapıyoruz. Ve sizi sarılırken fotoğraflamadan buradan ayrılmayacağız.
0: Evet, ister barışın ister barışmayın. Ama sarılacaksınız.
6: Tamam canım, hatırınız için sarılırız.
5: Evet, madem haberiniz için lazım.
6: Hayır, sen dedin. Hayır, sen.
5: Sen.
6: Uydurma, sen dedin.
0: Bir dakika, iyilik habercileri ekibinden Mo. Kavga etmek, küsmek yerine birbirimizi sevmemiz gerek.
5: O bana minik dedi.
6: Asıl o bana önce kısa dedi.
5: Kimse bana minik diyemez.
6: Bana da kimse kısa diyemez.
0: Nasıl böyle söylersin sen?
6: Söylerim, hak etti.
5: Ben de o zaman her şeyi söylerim.
0: Bir kere her şey senin yüzünden başlamış.
6: Sen ne karışıyorsun?
5: Karışır tabii. Sana mı soracak?
0: İyi, siz bilirsiniz. Bir daha da gelmeyin. Taktik. Taktik yaptım. Taktik yaptım diyorum. Taktik. Barıştırdım onları.
5: Haber paylaşıldı mı?
8: Çoktan. Hadi biz de izleyelim. Hemen efendim.
9: Sevgili iyilik habercileri takipçileri, biz bu bölümde küsleri barıştırdık. Siz de çevrenizdeki küsleri barıştırın. Sevgi ve merhametle kalpleri yarıştırın.
8: Biz de barıştık.
10: Bir daha hiç küsmeyeceğiz.
2: Gerçekten çocukluk etmişiz. Ama çocuklar bize ders verdi.
11: İki dostun barışması için bazen üçüncü birine ihtiyaç varmış.
5: Harika!
0: İnşallah kalplere ulaşırız.
5: Ulaştık bile.

0: Vay be, Nisan ve Eylül'ü bile barıştırdık. Biri ilkbaharda, biri sonbaharda. Hayır, Eylül ve Ekim olsa kolay işti de biz zoru başardık arkadaşlar.
1: Şubat'la Ağustos'u bile barıştırırız Allah'ın izniyle Mo.
0: Şubat, Mart, Temmuz, Ağustos.

0: Merhaba çocuklar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Keçe, bir sorun mu var? İyi misin?
1: Yo yo, kesin bir şey var. Ne olmuş benim keçeme acaba?
0: Aa, şimdi fark ettim. Yüzünü bana tam dön bakayım. Hey, dişin mi ağrıyor? Ah canım benim. Ağrıların en can yakanlarından biri diş ağrısıdır keçe. Çok geçmiş olsun canım benim. Nasıl oldu peki bu ağrı? Birdenbire mi başladı? Burnuma tatlı kokular geliyor. Anlaşıldı. Bazı küçük beslenme ve temizlik sorunları diyelim. Doktora gittin mi? Peki şimdi nasılsın? Çizim yapabilecek misin? O zaman çocuklar, hazır laf buradan açılmışken var mısınız diş sağlığı hakkında kapışmaya? Çok güzel. Biraz düşünme süresi vereyim. Hazır olan parmak kaldırsın. Karacığım, harika bir fikir bulmuşa benziyorsun. O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir temizlik bezi mi o? Dişlerimizin tozunu mu alacağız Kara? Bir daha düşün istersen. Vay, şimdi anladım. Diş fırçaları düzenli ve doğru kullanıldığında dişlerimizi çürükten koruyan bir süper kahramana dönüşür. Bir diş fırçası bundan daha güzel anlatılamaz.

olmazdı kara. Teşekkür ediyorum. Evet keçe, sıra sende. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir kutuya benziyor. Acaba ne kutusu? Ha? Kablo. Aa, kablo mu? Kablonun konumuzla ne alakası var keçe? Allah Allah. Şaşkınım. Demek kablo değil. Peki o zaman ne? Şimdi anladım. Kablo değil, ip, diş ipi. Diş ipi kullanımı çok önemli çocuklar. Dişlerimizin dış yüzeyi kadar iç kısımları da temiz olmalı. Öyle değil mi keçe? Bu çok önemli hatırlatma için teşekkür ederiz keçe. Hiç vakit kaybetmeden karaya bağlanıyoruz. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir koltuk. Rahat bir koltuğa benziyor. Acaba bu koltuğa kim oturacak? Bir çocuk. Maşallah pek tatlı. Şimdi anladım. Çocuk diş doktoruna gitmiş. Sağlıklı dişler için yılda 2 defa diş doktoruna gitmeliyiz çocuklar. Böylece diş sağlığımız için en iyi tedaviyi yaptırmış ve önlem almış oluruz. Tekrar geçmiş olsun keçe. Sayende diş sağlığının önemini hatırlamış olduk. Dişleri temiz tutmanın peygamberimizin sünneti olduğunu da hatırlattıktan sonra geldik bir programın daha sonuna. Bir sonraki kapışmada görüşünceye kadar dişlerinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.

0: Bu yaz TRT Diyanet Çocuk'ta birbirinden güzel hikayeler, unutulmaz karakterler ve yepyeni maceralar sizleri bekliyor. İlk sürprizimiz Bilgili Naci.
1: Bugün size ne anlatıyor olabilirim?
0: Merak eden, araştıran ve öğrenmeyi çok seven Bilgili Naci her bölümde çocukları farklı mesleklerle tanıştırıyor. Bir doktorun, bir öğretmenin hatta bir astronotun dünyasına eğlenceli yolculuklar yapıyor. Keşfetmenin heyecanını yaşayan Bilgili Naci, minik izleyicilere yeni bilgiler kazandırırken hayallerindeki meslekleri de yakından tanımalarına yardımcı oluyor.
1: Terzilik mesleğinden bahsediyorduk. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir.
0: Bilgili Naci ile meslekleri öğrenmek artık çok daha eğlenceli. İkinci sürprizimiz yıldızlar gibi.
2: Şu en öndeki o. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
0: Asırlar öncesinden kalplere uzanan sıcacık bir hikaye. Peygamber Efendimiz'e kavuşma özlemiyle büyüyen Yera, her duyduğu hadiste, her yaşadığı tecrübede onu biraz daha yakından hissediyor.
3: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera.
4: Başka?
3: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
4: Ya, gördün mü?
0: Sevginin, dostluğun ve hakikatin izindeki bu yolculukta Yera, Şifa ve Lemin sizleri bekliyor. Eğlenceli, öğretici ve macera dolu yepyeni çizgi.

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Eşim çok fikri tutma beni.

0: Şimşifa.
1: Gülse de daima.
2: Babam bir yıldız.
1: Yardım.

0: Selam.
1: Tatlı dil. Hasır bebeğim nerede abi?
2: Bilmiyorum.
1: Almadığına emin misin?
2: Hayır, almadım.
1: Neden böyle konuşuyorsun?
2: Hem Aysan da biteyi oymuş. Ben yaptım.
1: Ha, ama bana hediye ettin. Normal konuşur musun abi?
2: Yiyorum. Ama aymadım ki.
1: Sence güzel konuşmak önemli değil mi?
2: Peygamberimizi kastediyorsun.
1: Doğru.
2: Anne, anne.
3: Efendim oğlum.
2: Peygamberimiz konuşur mu anne?
3: Anlamadım.
2: He? Yani nasıl konuşur demek istediğim.
3: Bunu neden sordun Yera?
1: Güzel konuşur değil mi anne?
3: Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera. Konuşurken daima tebessüm eder.
2: Başka?
3: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
1: Ya gördün mü?
2: Haklısın canım kardeşim. Düşünemedim. Olur böyle bazen. Anlayışın için teşekkür ederim. Yani Anit, bundan sonra ben de hep güzel konuşacağım.

0: Evet, bu seni de taklit etmeyeceğim anlamına geliyor. Bir daha söyle bakayım. Şeklinde dememelisin. Daha kibar ve nazik söyleyebilirsin.
1: Yelena.
0: Bir dakika Lemi, şimdi işim var.
1: A-i, yela, a-u-a, m-m-i-e.
0: O kaptakileri mi?
1: Hı-hı.
0: Tamam, kendin gidebilirsin.
1: Ha? E-de-e.
0: Olmaz Lemi. Olmaz Lemi'ciğim. Kuşlara tohumları kendin yedirebilirsin. Şimdi işim var.
1: U-a-i, u-a-i, a-u-a.
0: Şimdi işim var Lemi. Hem dağlara çıkacak gücüm kalmadı. Daha yeni geldim. Kusura bakma. Bak Anit. Be-e-e-e-e diye kesik kesik değil. Be diye düz söyleyeceksin. Öyle değil benim güzel kızım. Be diyeceksin. Ah, sanırım başaramayacağız. İşte oldu. Hadi Lemi, güzel konuşmayı öğreneceğiz. Bu birinci dersimiz. Ha? Ama anlaştık ya. Dersi yapalım, sonra gideceksin Lemi. Tamam, seninle geleceğim.
1: Yele yele.
0: Ne tarafa gidiyoruz? Bu işi halledince güzel konuşma dersi yapacağız. Ha, ona göre.

0: Kabın içindekileri ne yapacaksın Nemi? Yani kuşları cinsi. Anlamadım. Lemi, aklıma ne geldi biliyor musun? Hazır yürüyoruz. Anlaşılan yolumuz da uzun. Sana güzel konuşmayı yolda öğretsem olur mu? Hadi ama ne olur. Peygamberimiz gibi hepimiz güzel konuşacağız. Nazik ve kibar olacağız. Tamam, şimdi Anit'in adıyla başlayalım. O en kolayı. Anit de. Anit de bir Anit.
1: A-i.
0: Yok, arada ne, sonra da D harfi var.
1: A-i.
0: Tamam, şimdi de şifa de bakalım.
1: İffa.
0: Şifa.
1: İffa.
0: F harfini söylemek daha zor ama Lemi. Şey daha kolay. Hadi bir daha dene.
1: İffa.
0: Ah tamam, sayılardan devam edelim. Bir.
1: İ.
0: Bir.
1: İ.
0: İki.
1: İki.
0: Evet, başardın Lemi. İki dedin.
1: İki. İki.
0: Evet, iki diyorsun Lemi. Harikasın.
1: İki. İki.
0: Eyvah, tilki. Kaç Lemi? Ucuz kurtulduk. Ne oldu Lemi? Olamaz. Yarısı dökülmüş. Olsun Lemi. Kuşlar başka yerden de bulur.
1: A-u, a-u.
0: A-u mu? O ne Lemi? He? Gideceğimiz yerde tavuklar mı var? Neredeler? Hadi gidelim. Seni tanıyorlar Lemi. Burada neler oluyor Lemi? Kuşlar içinde ve döküldü. Tamam. Üzülme Lemi. Şimdi tavukları besleyelim. Kuşlar uçarak her yere gidebilir. Aç kalacaklarını sanmıyorum. Yarın da kuşlar için gelir.

Biz. Olur mu? Hadi Lemi. Sanırım çok açlar. Ver ben deneyeyim. Merhaba tavuklar. Burada hepinize yetecek kadar tohum var. Şimdi sıranın en sağındaki gelsin. Ardından da diğerleri.

0: Spooky!
1: Hey, nereye gidiyorsunuz? Gelin size tohum vereceğiz. Onlar da gitti. Ne dedim ben? Kızma Lemi, ben onlara kötü bir şey demedim ki. Ne anladılar acaba? Aklıma bir şey geldi. Hadi hazır tavuklar da gitmişken burada konuşma dersimizi yapalım. Yapacak başka bir şey kalmadı. tamam. Hayır, bir anda nereye kayboldular ki? Bak Lemi, işte bir tanesi orada.

var burada? Ama ben onlara sırayla gelmelerini söyledim. Bir iletişim kazası oldu galiba. Bunu düzeltmeliyim. Bakın tavuklar. Aa, anne! Dur tavuk. Sadece size yardım etmek istedim. Anneciğim! Anlamıyorum. Neden kovalıyor ki? Ben onlara yardım etmek istiyorum. Sadece bakın tavuklar dedim.

0: Bakın, bakın deyince yuvarlak çiziyorlar.
1: He?
0: Ben nereden bilebilirim ki? He? Bana onlarla konuşmayı öğret Lemi. Hadi ne olur. Neden? Doğru. Onlar hala aç. Doyuralım o zaman. Tohum kabı diğer tarafta kaldı Lemi.
1: İyi.

0: Hadi Lemi, başlayalım. Tamam, dinliyorum.
1: A, E, Ü. A, E, Ü.
0: A, E, Ü. A, E, Ü.
1: A, U, A.

yanlış ne doğru. İyi takip et bunu, adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış ne doğru.

0: Elif'cim, seninle iş bölümü yapalım. Agah deden cuma namazından gelene kadar işlerimizi halledelim, olur mu?
1: Minik miço görev için hazır Sema abla.
0: Ay, ne kadar disiplinli bir miçomuz var. Harika. O halde ben balondaki işleri halledeyim, yerleri paspaslayayım. Sen de bugün uçuş için gelecek arkadaşlarını karşılamak için burada bekle, olur mu?
1: Anlaşıldı Sema abla. Sema abla.
0: Efendim küçüğüm.
1: Tam burada bekliyorum.
0: Peki, nasıl istersen.
1: Sema abla.
0: Söyle Miço.
1: Arkadaşlar erken gelip de balona binmek isterse?
0: Agah dede gelmeden uçuş yapamayacağız dersin onlara. İçeride temizlik olduğunu, şimdi girmemeleri gerektiğini söylersin.
1: Ama ya sıkılırlarsa?
0: O halde Agah deden gelene kadar oyun oynarsınız. Anlaştık mı?
1: Yaşasın! Sema abla.
0: Yine ne oldu küçüğüm?
1: Hiç, seni çok seviyorum da onu söylemek istedim.
0: Ay benim tatlı kuzum. Ben de seni çok seviyorum.

0: Gel kardeşim. İşte dikkat balonu burada.
1: Arkadaşlar hoş geldiniz.
2: Hayırlı sabahlar, hoş bulduk.
1: Ben Elif, dikkat balonunun miço'suyum.
2: Miço mu? O da ne demek?
1: Uçuşlarda Agah dede ve Sema ablaya yardım ettiğim için bana miço diyorlar. Gemilerdeki gibi.
2: Anladım, çok memnun oldum. Bu da abim Emre.
1: Memnun oldum. Arkadaşlar, Agah dede cuma namazını kılmak için camiye gitti. O gelene kadar uçuş yapamayacağız.
0: Ne zaman gelecek?
1: Birazdan gelir.
0: Onu beklerken balonu gezebilir miyiz?
1: Sema abla içeride hazırlık yapıyor, yerleri paspaslıyor. O yüzden balona girmesek daha iyi. İsterseniz beklerken Elim Sende oynayabiliriz.
2: Elim Sende mi? En sevdiğim oyun.
0: Elim Sende.
2: Ya abi, bu sayılmaz. Ben niye ebe oluyorum? Küserim, baştan başlayalım.
0: Peki peki, 5'e kadar sayıyorum hadi. Ben ebeyim, siz kaçın. 1 2 3 4

0: Ya abi, hep beni ebeliyorsun.
1: Hanginizi yetişirsem onu ebeliyorum kardeşim.
0: Hayır ama, hep beni ebeledin. Küstüm, konuşmuyorum seninle.
2: Hayırlı günler çocuklar.
3: Hoş geldin Ergah dede, Allah kabul etsin.
2: Amin kızım. Elim sende mi oynuyorsunuz?
0: Oynuyorduk ama abim hep beni ebelediği için küstüm. Artık onunla hiç oyun oynamayacağım.

0: Evet çocuklar. Çok şükür Allah'ın izniyle kazasız belasız havalandık. Herkes yerini alsın. Dikkat öyküsü başlıyor.
1: Seninle yer değiştirebilir miyiz Elif?
2: Olur tabii ama neden?
1: Abimle küs olduğum için onun yanına sen otur.
0: Elif kızım, sen şöyle geç. Arkadaşın nereye istiyorsa oraya otursun.
2: Ama

0: Evet, bir varmış bir yokmuş. Bir köyde Ahmet'le Mehmet adında iki kardeş yaşarmış. Bu iki kardeş öylesine güçlü bir sevgiyle bağlıymış ki birbirine, hiç ayrılmaz, her işe birlikte koşarmış. Günlerden bir gün Ahmet'le Mehmet tarlada çalışırken Ahmet çok susamış. Gidip bakmış ki kendi getirdiği testide hiç su kalmamış.
1: Testi ne demek Agah dede?
0: Eskiden cam sürahilerin yerine böyle pişirilmiş topraktan yapılan su kapları olurdu kızım. Onlara testi denirdi. Testide su olmadığını gören Ahmet, Mehmet'in getirdiği testiye bakmış. İçinin dolu olduğunu görünce de biraz su içmiş. Hikaye bu ya. Mehmet kardeşinin bu yaptığını görünce çok kızmış. Vesveseye kapılmış ve kardeşine...
2: Hep benim eşyalarımı kullanıyorsun. Testine su doldurmak yerine benim testimi alıyorsun. Benim orağımı, benim tırmığımı kullanıyorsun.
0: Diye çıkışmış. Ahmet olup biteni anlam verememiş. Ama dedim ya Mehmet vesveseye kapılmış diye. Açmış ağzını, yummuş gözünü. Ağzına geleni söylemiş. Ahmet abimdir. Canı bir şeye sıkıldı herhalde diye içinden geçirirken Mehmet ona...
2: Bitti artık. Buraya kadar. Yeter. Seninle bir daha konuşmayacağım. Küstüm. Sen yoluna, ben yoluma.
0: Diye çekip gitmiş. Ahmet ne olup bittiğini anlam veremese de Mehmet çok hiddetli diye peşinden gitmemiş. Mehmet bir kere kapılmış vesveseye. Ne yapsa ne etse geçmemiş öfkesi.
3: Ama su içti diye de küsülmez ki.
0: Hiçbir şey için küsülmez Bucu. Ama işte hani sudan sebep derler ya. İşte bu öykümüzde de böyle sudan bir sebep için Mehmet kardeşine küsmüş. Köyü terk edip gitmiş, başka diyarlara göç eylemiş. Pire için yorgan yakmış anlayacağınız.
3: O ne demek Agah dede?
0: Böyle küçük önemsiz meseleler için büyük tepkiler vermek anlamında bir söz Emreciğim. Neyse, aradan yıllar geçmiş. Ahmet her yerde abini arasa da bulamamış. Birbirini çok seven iki kardeş böyle sudan bir sebep için ayrı düşmüşler. Günler günleri kovalamış, aylar ayları, yıllar yılları. Ağabeyini arasa da bulamayan Ahmet evlenmiş, yuva kurmuş, iki tane çocuğu olmuş. Ama Ahmet'in bir yanı hep eksikmiş. Çünkü en güzel günlerinde ağabeyi yanında değilmiş. Derken bir bayram arifesinde Ahmet ailesini de alıp kasabaya inmiş. Bayramlık alışveriş yapmak için geldikleri kasabada biraz soluklanmak ve bir şeyler yemek için bir lokantaya oturmuşlar. Ahmet bir de ne görsün?
3: Ne görmüş?
0: Arka masada ağabeyi bir başına oturuyor. Sevgi ve hasretle seslenmiş ona. Mehmet kardeşini görünce çok şaşırmış. Mehmet kardeşine bakmış. Canından çok sevdiği kardeşiyle iki

0: yabancı gibilermiş. Kendi yeğenlerini bile tanımıyor olmak canını çok sıkmış. Çok üzülmüş. İncir çekirdeğini bile doldurmayacak bir mesele için, kardeşine bunca zaman küstüğü için kendine çok kızmış. Çok çok üzülmüş.
1: Neden o kadar üzülmüş Agah dede?
2: Sen abinden, annenden, babandan bir güncük bile ayrı kalsan üzülmez misin Betül?
1: Üzülürüm Sema abla.
0: İşte küsmek, sevdiklerimizden ayrı kalmaktır çocuklar. Onlarla iletişimi kesmek, onlardan haber alamamaktır. Bu nedenledir ki küsmek güzel bir davranış değildir.
2: Küsmek, dargın kalmak hem toplumumuzda hoş karşılanmaz hem de dinimizde yeri yoktur.
0: Peygamber Efendimiz birbirimize sırt dönmemeyi, dargın kalmamayı, ilişkimizi koparmamayı öğütlemiştir. Zaten çocuklar da küsseler bile içten ve samimi oldukları için hemen barışırlar, değil mi?
3: Evet.
2: Biz yine de kısa süreli de olsa küsmekten uzak durmalıyız.
0: Evet, kıssamızı anlattık. İnşallah hissenize düşen payı alırsınız çocuklar. Şimdi sıra geldi dikkat yarışına.
2: Dikkatlice dinleyin soruları. Doğru cevaplarınızı bekliyorum.
0: İlk sorumuz geliyor. Mehmet kardeşi Ahmet'e neden küsmüştü?
1: Suyunu içtiği için.
0: Evet, sudan bir sebepten yani. Böylece Betül bir puan aldı.
2: Peki, hani Agah dedeniz eskiden cam sürahiler yokken suları koyduğumuz bir kaptan söz etmişti. Neydi ismi?
3: Testi.
2: Tebrikler Betül, 2 puanın oldu.
4: Son soruyu yine ben sorayım. Ahmet'in kaç çocuğu olmuştu?
5: 2.
4: Tebrikler, doğru cevabı Emre verdi. Ama Betül 2-1 kazandı.
0: Fakat biliyorsunuz ki bizim yarışmamızın kaybedeni yok.
2: İkiniz de bizden birer rozet kazandınız. Ve Dikkat Balonu ailesinin bir üyesi oldunuz. Betül'cüğüm, bu da daha fazla doğru cevap verdiğin için senin oluyor.
1: Teşekkür ederim Sema abla. Ama müsaadenizle bunu abime hediye etmek istiyorum.
5: Bana mı? Neden?
1: Benim için en güzel hediye bugün dinlediğim öykü oldu. Küsmenin kötü bir şey olduğunu öğrenmekten güzel hediye mi olur? Sana küstüm deyip seni üzdüğüm için de bu ödülü sana hediye etmek istiyorum. Beni affetmen için.
5: Affetmek mi? Ben sana hiç kızmamıştım ki kardeşim.
4: Hey hey hey, dikkat balonu. Mıt mıt mıt mutlu bitti sana. Lay lay lay, kazandı yine doğru. Şıp şıp şıp, barıştık kucaklaşıp.
2: Çok şükür bugün de eğlenceli bir gün geçirdik.
0: Çok şükür kızım.
4: Öykü de çok güzel oldu.
0: Hah Elif, seninki geldi. Hadi atla atının sırtına da eve gidip karnımızı doyuralım.
4: Tehvi kote.

nedoru, itzaki betzpunu.

0: et tırnaktan ayrılmaz.
1: Sevimli Çogu yine mühendislik peşinde. Haguysa yerde uçuyor. Meraklı Hagu. Çogu'nun oyunu daha ilginç. Hagu ne yapsa da katılsa bu oyuna. Evet, bir parçasını alarak başlayabilirsin. Değil mi Hagu? Çogu oyunu tek başına oynamak istiyor gibi. Haguysa tam tersini. Eyvah, işler karışıyor. Yaşasın, Agu yetişti. Agu bu durumdan hiç memnun olmadı. Evet Agu, bazen tek başına oynamak da gerekebilir. Agu attı. Ve bravo! Çogu'nun oyunu bitmiş. Eyvah eyvah. Birlikte oynayabilirsiniz ama çocuklar. Aman! Oldu mu şimdi? Ne oldu paylaşmaya Hagu? Aşk olsun. İşler daha da karışmadan Degu imdadımıza yetişti çocuklar. Aha, yine eğlenceli bir iş. Bizimkilerin en çok...

0: E hadi ama Çogu, biraz da hagu yapsın.
1: Baba.
0: Öyle çalışkanlar ki işi paylaşamıyorlar. Şimdi bencillik sırası Hagu'ya mı geçti? Bugün ne oldu size çocuklar? Çekişme başladı yine. Umarım bir şey olmaz. Eyvah! Oldu işte. Degu sorunu çözmelerini söyleyip gitti. Çogu, hapşuruk nereden çıktı? Kıyamam ya. Hasta oldu Çogu. Şefkatli Agu anında sıcak bir şeyler getirdi. Anneler çocuklarını hemen iyileştirir.
2: Agu sapasağlam. Maşallah maşallah.
0: Tatlı Çogu. Gün boyu tartışsa da kardeşine kıyamıyor Agu. Nasıl da üzüldü. En iyi ilaç neşe. Özellikle Hagu neşesi. Çogu'nun neşesi yerine geliyor. Kardeşler yine sevgi dolu. Demek ki neymiş arkadaşlar? Zaman zaman sevdiklerimizle sorun yaşasak da onlar bizim her şeyimizdir. Çünkü et tırnaktan ayrılmaz.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz anne hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Olmalı. Pencereyi kapatayım da her şey uçuşmasın. Ah rüzgar, ah!
1: Ettehiyatü lillahi ve salavatü.
2: Aa, ne oldu?
0: Rüzgar kapıyı örttü Eymen. Biraz sert örttü tabii. Hakkını helal et. Biraz da benim yüzümden oldu.
1: Helal olsun. Ben tahiyyat duasını ezberlemeye çalışıyorum da.
0: Aa, ben onu biliyorum. Nereye kadar ezberledin peki?
1: Az önce okuduğum yere kadar.
0: O kadar mı?
1: Evet.
0: Azmış ama ya. Neyse üzülme, ben sana yardım ederim.
1: Hey be, canım kardeşim benim.
0: Şimdi oku bakalım ezberlediğin yere kadar.
1: Etteyyatü lillahi ve salavatü.
0: Evet, devamı.
1: Unuttum. Böyle olmayacak bu.
3: Çay elinden öteye giderim yali yali giderim yali yali giderim yali.
0: Selamünaleyküm Temel amca. Ha?
3: Aleykümselam Asya. Ne var ne yok?
0: Ben iyiyim de Eymen biraz üzgün.
3: Neden?
0: Tahiyyat duasını ezberleyemediği için üzülüyor.
3: Nereye kadar ezberlemiş?
0: Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat. İşte buraya kadar.
3: Tamam işte. Zaten geri kalan kısmının da neredeyse yarısını biliyor.
0: Nasıl yani?
3: Bak şimdi. Eymen'e git ve ona şunları söyle.
0: Doğru. Hemen gidip bunu Eymen'e söylemeliyim.
3: Koş bakalım.
1: Çoğunu zaten biliyor muyum? İyi de nasıl?
0: Selam verirken ne deriz?
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Tamam işte. Bak, senin ezberlediğin yerden sonrası buna çok benziyor.
1: Doğru.
0: Peki, kelime-i şehadeti biliyor musun?
1: Bilmez miyim? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühü.
0: İşte bu da duanın sonu.
1: O da doğru.

0: Zaten çoğunu biliyormuşum, evet.
1: Anlamı da ayrı güzel. Bak kağıda.
0: Her türlü hürmet, salavat ve iyilikler Allah'a mahsustur. Ey Nebi, Allah'ın selam, rahmet ve bereketi senin üzerine olsun. Selam bizim ve Allah'ın salih kullarının üzerine olsun. Şehadet ederim ki Allah birdir ve yine şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve Resulüdür. Çok güzel.

0: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
1: Buradaymış.
0: Bugün Eren nerelerdeymiş?
2: Astronot olmuş, uzaydaymış.
0: Ceren neden çok sevinmiş?
3: Annesiyle börek yapmış.
0: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: mutsuz ayaklar.
1: Bir.
2: Allah, ne oldu? Baskın mı var? Kim?
3: İnşallah uzaylılardır. Bize de eğlence çıkar.
2: Üç. Babamın sesine benziyor.
1: Dört.
3: Belki de dedemin kılığına girmişlerdir.
2: He, hele öyle bir şey yapsınlar, hepsini kara deliğe gönderirim. Tabii.
1: Bir. İki. Üç. Dört. Bir. İki. Üç. Dört. Bir. İki. Üç. Dört. Bir.
2: Ne yapıyorsunuz sabah sabah?
0: Spor yapıyoruz dayı.
4: Hadi siz de gelin hemen.
5: Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur.
6: Sağlıklı olmak için spor şart.
2: Kusura bakmayın ama yanlış yoldasınız. Sağlık deyince akla ilk gelen kişi benim. Tamam mı?
7: Yine başlıyoruz. Hadi hayırlısı.
2: Bir kere spor yapmak çok mantıksız.
0: Neden dayı?
2: Mesela bir ayakkabıyı sürekli giyersen ne olur?
0: Ne olur?
2: Eskir, siz de spor yaparken elinizi, kolunuzu, bütün vücudunuzu eskitiyorsunuz. Tabii sağlıklı olmak için sürekli dinlenmek gerekir.

0: Ay harika bir fikir.
1: Aferin Yusufcuğum. Hadi ağaç eve gidelim de biraz vücudumuzu dinlendirelim.

0: Ay, dünya varmış ya.
1: Keyifli fikirlerine bayılıyorum dayı. Aslansın.
0: Tabii yerim. Ne sandın?
2: Hadi kalkın, gidiyoruz.
1: Nereye?
2: Ormana.
0: Sebep?
2: İşaret avcılığı yapacağız.
1: İşaret mi? Nasıl bir hayvanmış o öyle ya?
2: Hayvan değil.
1: İnsan mı? Vallahi ben insan avlayamam. Kusura bakma. Annemler çok kızar.
2: Of, bir canlıyı avlamıyoruz.
0: En iyi avcılık diyorsun. Ha? Bu da iyice şaşırdı. Sporun kafaya zararları işte. Tabii.
2: Ormandaki tüy, ayak izi, boynuz gibi işaretler bulacağız. Oradan geçen hayvanları tahmin edeceğiz.
1: Aman, başka işimiz mi yok abla ya?
2: Yok tabii. Boş boş yatıyorsunuz burada.
1: Hayır, biz burada çok faydalı bir iş yapıyoruz.
2: Neymiş o faydalı iş?
1: Vücudumuzu dinlendiriyoruz.
0: Hem şimdi o dediklerini bulmak için ormanda bir sürü yürümek gerekir. Ayaklarımızı eskitemeyiz. Vücudumuzu ne kadar az kullanırsak o kadar çok yaşarız. Tabii.
2: Dinleyin bakın. Yürüyüş yapmanın faydaları nelermiş? Kilomuzu kontrol etmemizi kolaylaştırır.
0: Ben halimden memnunum. Hatta biraz şişmanlasam fena da olmaz. Tabii.
2: Kas gücümüzü artırır ve dayanıklı olmamızı sağlar.
0: Biraz olsa fena olmaz yani.
2: Kalp ve akciğer sağlığımızı korumamızı sağlar.
0: Sapasağlamdır benim ciğerlerim. Ama yine de daha sağlam olabilir tabii.
2: Yürüyüş yaparken endorfin hormonu salgılarız. Bu da daha mutlu hissetmemizi sağlar.
0: Tamam, tamam. Hadi biraz yürüyüş yapalım. Bu civarın en iyi işaret avcısı olduğumu söylemiş miydim size?
2: Daha adını bile bilmiyordun.
0: Adını bilmiyordum ama içeriğini iyi bilirim. Beni izleyin de öğrenin tabii. Söyleyin bakalım bu nedir?
3: Kozalak.
0: Peki bu neyi gösterir?
1: Neyi?
0: Çok yakınlarda bir çam ağacı olduğunu. Kozalak çok taze. Ağaç fazla uzaklaşmış olamaz. Nerede acaba?
2: Bu olmasın sakın.
1: Gerçekten de hiç uzaklaşamamış. Acaba hangi kuşa ait? Ejderha olabilir.
3: Gerçekten mi?
2: Yusuf.
1: Şaka şaka.
2: Bu bir karga tüyü. Yakınlarda kargalar olmalı.
0: Buldum.
2: Hiç sanmıyorum ama sormasam da olmaz. Ne buldun?
0: Bir ayak izi. Hem de esrarengiz bir hayvana ait.
1: Nasıl bir şey dayı?
0: Tam 6 tane ayağı var. 4 ayağı büyük, 2'si küçük.
1: Ne?
0: Ya.
3: Öyle bir hayvan var mı?
2: Benim bildiğim yok.
0: Bilim tarihine geçeceğim. Bu hayvanı ilk ben buldum. Onun adını da ben vereceğim. Tabii.
3: Ne diyeceksin dayı?
0: Zeki hayvanı. Yok, bu olmadı. Zeki'nin hayvanı. Biraz uzun ama olsun. Tabii.
2: Şu izlere bir de ben bakabilir miyim dayıcığım?
0: Bak ama sakın bozmayın izleri. Dikkatli olun. İzler çok taze. Uzağa gitmiş olamaz.
2: Dayıcığım, bilim tarihine en acemi kaşif olarak geçebilirsin.
3: Bunlar bizim ayak izlerimiz.

0: Ama bu gerçekten bir hayvana ait. Ha?
1: Acaba hangi hayvan?
2: Acaba hangi hayvanı keşfettim, bilin bakalım. Ama bu haksızlık ya. Sen hep kitaptan bakıyorsun.
0: Bekleyin, ben şimdi bulacağım.
2: Ben zaten biliyorum da siz öğrenin tabii.
0: Bunlar bir geyiğin ayak izleri. Yakınlarda geyikler yaşıyor demek ki.
2: Çok yoruldum ya.
3: Bu çizgiler de bir hayvanın izleri olabilir mi?
2: Yok ya, her ağaçta olur bunlar tabii.
0: Hayır, olabilir. Hayvanlar uzayan pençelerini ağaç gövdelerine sürterek törpülerler. Böylece el ve ayak tırnakları bakımlı olur.
1: Peki bu izler hangi hayvana ait abla?
0: Uzun ve derin çizgiler. Bu bir boz ayıya aittir.
1: Kaçın, boz ayıya kaçın.
0: Çabuk, çabuk.
4: Nerede acaba bu çocuk?
5: Aramaya mı başlasak?
6: Anne, baba, sakin olun.
1: Anne, dayımı ayı yemiş olabilir mi?
6: Hayır oğlum, korkma sen.
4: Yolu mu şaşırdı yoksa?
5: Belki de düşüp bir yerini incitti.
7: Böyle olmayacak. En iyisi ben aramaya çıkayım.
3: Bir şey geliyor.
5: Ne oldu oğlum?
2: Ayaklarım çok ağrıyor baba, yürüyemiyorum.
6: Gel bakalım. Zeki, bu ayakların haline hiç mi tırnaklarını kesmedin? Tırnağın batmış parmağına.
3: Boz ayı bile tırnaklarını kesiyor. Sen nasıl düşünemedin dayı?
6: Sincaplar dişlerini törpüler. Kuşlar gagalarını törpüler. Bizim de sağlıklı ve temiz olmamız için el ve ayak tırnaklarımızı kesmemiz gerekir.
5: Temizlik imandandır. Unutma bunu oğlum.
6: Gel bakalım şimdi tırnaklarını kesip biraz merhem sürelim.
2: Spor yapmak çok faydalı. Sakın tembellik yapmayın. Vücudumuz eşya değil. Kullanmakla eskimez. Tırnakları ihmal etme. Uzayınca kes onları. Benim gibi acı çekme. Temizlik imandandır. Tabii.

0: Ey ahali, Heybeli Tiyatro köyümüze gelmiştir. Duyduk duymadık demeyin.
1: Oynanmasını istediğiniz konuyu yazın, atın heybeye. Seçip içinden birini oynayalım rastgele. Bakalım bugünün konusu neymiş? Hile kötüdür. Evet, konumuz bu çıktı. Elbette hile kötüdür. Kâr ettim sanır hilekâr ama hilesi yanına kalmaz kâr.
2: Allah'ım sen bize helal kazanç nasip et. Hileden, yalandan, aldatmacadan esirge.
3: Annem, hile ne demek?
2: Gel şurada biraz oturalım. Hem biraz dinlenelim hem de ben sana bir masal anlatıp sorunun cevabını vereyim.
3: Masal mı? Yaşasın!
2: Bir varmış, bir yokmuş. Sefa isminde bir kırtasiyeci varmış. Bu kırtasiyecinin Garip adında bir çırağı varmış. Günlerden bir gün dükkana bir müşteri gelmiş.
1: Hayırlı işler. Ben mürekkep arıyorum ama sizde var mı acaba?
4: Var tabii beyim.
1: Şey ama ben şaka mürekkebi arıyorum. Hani döküyorsunuz ama sonra kendiliğinden silinip gidiyor.
5: Evet biliyorum o dediğinizi ama bizde onlardan yok maalesef.
1: Öyle mi? Tüh. Günlerdir arıyorum. Minicik bir şişesine 100 para vermeye razıyım ama bulamadım hiçbir yerde.
4: Şey efendim, siz benim çırağımın kusuruna bakmayın. O bilmiyor. Bizde o şaka mürekkeplerinden var.
1: Öyle mi? Çok sevindim. Ne kadar peki?
4: 120 para.
1: Biraz pahalı değil mi?
4: İşinize gelirse efendim. Malum zor bulunan bir şey.
1: Doğru. Haklısın.

0: Bir şişe alayım.
1: Sorması ayıp. Siz ne yapacaksınız bunu?
0: Bir arkadaşımın çok mühim bir evrağı var. O evrağın üzerine dökeceğim. Evrak kullanılamaz hale geldi sanacak. Sonra mürekkep silinip gidecek. Arkadaşım şaka olduğunu anlayacak. Eğleneceğiz.
2: Biraz kötü bir şakaymış.
0: Yok yok. Arkadaşım sever böyle şakaları.
3: Tam ustası mürekkebi müşteriye veriyormuş ki garip birden bir şey fark etmiş.
4: Ne?
3: Ustasının verdiği mürekkep şaka mürekkebi değilmiş. Garip onun gerçek mürekkep olduğunu anlayınca...
2: Aman usta, bu gerçek mürekkep.
1: Olur mu canım? Basbayağı sahte mürekkep.
2: Olur mu usta? Baksana gerçek bu.
1: Yahu karışma sen. Benden iyi mi bileceksin? Sahte diyorsam sahte.
2: Yok beyim, bakmayın siz patronuma. Bu gerçek mürekkeptir. Arkadaşınızın önemli evrakı gerçekten mahvolur.
0: Öyle mi? Çok teşekkürler. Almayayım o zaman.
3: Müşteri gidince patron Sefa çok sinirlenmiş. Sen nasıl benim işime engel olursun? Küçücük bir mürekkebi kaç paraya satıp kâr edecektim. Senin yüzünden edemedim diye bağırmış, çağırmış.
4: Garip ne yapmış?
2: Ama efendim, arkadaşının önemli evrakı mahvolacaktı.
1: Bize ne canım ondan? Biz mi diyoruz git arkadaşına böyle kötü bir şaka yap diye? Ben parama bakarım, parama.
2: Kusura bakmayın efendim. Ben kimseyi aldatıp da kul hakkı yiyemem.
1: Öyle mi? O halde bu parayı maaşından keseyim de aklın başına gelsin.
2: İstediğinizi yapın efendim. İnsanları aldatan bir kişinin yanında daha çok çalışamam. İstifa ediyorum.
3: Sefa garibe öyle sinirlenmiş ki bir türlü hırsını alamıyormuş.
4: Ama neden sinirlendi ki? Garip haklı değil miydi?
3: Sefa içinde bulunduğu durumun yanlış olduğunu bir türlü göremediğinden garibe öfkelendikçe öfkelenmiş. En sonunda da hırsını alamayıp civardaki tüm kırtasiyecilere haber salmış.
4: Ne diye?
3: Hiçbiri bu garibi işe almasın diye. Garibin elinden başka iş gelmeyeceğini bildiği için onu böyle cezalandırmak istiyormuş aklınca.
4: Ne kötü.
3: Ya çok kötü. Garip baktı kırtasiye işi bulamayacak. En sonunda bir matbaaya iş görüşmesine gitmiş.
0: Demek matbaa işinde bir tecrüben yok ama kırtasiye tecrüben var ha?
2: Evet efendim.
0: Önceki iş yerinden neden ayrıldın bakalım?
3: Garip başından geçenleri bir bir anlatmış. Abidin Usta onu sevmiş, işe almış.
4: Oh be!
3: Aradan aylar geçmiş. Garip yeni işine iyice alışmış. Bir gün matbaada temizlik yaparken ustası Abidin'in eski ustası Sefa ile konuştuğunu görmüş.
2: Allah Allah! Eski ustam Sefa değil mi o? Ne işi var burada?
1: Evet Abidin Bey. Gördüğünüz gibi sattığım kağıt birinci kalitedir.
0: Evet, gerçekten de öyle. Ama fiyatı çok uygun. Neden öyle?
1: Sizinle bir ticaret yapmış olalım. Tanışmış oluruz diye indirim yaptım. Hatta bir kamyon kağıt alırsanız size çok daha fazla indirim yaparım.
0: Sahi mi?
1: Sahi tabii ya. Çok alın, çok kazanın.
0: Peki, çok mantıklı bu.
1: Yalnız parayı peşin alırım.
0: Tabii. Bir kamyon kağıdımı getirin, paranızı alın.
1: Hay hay. Çok kaliteli bir kağıt gösterdim. Ucuz vereceğim deyince hemen inandı. Şimdi en kalitesiz kağıdı vereceğim ona. O kazançlı çıkacağım sanırken ben kazançlı çıkacağım. Çok kâr edeceğim, çok.
3: Garip gidip ustasına Sefa'nın burada ne aradığını sormuş. O da her şeyi bir bir anlatmış. Garip duyduklarından şüphe etmiş.
2: Ustam, ben bu adamı iyi tanıyorum. Bu işin içinde bir terslik var.
0: Örnek olarak getirdiği kağıt gerçekten de çok kaliteliydi. Ama ucuz fiyata satması beni de biraz şüphelendirdi doğrusu.
2: Üstelik parayı da peşin istedi.

0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Usta, gel vazgeçelim bu işten. Ara şu adamı, almaktan vazgeçtiğini söyle.
2: Vazgeçmişler mi peki anne?
3: Yok kızım, Abidin ustanın daha iyi bir fikri varmış.

0: Aa, olur mu öyle şey?
1: Bal gibi olur. Bak beni oyalama. Kağıdımın kalitesini gördün geçen gün. Almayacaksan gider başka matbaaya satarım. Sen de bu fırsatı kaçırırsın.
0: Tamam canım, tamam, kızma.
2: Usta bak, tam da düşündüğümüz gibi. Kamyonun kasasından örnek olsun diye aldığım kağıtların hepsi çok çok kalitesiz.
1: Ne? Garip. Demek sen ha?
2: Evet, ben tabii ya. Seni ustama kağıt satmaya çalışırken gördüğümde anlamıştım bir numara çevirdiğini.
1: Sen yine mi benim karlı satışımı bozdun be adam? Sen görürsün gününü.
2: Polisler geldi. Beni bilmem ama sen gününü göreceksin birazdan.
3: Polisler Sefa'yı kıskıvrak yakalayıp cezasını kesmişler. Sefa hata ettiğini anlamış anlamasına lakin iş işten çoktan geçmiş bile. Hilekarlıkla elde ettiği ne kadar malı mülkü varsa satıp avukatlara vermiş ama nafile.
4: Kurtulamadığı gibi bir de tüm parasını da kaybetti.
3: Helal olmayan kazancın faydasını kimse göremez. Peygamber Efendimiz bir hadisinde bizi aldatan bizden değildir diye buyurmuştur kızım. Dinimizde hileye yer olmadığı gibi hilekarlığı toplumumuz da insanımız da kabul etmez. Hile yapanın yaptığı önünde sonunda gelip ayağına dolanır.
4: Anladım anneciğim. Varsın kazancımız az olsun ama helal olsun.
3: Aynen öyle kızım. Allah bizlere haksız kazanç nasip etmesin.
4: Amin.
5: Hata etmeye

macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Parçası her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakteriler.

0: 4 rekat sünnet, 4 rekat farz olan namaz. İkindi.
1: Doğru.
0: Yaşasın 10 puan.
1: Sen sor şimdi.
0: Kur'an'ın ilk suresi.
1: Fatiha.
2: Maşallah, jet gibi bildin.
1: 10 puan. Yaşasın.
2: Sıra sende.
1: Avuca başlarken yediğimiz yemek.
2: Sahur.
1: Evet, en sevdiğim.
0: Berabere kaldık.
1: Dayım mı o? Evet o. Hasta mı acaba?
2: Olabilir.
0: Ya da yeni icadına bizi de ortak etmek için dikkat çekmeye çalışıyordur.
2: Büyük ihtimalle öyle.
0: Bence hemen kaçalım, yoksa peşimizi bırakmaz.
1: Ya gerçekten hastaysa?
2: Yavuz haklı. Yardıma ihtiyacı olabilir.
0: Son kararımız mı?
1: Evet.
0: İyi madem. İnsanlık bizde kalsın.
2: Ne oldu dayı, neyin var?
0: Sivilce mi çıktı yanağında?
2: Yanağına çimdik mi attılar?
1: Dövdüler mi seni dayı?
3: Ateşe bağırıyor, ateşe.
0: Niye söylemiyorsun?
3: Konuşurken acıyor çünkü.
2: Dayıcığım, bu sorunu kökten çözecek harika bir icat biliyorum.
3: Cidden mi? Sen mi yaptın?
2: Yok.
3: Kim yaptı o zaman?
2: Kim icat etti bilmiyorum ama çok etkili.
3: Hemen getirin bana dağlar.
2: Diş fırçası. Çürüklere karşı etkili koruma.
3: Bu muydu? Ben de bir şey sandım. Başka icat yok mu?
0: Var tabii.
3: Ne?
0: Diş ipi.
3: Başka.
1: Niye dişini fırçalamıyorsun dayı?
3: Ay, bir ara başladım aslında ama diş fırçalamak çok yorucu.
1: Yorucu mu?
3: Evet.
1: Dayıcım, ben bile yorulmuyorum dişlerimi fırçalarken.
3: Senin dişlerin hem küçük hem de az. Ondan yorulmuyorsundur. Benimkiler büyük. 32 diş. Fırçala bitmiyor canım.
2: Dayıcım, yine de hiç yorucu değil bence.
3: Öyle deme. Bak düşün bir. Sabahtan akşama kadar çalışıp yoruluyorsun. Sonra yemek yerken de çenen, dişlerin, dilin yoruluyor. Tam yatıp dinleneceksin. Hadi dişlerini fırçala. Çok yorucu.
0: Maşallah, iyi abarttın dayı. Seni dinlerken yoruldum.
3: İnsanın otomatik diş fırçalayan bir icada ihtiyacı var. Tabii.
2: İnsanlık diş fırçasıyla gayet iyi idare ediyor dayıcım. Bence kafasını karıştırmayalım.
3: Olmaz.
0: Olur.
3: Olmaz.
1: Olsun lütfen.
3: Ama dişim çok acıyor. Bu icada ihtiyacım var.
2: Tamam.
3: Harika.
2: Ama bir şartla.
3: Neymiş o şart?
2: İcadı biz kullanmayız.
3: Tamam.
0: Denemeyiz de.
3: Tamam.
1: Ha, ve...
3: Tamam dedik ya. Her şartı...

0: Yalnız kabul, yeter ki siz yardım edin. Tabii.
1: Besmele çekip başlayalım diyecektim.
0: İyi bari. Damacana su. Damacana su. Nerede kaldı bu su? Yusuf, ne yapıyorsun?
2: Kalkmıyor bu.
0: Güçlü biri lazımsa çağırsana çocuk. Tabii.
1: Babama mı yani?
0: Hayır, babana gerek yok. Ben hallederim.
2: Birazcık yardım fena olmazdı. Tabii.
0: Su borusu. Pipet. Demir saç. Çabuk çabuk. Diş fırçası. Diş macunu. Kablo. Motor. İşte oldu.
1: Oldu da altı üstü bir diş fırçalama için bu kadar emeğe gerek var mıydı dayıcım?
2: Çalışıp çalışmayacağı da belli değil.
0: Tabii ki çalışacak. Bakın, su pipetten dişlerimin arasına hızlıca akacak. Diş aralarını temizleyecek. Diş macunu bu bölmeden çıkacak. Dişlerime macun sürecek. Fırça da dişlerimi fırçalayacak. En son yine pipetten gelen su dişlerimi doğrulayacak. Nasıl? Tabii yani, değil mi?
1: Görelim bakalım.
2: Hedefi tutturamadı dayı.
0: Evet, ufak bir ayar yapmak lazım. Biraz aşağı.
1: Dayıcığım, bu kadar yeter mi sence?
2: Dişlerin hariç her yerin fırçalandı dayı.
0: Kapat. Yaşasın, başardık.
1: Bir kere de başarısız olsak şaşardım zaten.
0: Bakın, harika bir yüz masajı aleti yaptım.
1: Diş ağrısı ne durumda peki?
0: O hala devam ediyor. Hatırlatmam.
1: İnat etme lütfen. Al şunu.
0: Şart mı?
1: Evet.
0: Tamam. Oh,

0: mülayim. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Pes dur! İşte geldim.

0: Elindeki nedir baba?
1: Tarihi bir harita. Yol güzergahımızı gösterecek.
0: Sen daha orada mısın baba? Eski de o yöntemler. Tabletten 2 dakikada buluruz yolumuzu.
1: Öyle söyleme oğlum. Bu harita başka. Şu anda buradayız. Takip edeceğimiz rota ise şu çizgi. Yani tarihi Hicaz demiryolu.
0: İnanmıyorum. Sürre alaylarının gittiği 100 yıllık yol bu. Harika.
1: Harika tabii. Ne sandın?
0: Her zaman olduğu gibi yine muhteşemsin babam. Zemzem dur yapma. Tamam tamam. En muhteşem sensin. Yapma ne olur. Navigasyona göre bu yol bizi bir baraja götürüyor babacığım.
1: Yollar eski haritayla uyumlu değil mi yani?
0: Hayır.
1: Bunu tahmin etmiştim.
2: O da ne?
0: Baba! Dikkat et!
1: Oğlum, Muharrem dedeye su getirir misin?
0: Hemen getiriyorum babacığım.
1: Az önce seni bayağı korkuttuk Muharrem dedem. Kusurumuza bakma.
3: Ne dedin? Benim kulak pek duymuyor da.
1: Hakkını helal et dedim.
3: Helal olsun. Kabahat bende. Sıkma canını. Böyle baba oğul yolculuk nereye?
1: Kısmetse kutsal topraklara. Hacca gidiyoruz.
3: Oo, ne kadar güzel. Selametle gidin gelin.
1: İnşallah.
0: Afiyet olsun Muharrem dede.
3: Sağ ol. Su verenlerin çok olsun.
0: Zemzem.
3: Yavaş sürsenize arkadaş.
4: Selamın aleyküm. Biraz tozu dumana kattım galiba.
3: Aleyküm selam. Boğulduk burada muhtar.
4: Kusura bakmayın. Benim emektar azıcık arızalı. Hoş geldiniz köyümüze.
1: Hoş bulduk.
3: Sen niye geldin muhtar?
4: Seni almaya geldim nur yüzlüm. Barajın orada hepimiz seni bekliyoruz.
3: Tabii ya. Bugün yarenim demir yolunun geçtiği yere gelecek.
0: Hı? Demir yolu mu?
4: Baraja gideceğiz Muharrem dedem.
3: Hayır, orası baraj değil, demir yolu. 85 yıllık tarih kitabı duruyor karşınızda.
4: Peki, tamam. Sen ne dersen o. İşiniz yoksa siz de bizimle gelin. Çok güzel bir etkinlik yapacağız. Arkadaşlar, direkleri 10'ar metre aralıklarla dikelim.
0: Köylüler burada ne yapıyorlar muhtar amca?
4: Leylekler için yuva yapıyoruz.
1: Çok ilginç. Leylekler için yuva yapıldığını ilk kez görüyorum.
4: Köyümüz kuşların göç yolu üzerinde. Her sene burada konaklayan leylekler elektrik direkleri de yuva yapıyorlar.
0: Elektrik direği onlar için tehlikeli değil mi?
4: Evet. Biz de misafir kuşlarımızı korumak için yuva direkler dikmeye karar verdik.
0: Aa, çok güzel. Biz de yardım edebilir miyiz?
4: Tabii edebilirsiniz. Az kaldı. Hadi. Yakaladık.
5: Tamam, oldu.
0: Abi, sen gerçek misin?
5: Masallardan fırlamış dev gibiyim, değil mi? Muhtar emmi, son direk nereye dikilecek?
4: Oraya dikebilirsin.
5: İşte oldu. Yuvalar hazır.
3: Aferin size çocuklar. Çok yoruldunuz ama değdi. Birazdan misafirlerimiz de gelir.
0: Baba, Zemzem yok.
1: Buralardadır oğlum, telaş etme.
5: Direğin üzerinde leylekle kavga eden senin kuşun mu?
0: Aman Allah'ım, bu Zemzem.
3: İlk leylek gelmiş. Yarenim, sen nerelerdesin?
1: Kavga daha fazla büyümeden Zemzem'i oradan hemen indirmeliyiz oğlum.
0: İyi de nasıl?
5: Benim bir fikrim var.
0: Zemzem, hadi benim güzel kuşum, gel bana. Leylek kardeş, sen şuralarda gezinsen. Ben de o sırada Zemzem'i ikna etsem. Ne dersin? Allah'ım, iki inatçı kuşun arasında kaldım. Ne yapacağım ben?
3: Murat, indirmenin bir yolunu buldum.
0: Zemzem! Oh be, sonunda! Leylekle lak lak yarışına girince susadın, değil mi Zemzem? Ha? Zemzem? Ha? Tarihi demir yolu attığını bulduk. Baba, koşun, koşun. Hicaz demir yolunu bulduk.
3: Gözlerime inanamıyorum. Hac yolunu buldun Murat.
1: Demir yolu hikayesi gerçek miymiş? Bu haritaya göre barajın olduğu yerde eskiden bir demir yolu varmış.
3: Dedim size. Çocukken ne oyunlar oynardık bu rayların üstünde.
0: Nasıl oyunlar oynardınız Muharrem dede?
3: Anlatmakla olmaz. Göstermem gerek.
0: Lütfen göster, lütfen.
3: O halde... istasyona geldim. Biletimi aldım. Trene bindim. Mekke'de indim. Murat, sen çıktın. Hepiniz oyunda bir hac görevinin ismini aldınız.

0: İsmi söylenen oyuncu ortaya gelip görevini bize göstersin. Hazır mısınız?
1: Evet.
0: Oyun başlasın. Vakfe, ortaya gel. Hareketin doğru. Vakfede dua edilir. Müzdelife, ortaya gel. Hareketin doğru. Müzdelife'de taş toplanır. Tavaf, ortaya gel.
2: 7 kere dönüp geliyorum.
3: Tam Murat'a göre bir görev vermişsin Muharrem dede.
2: Leylekler, leylekler geldi.
3: Tam zamanında.
0: Yarenim gelmemiş.
2: Muhtar amca, Muharrem dede neden üzgün?
3: Onun leyleği Yaren daha gelmedi. Bu yüzden biraz üzgün.
2: Yarenim, yarenim diye sayıkladığı leylek miydi?
3: Evet, Yaren onun 20 yıllık dostudur.
2: Ya.
0: Geldi. Geldi. Yaren, buradayım, burada.
4: Bakın, bakın. Yaren leylek aile kurmuş.
3: Çoluk çocuk yola çıkmak kolay mı? Ondan geç kalmış demek ki kuşcağız.
2: Büyüyünce beni bırakıp gitmek yok, tamam mı Zemzemcik?
0: Bu yolun sonundan sağa dönerseniz sınır kapısına ulaşırsınız evladım.
3: Teşekkür ederiz Muharrem dedem. Kalın sağlıcakla.
0: Kalın giyinmeyin, aman ha. Oralar sıcak olur.
3: Güle güle gidin.
4: Yolunuz açık olsun.
0: Bizim için de dua edin.
2: Zemzem bak. Arkadaşın seni uğurlamaya gelmiş. Sınır kapısına geldik baba.
3: İlk kez yurt dışına çıkacaksın. Heyecanlı mısın?
2: Hem de çok. Tekrar kavuşmak üzere. Hoşça kal güzel ülkem.

0: Çikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz anne hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel!

0: Arif abi.
1: Hayır, hak. Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan.

0: Gezmeye vaktim kalır.
1: Abi! Hı?
0: Cemre! Saat daha 8. Neden uyandın?
1: Rüya gördüm.
0: Ay, kabus mu gördün sen canımın içi?
1: Hayır, çok güzel bir rüya gördüm.
0: Ha, ben de korktun sandım.
1: Ben 4 yaşında mıyım abi? 5 yaşındayım. Neden korkayım?
0: Niye böyle telaşlısın peki?
1: Telaşlı değilim, aceleliyim.
0: Ha, aceleli mi?
1: Hı. Hemen bakkala gitmemiz lazım.
0: Neden?
1: Kalp taşı alacağız.
0: Kalp taşı mı? O nedir Cemre? İlk defa duyuyorum.
1: Kalp taşı işte. Rüyamda gördüm. Bakkaldan alıp eve getirdim ve de anaokuluna götürdüm ve de herkes çok sevdi ve de...
0: Ama Cemre sen rüya görmüşsün. Rüyada gördüklerin gerçek değildir. Aa,
1: ama ben gerçek olsun istiyorum. Hadi bakkala gidip kalp taşı alalım.
0: İyi de bakkalda kalp taşı satılmaz ki.
1: Aa, nereden bulacağım kalp taşını?
0: Şimdi bu kalp taşı dedin. Kalp şeklinde bir taş mı? Kalbe benziyor yani.
1: Evet.
0: Kalp taşını bahçede arayalım. Bahçenin toprağında da taşlar var. Belki kalbe benzeyen bir taş buluruz.
1: Aa, evet. Hadi kalp taşı arayalım.
0: Sen aramaya başla. Ben de bahçeyi sulamam bitince sana yardım ederim.
1: Tamam. Ama burna benziyorsun. Sen de kulağa benziyorsun. Kulağa benzeyen bir taş. Kulak taşı. Lütfen bana söyler misin? Kalp taşını nerede bulabilirim? Aa, aa, tabii ya. Kulak duyabilir ama konuşamaz. Konuşması için ağız taşı bulmam lazım. Ama ben kalp taşını arıyorum. Bulamıyorum.
0: Cemre. Cemre.
1: Kalp taşı bahçede değil abi.
0: Gel beraber arayalım. Benim işim bitti. Cemre. Her yeri çamur yapmışsın.
1: Ben yapmadım abi. Taşlar yaptı.
0: Verandayı yeni yıkamıştım. Tertemizdi. Şimdi tekrardan yıkamam gerekecek.
1: Sen yıka abi. Ben biraz uyuyacağım.
0: Daha yeni kalkmadın mı sen?
1: Uyumam lazım abi. Rüyama gidip kalp taşını cebime koyacağım. Uyanınca cebimde olacak.
0: Üzülme bu kadar Cemre.
1: Ne kadar üzüleyim abi?
0: Hiç üzülme canımın içi. Ben sana kalp şeklinde bir taş bulacağım. Söz veriyorum.
1: Gerçekten mi?
0: Taşı bulamazsak kendimiz yaparız.
1: Nasıl? Oo, bu nasıl bir taş abi? Sert değilmiş mi?
0: Bu özel bir taş. Ödevim için dedem bana bu taştan bir ev oymuştu.
1: Ev mi?
0: Yok, ev değil. Ne evi ya? El oymuştu. Ha, evet, el.
1: Bu taştan ev oyulsa ne güzel olur değil mi abi? Mahallemizdeki bütün evleri yapardık.
0: Mahallemizdeki bütün ev...

0: görevler. Ah ne güzel. Hepsini tamamlamak aylar sürerdi ama, değil mi kardeşim?
1: Aylarca mı? Hmm. Aylarca. Günler değil, haftalar değil. Aylarca ev yapmak. Peki bu taştan baksa neler yapılır abi?
0: İşte bir el yapılabiliyor, bir de kalp.
1: El de güzel ama benim kalp taşına ihtiyacım var.
0: Tabii, çünkü sen Rıvan'da kalp taşı gördün.
1: Evet. Nasıl gidiyor kalp taşı? Ne zaman biter? Ne zaman boyayabilirim? Ne zaman yuvaya gidebilirim ve de arkadaşlarıma gösterebilirim ve de onlar kalp taşını çok sever ve de bütün gün oynarız ve de...
0: Kalp taşın hazır.
1: Çok güzel. Çok teşekkür ederim abi. Rüyalarım gerçek oldu. Sen ne güzel bir abisin.
2: Ay ay ay. Bu ne güzel bir manzara. Selamın aleyküm çocuklar.
3: Aleyküm selam dede.
1: Dede bak, kalp taşı.
2: Kalp taşı mı?
1: Evet ve benim onu boyamama bekliyor.
2: Nedir bu kalp taşının hikayesi?
0: Cemre rüyasında bakkaldan bir kalp taşı almış. Onunla anaokuluna gitmiş. Arkadaşları da çok sevmiş falan. Ama uyanınca tabii...
2: Taş ortada yok.
0: Aynen öyle. Tutturdu bakkala gidelim diye. Bakkalda kalp taşı olmaz dedim. Bahçede aradık ama kalp şeklinde bir taş bulamadık. Bu defa uzanıp uyumaya başladı.
2: Rüyasına dönmek istedi tabii cimcime.
0: Evet dede, üzüldüm ben de. Senin bana yardım ettiğin ev ödevini hatırladım.
2: Sen de kardeşine yardım ettin. Cimcimenin dediği gibi sen ne güzel bir abisin Çelebi.
0: Biraz da yorgun.
2: Elbette. Taş işlemek yorucudur.
0: Öyleymiş dede.
2: Dünyaca ünlü şehrimizi görünce kim bilir sen neler düşüneceksin taş ustaları hakkında.
0: Hangi taş ustaları dede?
2: Divri Ulu Camii'ni görmeye gidiyoruz evlat.
0: Duymuştum, duymuştum. Muhteşem olduğunu duymuştum.
2: Şu malzemeleri depoya bırakalım da derin bir nefes alalım. Çünkü göreceklerin karşısında nefesin kesilecek.
0: Ben şimdiden nefes egzersizlerine başladım bile.

0: Vay, çok güzel dede. Dede, bahsettiğin taş ustaları kadın mıydı? Bu camiyi sanki kadınlar dantel gibi işlemişler dede.
1: İlahi çocuk. Ama bilinmez tabii kimin kimden ilham aldı. O muhteşem halılara, kilimlere, örtülere desenlerini verenler kadınlardı. Belki dedelerimiz ninelerimizin motiflerinden ilham almıştır. Belki de ninelerimiz taş ustası dedelerimizden ilham almıştır.
0: Allah bilir ama sonuç muazzam.
1: Öyle. Divri Ulu Cami 13. yüzyılda Ahmet Şah tarafından baş mimar Ahlatlı Hürrem Şah'a yaptırılmıştır.
0: Uf, inşaatı bitse bu süslemeler yıllar alır dede. Yapılması ne kadar sürmüş acaba?
1: Yapı 1228-1243 yılları arasında inşa edilmiş evlat.
0: 15 yıl sürmüş. Cemre'nin yeni projesi de bence bir 10 yıl sürer dede.
1: O neymiş ya?
0: Cemre senin bana ödevim için taştan ev yaptığını öğrenince mahalleyi de yapalım dede.
1: Sen de 10, ben diyeyim 20 sene sürer bu proje Çelebi.
0: Senin bir de el yaptığını hatırladım da evi el diye düzelttim dede. O da el istemem, kalp daha güzel deyip vazgeçti.
1: Vay evlat, ucuz atlatmışsın.
0: Elhamdülillah. Neden saatine bakıyorsun dede?
1: Vakti gelince anlayacaksın evlat.
0: Oo, çok heyecanlı.
1: Sabret.
0: Dışarıdan bakınca da fark etmiştim dede. Bu caminin kubbesi külah şeklinde.
1: Selçuklu soyundan gelen dedelerimizin eserlerinde bazı mimari farklılıklar gözlenebiliyor. Bu camideki koni şeklinde kubbeler mesela.
0: Kubbeler mi?
1: Bir değil, iki kubbeli bir cami burası.

0: Aa evet, çok ilginç.
1: Selçuklular da muhteşem örneklerine rastladığımız bu süslemeler de dünyada eşsiz. Sırf bu camide 10 binlerce motif var.
0: Evliya dedem görse ne derdi acaba?
1: Lafı ağzımdan aldın evlat. Evliya Çelebi bu cami için ne diyor biliyor musun? Onu övmede diller suskun, kalem karakter.
0: Vay, evliya dedem ne güzel söylemiş. Dede, bu nasıl minber?
1: Muhteşem değil mi? Dünyanın en uzun ömürlü ağacı olan abanoz ağacından yapılan minber... ...günümüze bozulmadan ulaşabilmiştir.
0: 13. yüzyıldan kalma dede. 700 yaşında. Taş değil ki bu. İnanılmaz.
1: Ustası Tiflisi İbrahimoğlu Ahmet. Muminberi 12 yılda işlemiş.
0: Dede bu cami bir masal diyarı için tasarlanmış gibi.
1: Aynı senin gibi düşünen tarihçiler. Bu yüzden burası için Divriği mucizesi diyorlar.
0: Çok uygun bence de. Vakit geldi mi?
1: Şöyle geçelim, daha rahat görürüz.
0: Ne göreceğiz dede?
1: Görmek için önce bakmak lazım.
0: Bakıyorum. Bakıyorum ama girerken baktığımda da böyle güzel bir kapıydı zaten. Sadece bazı süslemeler gölgede kal... görüyorum! Dede, bu kapıda namaza durmuş bir adam gölgesi var.
1: Evet.
0: Ama bunu nasıl hesaplamışlar ki? Yani nasıl?
1: Divriği mucizesi.
0: İnanılmaz.
1: Sadece bu kapıda değil, üstelik sabahları da cennet kapısında namaz kılan kadın süliyeti oluşuyor. Şah kapısında da yine bu saatlerde bir gölge oluşuyor. Gel bir de ona bakalım.
0: Bakalım.
1: Sence bu neyin, kimin gölgesi?
0: Sanki başında şapka gibi, sarık gibi bir şey var. Şah kapısı demek. Dede, yoksa bu şahın gölgesi mi?
1: Aynen öyle evlat.
0: Muhteşem. Peki bu kapı neden bu kadar alçak dede? Bir insan buradan ancak eğilerek geçebilir. Koskoca şah.
1: Tam da bu yüzden evlat. Devletin başındaki kişi şah. Allah'ın yüceliği karşısında kendi yerini bilsin, kulluğunu unutmasın diye.
0: Ne güzel düşünmüşler dede.

0: işte. Bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Yumurcanı!
2: Sizin araba tavuk enerjisiyle çalışıyor herhalde.
3: Hemen hızlanıyorum.

Zebi

olmalı. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

Çok şükür. Nasıl sevindim bilemezsin. Haklısın. Sorma. Aramadık yer bırakmamıştım. Sabrın sonu selamet derler.

Tamam. Allah senden razı olsun. Olur. Hemen aldıracağım. Kapatmam gerek. Sağ ol.

0: Al bakalım Ali. Adresi buraya yazdım. Dükkanı da güzelce tarif ettim.
1: Tamam Arif baba. Şıp diye bulurum dükkanı.
0: Gidince selamımı söyle. Sana nadir bir el yazması verecekler.
1: El yazması mı?
0: Matbaa icat edilmeden önce bazı kitaplar elde yazılarak çoğaltılırdı.
1: Ah, hepsi tek tek mi?
0: Tek tek. Bu yüzden el yazması eser bulmak kolay değildir. Onca zamandır arıyorum. Bugüne kısmetmiş. Aman dikkat et.
1: Sen hiç merak etme. Göz açıp kapayıncaya kadar dönerim.
0: Göreyim seni.

Hah, işte burası. Burada bekle Rıkkıbız. Hemen dönerim. Hadi uykucu, doğruca sahafa.

0: 써내려오렴. 응?
1: Nasıl oldu? Anlamadım. El yazmasını tuvaletin kasasına koymuştum. Geri geldiğimde yoktu.
2: Tamam evlat. Önce bir nefes al. Sakinleş.
1: Çok üzgünüm Arif baba. İstemeden oldu. Merak etme. Gerekirse bütün şehri arar yine bulurum el yazmasını.
2: Dur bakalım dur. Eşyalarımı alayım birlikte ararız.
3: İşte şimdi cümbüş başlıyor.
1: Ne cümbüşü?
3: Sen hiç dedemi gizem çözerken gördün mü?
1: Görmedim. Bilmeceleri, bulmacaları hep o sorar, ben çözerim. Yani çözmeye çalışırım.
3: Gün bugün Ali. Canlı canlı işin ustasını izleyeceksin.
1: O zaman el yazmasını kesin buluruz.
3: Orasını Allah bilir. Sen fırsatı iyi değerlendir. Gözünü dedemin üstünden ayırma.
1: Olur, ayırmam.
2: Heh, hadi bakalım hafiyeler, düşün peşime.
1: İşte burası. Tornet buradaydı. El yazmayı tornetin sepetine bıraktım. Rıkkabızı sevdim. Tam tornete atlayıp sahafa doğru yola çıkmıştım ki rıkkabız havlamaya başladı.
2: El yazma tornetteydi. Sahafa doğru. Ya ileride ya da belki buradan...
1: Ne yapıyor?
3: Düşünüyor.
1: Gözümün önünden hiç ayırmayacaktım el yazmasını. Benim suçum.
3: Söyleme öyle. İsteyerek olmadı ya.
1: Baksana yüzü asıldı sanki. Bulamayacağız herhalde.
3: Ali.
2: Evlat sen rıkkıbız diyordun. Neydi o konu?
1: Arif baba, tam sahafa geri dönecekken havlayarak şuraya doğru koşmaya başladı.
2: Bak sen şu işe.
3: Ne oldu dede?
2: Bir ipucu yakalamış olabiliriz. Ali, bizim şu el yazması nasıl görünüyordu?
1: Deri bir kılıfı vardı. İple de bağlıydı. İpin ucunda sarı püskülleri ve siyah siyah boncukları vardı.
2: Nereye çocuklar?
1: El yazmasını aramıyor muyuz?
2: Siz daha ipucunu çözmediniz ki. Çözün, belki sonra beni yakalarsınız. Sizin için söylüyorum. Geç kalırsanız bütün eğlenceyi kaçırırsınız.
3: Merak etme dede.
1: Birazdan yanındayız.

0: şu izlere bak Ali.
1: Arif baba bunu görmüş olmalı.
0: Bir şey çarpmış da iz bırakmış gibi.
1: Ah, Tornet! Tornet'in tekerini çarpmıştım.
0: Belki el yazması Tornet'ten o zaman düşmüştür.
1: Rıkkı kız da peşinden gitmiş olmasın. Ha? İşte ilk ipucu.
0: Ne duruyoruz? Gidip Rıkkı kızı ve el yazmasını bulalım.

0: रुक बॉस। Burada paça izleri var.
1: Rakibimiz olabilir.
0: Dondurma bizimkinin dikkatini çekmiş olacak.
2: Yalnız değilmiş. Kargalar yine rahat vermemiş.
0: Ya da bizimki onlara. İnşallah el yazması Rıkkıbız'dadır.
2: İnşallah. Eğer öyleyse doğru ipucu üstündeyiz demektir. Şuraya bak. Dedem bize ipucu bırakmış.
0: Gizem içinde gizem. Bakalım Rıkkıbız'ın sonraki durağı neresiymiş?
2: İzler gittikçe siliniyor. Sen bir şey görüyor musun?
0: Buraya kadar gelmiş. Sonrası belirsiz.
2: Bu iyi olmadı.
0: Tam da umutlanmaya başlamıştım. Şimdi nasıl bulacağız el yazmasını?
2: Hemen vazgeçme. Etrafa iyice bir bakalım.

0: Harfler, Arif Baba buradaymış.
1: Bunlar ip mi?
0: Evet, hem de el yazmasının kılıfının ipleri.
2: Demek oluyor ki hala doğru yoldayız.
3: Bir dakika, kılıfın ipleri nasıl çözülmüş?
0: Bilmem, belki rıkkıbız yapmıştır.
2: Dedem harfleri bilerek kargo yuvasının altına bırakmış. Rıkkıbızın kargalarla uğraşmasının bir nedeni var.
0: Ah, bu boncuk kılıfın üzerindeki süslerden. Demek kargalar da el yazmasının peşine düşmüş.
2: Rıkkıbız da kargaların.
4: Rıkkıbız!
2: Koş Ali, ses şu taraftan geldi.
0: Rıkkıbız!
2: Neredesin sen? Korkuttun bizi.
0: Söyle bakalım, nerede el yazması?
2: Kılıf boş ama bir ipucu var. Ali çabuk, neydi diğer harfler?
0: Şuraya yazmıştım. Buraya bir de N harfi ekleyelim.
2: Ben çözdüm bile.
0: Ben de. Arif Baba, nasip diyor.
2: Hadi dedemi bulalım.
5: Nasip, birinin payına düşen şeydir. Elde edebildiğin, sahip olabildiğin her şey nasibin. Ne bir eksik, ne bir fazla.
2: Demek bu el yazmada senin nasibinmiş dede.
5: Şükürler olsun öyleymiş.
0: Biraz uğraştırdı ama sonu iyi oldu.
5: Sen çalışacaksın, mücadele edeceksin, pes etmeyeceksin, nasibin için hazır olacaksın. Sonrası Allah'ın takdiri.
0: Tamam, tamam. Günün kahramanı sensin.

0: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم.
1: Selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam dostum.
1: Bitti mi okuman?
2: Bitti bitti.
1: Hadi bahçeye gidelim, hava çok güzel.
2: İyi, gidelim madem.
3: Ha, nasıl ya?
1: İtiraz etmeyecek misin?
2: Yo, niye edeyim?
1: Ama çok kolay oldu seni ikna etmek.
2: Zor mu olsaydı?
1: Zevki olmuyor ki böyle.
2: Hadi başa alalım o zaman.
1: Tamam alalım. O zaman ben yeniden gireyim içeri.
2: Hadi bakalım.
1: Selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam Harun.
1: Hava çok güzel. Hadi bahçeye gidelim.
2: Hadi dostum, tüm gün seni mi bekleyeceğim?
1: Böyle daha kolay oldu ama. Allah Allah.
2: Böyle şaşırtırlar. Hakikaten güzelmiş hava.
1: Güzel tabii. Yalan mı söyleyeceğim sana?
2: Estağfurullah. Aa, kuşlara bak. Çok kalabalık.
1: Hakikaten çok kalabalık. Sülalecek geziyorlar herhalde. Baksana şu en baştaki niye ayrı gidiyor?
2: Dur!
1: Ne oldu ya?
2: Çiçeğe basacaksın.
1: Hangi çiçeğe? Ha, bu mu? Korkuttun beni ama iyi oldu. Basacaktım az kalsın.
2: Ne güzel bir şey bu ya.
1: Ben bunu biliyorum. Bak şimdi.
2: Hey!
1: Ne yapıyorsun?
2: Koparma sana çiçeği.
1: Onu da nereden çıkardın? Hem böyle uyarılır mı insan?
2: Ya bir insan çiçeği niye el uzatır başka?
1: Sadece koparmak için mi?
2: Bence öyle.
1: Sen benimle ilgili kararını vermişsin bile. Sana çiçeğinle birlikte mutluluklar dilerim.
2: Özür dile...
1: Özür falan dileme.

0: Dur ama duygusaldır.
1: Ben de istemezdim öyle olmasını. Koparmaya çalışınca bir an kendimi kontrol edemedim.
0: Koparacağından emin miydin?
1: Evet.
0: Özür dileseydin bari.
1: Diledim ama kabul etmedi.
0: İnat işte.
2: Oo gençler, vereyim mi birer kitap?
0: Hiçbir fırsatı da kaçırmıyorsun.
2: Canımız mı sıkkın?
1: Biraz işte.
2: Hayır mı?
1: Hayır. Yani hayır derken hayır değil anlamında hayır.
0: Canımız sıkkındı, şimdi kafamız da karıştı.
2: Allah dilerse işlerimizi hayra çıkarır. Sabretmek lazım.
1: Doğru diyorsun Fatma abla. Bana müsaade.
0: Selametle.
2: Şimdi anlat bakalım. Neler oldu?
0: Ya şimdi bu ikisi medreseden çıkınca...
2: Yapma ya.
0: Ne yapacağız peki?
2: Vallahi su akar yolunu bulur Zehracığım.
0: Su mu?
2: Bir deyim bu. Zamanla her şey çözülür demek.
0: Ha.
2: Çok kitap okusaydın bilirdin. Getireyim mi bir kitap?
0: Aman Fatma abla ya.
2: Aranan kan bulundu. Ne yapacağımızı Harun bilir.
0: Hayırdır? Emin'le senin durumunu konuşuyorduk.
1: Aman.
2: Yapma Harun. İyi arkadaşsınız siz.
1: Öyleydik.
0: Bu kadar mı?
1: Evet bu kadar. Daha fazla konuşurum ama gıybet etmek istemiyorum.
2: Bak ne güzel. Gıybetin kötü olduğunu bilecek kadar iyisin maşallah. Bunu bildiğine göre küslüğün kötü olduğunu da biliyor olman lazım.
1: Ama kalbimi çok kırdı Fatma abla.
0: Zaman zaman hepimiz birbirimize kırılabiliriz Harun.
1: Her neyse ya. Sizden yardım istemeye geldim. Ama bunu konuşacaksak gideyim ben.
2: Tamam tamam. Kızma. Otur bakalım. Ne konuda yardım lazım?
3: Kafanı takma. Düzelir.
1: İnşallah hocam. Çok üzüldüm böyle olmasına.
3: Bakalım ben de bir konuşurum Harun'la.
1: Konuşmayı denedim ama inadı inat.
3: Olmadı, topu Hakkı Baba'ya atarız. Onun gole çeviremediği hiçbir pas yoktur.
1: Doğru.
3: Peki bu bahsettiğin çiçek çifte minareli medresede mi?
1: Evet hocam.
3: Allah Allah. Merak ettim şimdi. Ne çiçeği acaba?
1: Ben de onu sormaya geldim.
3: Görmeden ben de bilemem.
1: Aslında yanına gelmemin sebebi de bu hocam.
3: Hayırdır inşallah.
1: Çiçek çok ayak altında. Üstüne basarlar diye korkuyorum. Tahtadan küçük bir çit yapsak korumuş oluruz.
3: İyi düşünmüşsün. Ben bir taşhana gideyim. Hakkı Baba'yla konuşayım. Oradan da çarşıya gidip çit için tahta alırız.
1: Tamam hocam, Allah razı olsun.
3: Cümlemizden. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm Hakkı Baba. Selamun aleyküm.
4: Aleyküm selam Selim.
3: Kusura bakma Hakkı Baba. Sen selamı duymayınca fişi çekmek zorunda kaldım.
4: İyi ettin. Selam almak farzdır zira.
3: Müsaitsen bir iki dakikanı alacağım.
4: Tabii buyur.
3: Harun'la Emin'in durumunu duydun mu?
4: Duydum.
3: E'si
4: yok. Gençlikte olur böyle şeyler.
3: Barışırlar mı diyorsun?
4: Muhakkak. Eğer küslük uzarsa o zaman müdahale ederiz.
3: Hayırlısı olsun. Bu arada çarşıya gideceğim de tahta falan almaya. Çarşıda var mı bildiğin bir yer?
4: Bugün çarşı günü galiba.
3: Nasıl yani?
4: Az önce Fatma da geldi. Çarşıda nereden cam ve silikon alabileceğini sordu.
3: Cam ve silikon mu?
4: Evet.
3: Ne yapacakmış?
4: Bilmiyorum. Sormadım. Sana sormadığım gibi. Kazım Usta'nın yeri. Çarşıya inince sol kolunun üzerinde.
3: Bak Emin, millet senin çiçeğe bakıyor hayran hayran. Seninki burada Emin.
1: Selamun aleyküm.
2: Oo, aleyküm selam. Sizler de mi buradaydınız?
3: Açılın bakalım. Çiçeğimize çit yapacağız.
1: Aa, bu ne?
2: Camdan muhafaza.
1: Kimin fikri?
0: Harun'un fikri. Kimse basmasın diye yaptık.
3: Şimdi anlaşıldı cam ve silikonu ne için aradığınız.

0: Harun nerede?
1: Aa, gitmiş. Emin'i görünce gitti sanırım. Ben Harun'un bunu düşünebileceğini tahmin etmezdim.
2: Harun bize anlattı olanları. Bu çiçeğin yapraklarına dokununca yaprakları kapanıyormuş. Onu göstermek için çiçeğe elini uzatmış.
1: Sen de koparacak sanıp itmişsin Harun'u.
3: Bilmiyordum. Gerçekten bilmiyordum.
0: Ne duruyorsun? Harun'u bul da tekrar özür dile.
3: Kabul eder mi?
1: Denemeden bilemezsin.
3: Doğru.
2: Taşan'a gitmiş olabilir. Hadi gidelim.
0: Demek bizim tahtadan çit işi yattı.
3: Öyle görünüyor hocam.
0: Bu iş bedavaya geldiğine göre ben de gidip tahtaları iade edeyim.
3: Bence dursun hocam. Çünkü caminin arka bahçesinde de gördüm aynı çiçekten. Onun için yaparız.
0: Doğru diyorsun. Harun'dan da yardım isteriz belki.
3: İnşallah hocam. Hele bir barışalım da.
0: Barışırsınız Allah'ın izniyle.
2: Ama gecikme bence. Harun eve gitmeden yakalaman lazım.
1: Doğru. Gidelim hemen.
4: Çok güzelmiş hakikaten. Küstüm çiçeği bu.
3: Küstüm çiçeği mi?
4: Evet. Yaprağına dokununca küser gibi kapanır yaprakları. Bu yüzden küstüm çiçeği denir.
0: Yapraklarını kapatmasa da biz anlardık zaten. Emin ve Harun'u küstürdü.
4: Merak etmeyin çocuklar. Barışır onlar da.
3: Barıştık bile.
4: Oo, gözünüz aydın çocuklar.
5: Aslında barışmazdım da dondurma ısmarladı.
2: Emin, ben de küstüm sana.
4: İyi ettiniz çocuklar. Müslümanın Müslümana küs kalması doğru değildir. Hele ki sizinki gibi bir yanlış anlama yüzünden.
3: Gerçekten de yanlış anlamışım.
5: Ya bir daha özür dilesene. Çok sevdim ben onu.
3: Harun!
5: Tamam, gerek yok.
6: Barıştıysanız şu bizim çit işine bir el atın artık.
0: Yoksa iade edeceğim ona göre.
5: Ne çiti?
3: Ben sana söylemeyi unuttum. Caminin arkasında da var aynı çiçekten.
5: Gerçekten mi? Hadi gidelim, ne duruyoruz?
3: Koparmayacağım değil mi?
5: Emin.
3: Şaka.

0: Mercan ya, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Buraya aklı Tilki.

0: kanaatkar ol. İşte o zaman en iyi şükreden sen olursun.
1: Telde tadilat yapılacak günü buldular ha Fikri.
2: E ne yapalım canım? Bize konacak yer mi yok? Bugün de başka yere konarız.
1: İyi ama iyice sıkılmaya başladım bu şehirden. Her gün bir aksilik çıkıyor. Keşke göçmen kuş olsaydık, uçar giderdik buralardan.
2: Öyle deme canım.
1: Derim. Çok sıkıldım. Baksana göçmen kuşlara. Onlarınki de kanat, bizimki de. Ama onlar upuzun uçup istedikleri yere gidiyorlar.
2: Çok şükür iki kanadımız da sağlam. Özgürce uçabiliyoruz ya Zikri. Ona bak sen. Şş, Zikri dikkatli ol. Hemen arkamızda bir insan yavrusu var.
1: Ne? Çocuk mu var?
2: Şş, sakin ol. Arada cam var.
1: Uçup gidelim başka yere Fikri. Ya haylaz bir çocuksa?
2: Bak gördün mü? Risk altında hissedince uçup gidecek kanatların var. Buna şükredeceğin yerde göçmen kuşların kanatları gibi değil kanatlarım diye şikayet ediyorsun.
1: O ayrı, o ayrı. Sen istemez miydin öyle güçlü kanatların olsun?
2: Her yaratılmışın farklı özellikleri var Zikri. Biz de böyle yaratılmışız. Çok şükür halimize.
1: Canım orası öyle.
0: Maç saati gelmiş. Güzel kuşlar, sizi seyredaldım. Az daha maçı kaçırıyordum. Biliyor musunuz? Bugün benim kaptan olduğum basketbol takımımızın final maçı var. Kazanırsak şampiyon olacağız.
2: Bak Zikri, minik dostumuz basketbolcuymuş.
1: Evet, hem de kaptanmış.
0: Ben hep penceremden sizi izliyordum. Karşıdaki tele konuyordunuz. Bugün pencereme kondunuz. Sizinle daha çok vakit geçirmek, yakından izlemek istedim ama gitmem gerek.
1: Fikri bak ne diyeceğim. Madem şampiyonluk maçları varmış, hadi gidelim basketbol salonunun tepesine konup maçı izleyelim ha.
2: Gidelim gitmesine de salon hayli uzakta. Oraya kadar uçabilir misin?
1: Elbette Fikri. Tamam bir göçmen kuş değiliz ama çok şükür kanatlarımız var ve oraya kadar uçabiliriz.
2: Ha şöyle... Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim. Elimizdeki nimetlere şükretmek dururken fazlası yok diye sızlanmak yakışmaz bize.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine. Sen şükret, kanaat et. Kıymetini bil bunun. Büyük ikramdır bu nimet. Her daim kendine yet. Ne gelirse Rabbinden sen şükret, kanaat et.
2: Hadi Zikri, maça geç kalacağız.
0: Az kalsın unutuyordum. Kanaatkar ol. İşte o zaman en iyi şükreden sen olursun.

0: ピチピチ。
1: Bu sefer Sütlaç, Güçlü ve ben ortada olalım. Kıpır ve Puf, bizi topla vurmaya çalışın.
2: Olmaz öyle. Geçen de yakar top oynarken siz ortada oldunuz.
1: Puf haklı. Bu sefer bizim ortada olmamız lazım.
3: Bir sorun mu var yavru balıklar? Polis kaju tüm sorunları çözer.
4: Yakar top oynayacağız ama kimin ortada olması gerektiğine bir türlü karar veremedik.
5: İncilerim, bunu seçmenin eğlenceli bir yolu var aslında.
6: Yaşasın! Öğretmenim, hemen çözelim. Yoksa oyunumuzu oynamadan akşam olacak.
5: Tamam o zaman. Halka oluşturun bakayım. Birkaç tekerleme bu işi çözer.
1: Tekerleme mi? O da nedir?
3: Yavru balıkken çok söylerdik. Hay aklınla bin yaşa öğretmen hanım. Ne eğlenceli günlerdi.
5: Tekerleme ağzımızdan şipşak çıkan eğlenceli, kafiyeli, komik söz dizeleridir. Bazen bir oyun başında söylenir, bazen de dili çalıştırmak, güldürmek için kullanırız.
2: Kulağa çok eğlenceli geliyor.
5: Şimdi söyleyeceğim tekerlemede çıkan topu atanlardan biri olacak. O portakalı soydum, başucuma koydum, ben bir tekerleme uydurdum. Duma duma dum, kırmızı mum.
4: Aa, tekerleme bende bitti.
3: Evet, sen güçlü. Topu atacaklardan birisin.
1: He, şimdi anladım.
3: Bir tekerleme de benden olsun mu?
0: Evet.
3: Oo, dolapta pekmez, yala yala bitmez. Aşecik, Fatmacık, sen bu oyundan çık.
1: Ha? Ve diğer topu atacak kişi Sütlaç.
5: Hayır Kıpır, seni gördük. Sen çıktın.
1: Şaka yapmıştım sadece.
6: Tekerlemeler çok eğlenceliymiş.
3: Bazıları da hem eğlenceli hem de söylemesi zor.
1: Ben hepsini de söylerim.
2: Ben de söyleyebilirim.
6: Ay, bu çok eğlenceli. Keşke daha çok tekerleme söylesek.
5: Neden olmasın? Tekerleme çarşısına gidebiliriz.
0: Tekerleme çarşısı mı? Yaşasın!
3: İğne battı, canımı yaktı.
4: Ne? Nereye battı?
5: Bu da bir tekerleme.
3: İğne battı, canımı yaktı. Tombul kuş, arabaya koş.
0: Arabanın tekeri, İstanbul'un şekeri. Hop, hop, hop, altın top. Bundan başka oyun yok.
7: Bu tekerlemede ne var ki?
3: Dostum, berber gibi görünüyorsun.
7: Şaşırdın mı? Bu çarşıyı bana emanet ettiler bugündük. Her işe ben bakıyorum. Berber olmak için tekerleme bile ezberledim.
2: Hangi tekerleme o?
7: Bir berber, bir berbere gel beraber bir berber dükkanı açalım demiş.
2: Ben de söyleyebilir miyim?
7: Berber mi olmak istiyorsun?
2: Hayır, hayır. Sadece tekerlemeyi söylemek istiyorum. Bir berber, berber, ber, gel berber bir dükkan... Olmadı galiba.
7: Olur olur. Ben de ilk seferde söyleyemedim. Bir berber bir berbere gel beraber bir berber dükkanı açalım demiş.
2: Bir berber bir berbere gel beraber bir berber dükkanı açalım demiş.
1: İşte söyledin Puf.
4: Şuradan bir koku geliyor.
1: Nefis bir koku. Yengeç sen. Yengeç nereye gitti?
3: Tabii ya. Çarşıdaki mantıcıdan geliyor bu koku.
4: Mantı!
7: Evet! Mantı ve yanında sarımsaklı yoğurt iyi gider.
5: Yengeç, şimdi de mantıcı olmuş.
7: Tüm çarşı bana emanet bugün. Ah, yoruldum aslında. İşte öğretmen hanım, hünerli olmak böyle bir şey.
4: Dayanamıyorum! Mantı yemek istiyorum.
7: Aa, durun bakalım. Önce biriniz tekerlemeyi söylemelisiniz.
1: Bu sefer ben söylerim. Dinliyorum yengeç.
7: Bu yoğurdu sarımsaklasak da mı saklasak, sarımsaklamasak da mı saklasak?
1: Bilmem. Nasıl saklanır ki yoğurt?
6: Bence tekerleme bu.
1: Tamam, söylüyorum. İyi izleyin arkadaşlar. Nasıl tek seferde söyleyeceğim? Bu yoğurdu sarımsakla ve sakla. Hani alkış? Ne yani, olmadı mı?
4: Olmadı olmadı.
7: Tekrar ediyorum. Bu yoğurdu sarımsaklasak da mı saklasak, sarımsaklamasak da mı saklasak?
1: Dayanamıyorum. Bu yoğurdu sarımsaklasak da mı saklasak? Sarımsaklamasak da mı saklasak?
7: Başardın yavru balık. Hadi herkese afiyet olsun.
6: İşte manav yengeç.
8: Hangi elmayı yesem acaba?
7: O piti piti karamela sepeti.
6: Aa, bu çok kolay bir tekerleme.
7: Asıl tekerleme bu değil ki. Dal sarkar, kartal kalkar, kartal kalkar, dal sarkar.
5: İyi misin yengeç?
8: Elmalar.
7: Aa, neydi tekerleme? Unuttum elma kafama düşünce.
6: Ben biliyorum. Dal sarkar, kartal kalkar, kartal kalkar, dal sarkar.
8: Evet, şimdi hatırladım.
5: Aferin Sütlaç. Tek seferde söyledin.
7: Dal kalkar, kartal kakar.
3: Ama yengeç tekerlemeyi unuttu gitti.
9: Portakalı soydum, başıma koydum. Tekerleme öğrendim, çok daha eğlendim.
6: Bir berber, bir berbere demiş ki, gel arkadaşım, ne güzel tekerleme.

0: benimle söyle.
1: Söyleyemezsen tek seferde vazgeçme. Bir daha dene.
2: Tam yarım çeyrek.
1: Oh, atlattım.
3: Yakaladım.
1: Sulandım.
3: Hay Allah, su bitti.
1: Şimdi sıra bende. Benimki neden sıkmıyor?
3: Olmadı.
1: Ama neden çalışmıyor ki?
3: Bakayım. Çünkü suyu çok doldurmuşsun. Yarım olacaktı.
1: O ne kadar ki?
3: Yani şu çizgiye kadar su koyacaksın. Yarısı kadar.
1: Kafam çok karıştı.
4: İncilerim, size güzel bir haberim var.
3: Güzel haberlere bayılırım.
4: Dostumuz Polis Kaju, Mercanya'da gösterdiği başarılar sayesinde madalya kazanmış.
0: Polis Kaju görevini çok iyi yapıyor.
5: Hakkında böyle düşünmen beni çok mutlu etti yavru balık.
2: Tebrikler Polis Kaju.
5: Teşekkürler. Bu madalyayı kazandım ve sizlerle kutlamak için pasta aldım.
6: Pastalar çok güzel görünüyor.
7: Hey! Bensiz kutlama olur mu?
5: Yengeç!
6: Sesi var, kendisi yok.
7: Buradayım, burada!
5: Yengeç pırpırlı şapka takmış.
8: Özel bir görev için bu şapkalardan aldım.
1: Ne görevi?
8: Çok özel bir görev. Ama önce kaşunun pastalarının tadına bakalım.
7: Ta tepeden gördüm.
1: Sadece iki pasta var.
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve ben. 8 kişiyiz.
6: Pastaları kim yiyecek ki?
4: İncilerim, bir bütün pasta zaten bir kişi için çok fazla.
0: Ne yapacağız peki?
7: Herkese çeyrek dilim.
1: Önce yarım, şimdi çeyrek. Kafam iyice karıştı yine.
4: Şimdi şöyle yapıyoruz. Bir bütün pasta alıyoruz.
1: Anladım. Bir tane tam olunca bütün oluyor.
3: İşte bu dostum.
4: Önce tam ortadan yarıya bölüyoruz. İki yarım pastamız oldu. Ve yarım olanları da ikiye bölüyoruz. 4 çeyrek pastamız oldu.
6: 4 çeyrek dilim.
0: Diğer pastayı da 4 çeyrek dilim yaparsak 8 çeyrek dilim olur.
7: Ve herkes pasta yemiş olur. Yengeç, görev başına.
5: Görevi hala söylemedin yengeç.
7: Yapboz kasabasının en büyük yapboz parçaları geçen günkü fırtınada Mercanya'ya dağılmış. Onları bulmam gerek. Hem de tek başıma.
3: Tek başına mı? Biz de yardım edebiliriz.
9: Sahiden mi? Bak yine duygulandım.
7: O zaman iş başına. Ama önce pırpır şapkalar kafaya.
2: Hey!
8: Yapboz parçaları dağılmış fırtınada. Pırpır şapkam var kafamda.
3: Uçar gibi geziyorum. Ne oluyor? Duramıyorum. Daldım yosunların arasına.

0: topuzun bir parçası da burada. Şiştim iyice.
1: Ve son parça.
2: Önce çeyreğini bulduk.
3: Sonra yarısını tamamladık.
0: Son olarak da bütün hepsi bitti.
4: Teşekkürler dostlarım. Çeyrek yarım derken görev tamamlandı. Ama unutmayın, bizler çok iyi dostuz ve her zaman bir bütünüz.

0: ederiz.
1: Hemen hızlanıyorum.
2: Öyle olmaz arkadaşlar. Bize bir araba lazım.

0: ile Bera.
1: Mini kahramanlar. Güneş ağaçların yapraklarında, kuşların kanatlarında ve evlerin çatılarında ışıl ışıl parlıyordu. Ayla ve Bera bahçeye çıkmış, neşeyle oyunlarını oynuyorlardı. Top bir Ayla'da, bir Bera'daydı. Topu sırayla birbirlerine atıp yakalamaya çalışıyorlardı. Top tam Bera'ya ulaşmıştı ki... Bera birden durakladı. Topsa süzülerek yere düştü. Ayla merakla Bera'ya sordu.
2: Bera, niye durdun?
1: Bera, komşuları Fatma teyzeyi görmüştü. Marketten geliyordu belli ki. Ellerindeki market poşetleri oldukça ağır görünüyordu. Taşımakta biraz zorlanıyor gibiydi. Her adımda nefesleniyor, poşetleri taşırken zorlanıyordu. Hatta bir ara dengesini kaybedip sendelemişti. Bunu gören Bera bir karar verdi. Fatma teyzeye yardım edecekti.
2: Fatma teyze, market poşetlerini taşıması için yardım etmeliyiz.
1: Bera hemen Fatma teyzeye koştu. Poşetlerini alıp ona yardım etmek istedi. Ama Fatma teyze Bera'nın yorulmasını istemiyordu. Bera çok ısrar edince Fatma teyze dayanamamış ve poşetlerden bir tanesini Bera'ya vermişti. Ayla durur mu? O da hemen bir poşet istedi. Gözleri yardım etmek için ışıl ışıl parlayan bu tatlı yavruya da poşetlerden birini vermişti Fatma teyze. Ayla ve Bera poşetleri neşeyle kapıya doğru taşırlarken anneleri camdan onları izliyordu. Ne candan ne yardımsever yavrularım var diye içinden geçiriyor, onlarla gurur duyuyordu. Kapının önüne geldiklerinde Fatma teyze,
2: "Tamam yavrularım, bundan sonrasını ben hallederim. Allah sizlerden razı olsun,"
1: dedi ve gözleri dolarak onlara dua etti. Bu dua Ayla ve Bera'nın öyle hoşuna gitmişti ki kalpleri sevgiyle dolmuştu. Ne güzel şeydi birine yardım etmek, onun hayır duasını almak. Şimdi daha fazla kişiye yardım etmek istiyorlardı. Bunun için hemen plan yapmaya başlamışlardı. Aile büyükleri genelde markete gittiklerinde ellerinde poşetlerle dönüyorlardı. Bazen bir, bazen iki, bazen üç poşetleri oluyordu ellerinde. Ayla ve Bera da yardımcı olmak için poşetlerden birini alabilirlerdi. Bu harika bir fikirdi. Şimdi tek ihtiyaçları marketten dönen birilerini bulmaktı. Sonunda kapıda babaanne ve dedeleri göründü. İkisinin de ellerinde poşetler vardı. İşte bu harika bir fırsattı. Ayla ve Bera hemen babaanne ve dedelerine doğru hızla koşmuştu. Poşetleri taşımaları için onlara da yardım edeceklerdi. Dedenin bir poşetini Ayla, babaannenin bir poşetini de Bera almıştı. Torunlarının hevesle ellerindeki poşetleri almasına şaşıran babaanne ve dede, ağır poşetleri kendilerine saklamışlardı. Hep birlikte kapıya doğru sevgiyle yürüdüler. Kapıya vardıklarında bu kadarının yeterli olduğunu söyleyip poşetleri torunlarının ellerine

şeklinden almışlardı. Babaanne ve dede torunlarına sımsıkı sarıldılar. İkisinin de ayrı ayrı saçlarını okşayıp alınlarından öptüler. Yardımlarından dolayı onlara teşekkür edip hayır duaları okudular. Allah hem Ayla ve Bera'dan hem de onları yetiştiren anne ve babadan razı olsundu. Ayla ve Bera yine çok ama çok mutlu olmuştu. Öyle mutlu olmuşlardı ki kendilerine Minik Kahramanlar ismini vermeye karar vermişlerdi.

0: Ayla ve Vera kendilerini kahraman gibi hissediyorlardı. Yardıma ihtiyacı olanların yardımına koşan minik kahramanlar. Herkese ve her şeye yardım etmek istiyorlardı. Toprağın içinde yürüyen küçük karıncaya bile sormuşlardı.
1: Tatlı karınca, yardıma ihtiyacın var mı?
0: Diye sordu Ayla.
2: Taşınacak bir şeylerin varsa biz de taşıyabiliriz,
0: dedi Vera. Karınca çok güçlüydü. Kendisinden çokça büyük bir yaprağı yuvasına götürmüştü bile. Sonra bir kelebek gördüler. Acaba kelebeğin de yardıma ihtiyacı var mıydı? Kelebeğin peşinden gittiler. Onu bir süre izlediler. Kelebeğin taşınacak hiçbir şeyi yoktu. Ağaçlara baktılar. Kuşlara, salyangozlara, çiçeklere, uğur böceklerine. Bu sırada Ayla babasını fark etti. Elinde poşetlerle bahçeye girmişti. Hemen koşarak babalarının yanlarına gittiler. Babalarına önce sarılıp, "Hoş geldin," dediler. Ardından hemen ellerindeki poşeti almak istediler. Baba, poşetleri taşımalarına izin verdi. Ayla ve Vera, babalarına da yardım etmenin sevinciyle poşetleri taşımaya başlamışlardı. Ama o da ne? Babaları güçlü kollarıyla Ayla ve Vera'yı kaptığı gibi kucaklamış, evin yolunu tutmuştu. Madem onlar poşetleri taşıyordu, baba da çocuklarını taşıyacaktı. Ayla ve Vera çok ama çok eğlenmişti. Babaları onları uçak gibi uçuruyordu. Vuu, vuu, vuu. Minik kahramanlar şimdi de annelerine yardım etmek istiyorlardı. Ama anne her şeyi hazır ettiğini söylüyordu. Tüm yemekler hazırdı. Tarhana çorbası, pirinç pilavı ve nohut yemeği. Sadece sofra kurulacaktı. Minik kahramanların işleri henüz bitmemişti. Şimdi de sofraya yardım edeceklerdi. Bardakları, tabakları taşıyabilirlerdi. Anneleri hemen masaya koymaları için Ayla ve Vera'ya bardakları, tabakları, çatalları, kaşıkları ve peçeteleri vermişti. Nihayet sofra hazır olmuştu. Anne çocuklarına sevgiyle sarılmış ve yardımları için ikisine de ayrı ayrı teşekkür etmişti. Ne güzel evlatları vardı. Herkese ama herkese yardım ediyorlardı. Tüm yemekler afiyetle yenmişti. Yemekten sonra yemek dualarını etmişlerdi.
3: Yediklerimiz şifa olsun, soframız bereketli olsun. Allah'ın verdiği nimetler için sana şükürler olsun.
0: Sonra da sofrayı toplamışlardı. Anne çocuklardan bir yardım daha istemişti. Tüm poşetleri, kartonları geri dönüşüm kutusuna koyacaklardı. Ayla ve Vera hemen koşarak poşetleri mutfaktaki geri dönüşüm kutularına bırakmıştı. Sonunda gece olmuş, yıldızlar gökyüzündeki yerini almıştı. Ay yine her zamanki gibi ışıl ışıl parlıyordu. Tüm çocuklar Ayla ve Vera gibi güzel bir günün ardından yataklarına girip uyumak için hazırlıklarını yapıyordu. Ayla ve Vera uykuya hazırlanıyordu. Büyüklerine yardım ederek geçirdikleri bu güzel gün macera dolu ve sımsıcaktı. Kalplerini mutluluk ve huzur sarmıştı. Günün bu güzel anılarını kendilerine yazdıkları bir şiirle süslediler. Komşu teyze marketten gelmiş, elinde poşetlerle minik kahramanlar hemen yetişmiş. Taşımışlar poşetleri sevgiyle. Yardımlaşmanın sevgiyle çoğaldığı, ailenin birbirine sımsıkı sarıldığı bu güzel gün için şükürler olsun. Ve uyudular, uyusunlar. Başka bir gün tekrar görüşürüz çocuklar.

0: Yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Eşim çok fikri tutma beni.

0: ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Ne düşünüyorsun?
1: Senin düşündüğünü.
0: Ben ne düşünüyorum?
1: Benim düşündüğümü.
0: Peki biz ne düşünüyoruz?
1: Aynı şeyi.
0: Demek ki beygir ve keçi...
1: Demek ki...
0: Bizden kaçıyorlar.
1: Evet, kaçıyorlar.
0: Ama nereye?
1: Nereye?
0: İşte onu soruyorum.
1: Ben de soruyorum. Demek ki neymiş?
0: Neymiş?
1: Gerçekten de aynı şeyi düşünüyormuşuz.
0: Aklından hiçbir şey geçmiyor, değil mi?
1: Geçmiyor vallahi.
0: Of, tahmin etmiştim.
1: Ben de.
0: Tamam yahu. Hadi kaçırmayalım beygirle keçiyi.
1: Kaçırmayalım.
0: Takip edelim.
1: Edelim.
0: Yürü o zaman.
1: O zaman. Evet. Haydi.
0: Nereye gidiyor bunlar?
1: Bilmem.
0: Şaşırmadım.
1: Ben de.
0: Of, baksana şuraya.
1: Baktım oraya.
0: Ne görüyorsun?
1: Tarla.
0: Başka?
1: Bir tarla daha.
0: İkisinin ortasında.
1: Yarım tarla. Etli beş tarla.
0: Yahu, o yarım tarlanın diğer yarısında ne var?
1: Çiftliği mi diyorsun?
0: Ha? Nihayet bildin.
1: Çok safsın Hacı Cavcav. Yarım saattir bakıyorsun, bir çiftliği göremedin. Sorup duruyorsun.
0: Karagöz, ciddi ol biraz. Durum kötü.
1: Deme ya. Niyeymiş?
0: Bizim beygirle keçi kaçtılar. Hem de nereye?
1: Nereye?
0: Çiftliğe.
1: Ha, şu çiftliğe.
0: He, o çiftliğe.
1: Ne yapacağız peki?
0: Hele bir gidip yakından bakalım. Nedir bu işin aslı?
1: Bakalım Hacivat. Selamun aleyküm ağalar.
2: Aleyküm selam.
0: Urgan ararız.
1: Yorgan mı? İp almaya gelmedik mi?
0: Yahu yorgan değil.
1: Organ demedim ki zaten.
0: Tamam Karagöz. Hiç çekemeyeceğim seni şimdi. Tamam, ip alalım.
1: İp alınca beni mi çekeceksin ki?
0: Ha?
1: Hayvanları bağlamayacak mıydık?
3: Biz anladık Karagöz. Bak şimdi. Şuradan doğruca gideceksiniz. Sağdan dördüncü dükkan. Yorgancı Hamdi var.
1: Al işte. Yine yorgan.
3: Yahu dur. Yorgancı Hamdi'de ip de var.
1: He, şimdi oldu.
0: Pahalı mıdır acaba Çelebi ağa?
4: Ne bilelim biz yahu?
0: Sana mı sorduk Bekir efendi?
4: Evet.
0: Tamam, sana da soralım. Pahalı mıdır acaba?
4: Ne bilelim biz yahu? Paran yoksa ne gelirsin çarşıya?
0: Doğru ya. Haydi Karagöz'üm, gidip alalım iplerimizi.
4: Evet. Ne bakarsın?
1: Ya bu adam bağırınca aklım başıma geliyor. Yürü Hacı Cavcav yürü.
3: Bunlarda var bir iş.
4: Kokusu çıkar yakında.

0: Gitmişler Hacivat. Durmamışlar gitmişler. Arkalarına bakmamışlar gitmişler. Koşa koşa gitmişler. Seke seke gitmişler.
1: Ağlama Karagöz. Beni de ağlatacaksın.
0: Gitti benim kara geçim. Ben şimdi kime geçeyim? Kimin ile dalga geçeyim? Vay benim gınalı kuzum vay.
2: Yahu ben de sanırdım ki mahallede en yüksek ses benimki. Ta aşağıdan duyuldu sesiniz be biraderlerim.
3: Hakikaten yahu bu nasıl dertli bir yakarış? Bu nasıl hüzünlü bir sitem? Ne oldu azizim?
1: Neler olmadı ki Çelebi ağam?
3: Anlat da dinleyelim.
1: Anlatayım ağam. Geçen gün bizim keçiyle beygiri birlikte kaçarken gördük. Karagözlüm'le birlikte başladık takibe. Bir çalının ardına gizlendik. Baktık ki ne görelim?
3: Ne gördünüz?
1: Bizimkiler bir zenginin çiftliğinde bol yemi bulmuş, refah içinde eğleniyorlar. Ama ne eğlenmek?
2: He?
1: Ayrıntıları biraz abartmış olabilirim tabii.
3: Yahu ne var bunda? Hayvan bu. Yemi bulunca yiyecek tabii.
0: Ama bizim fakirhaneleri beğenmeyip zenginin çiftliğine kaçıyorlar ha.
2: Bak bu fena işte. Demek sizi beğenmiyorlar. Zengini daha çok seviyorlar. Refah içinde yaşamak için sizi terk ediyorlar.
1: Ha?
2: Artık sizin hayvanınız olmak istemiyorlar.
3: Yahu Bekir dur. Ne yapıyorsun? Ağlattın adamları.
2: Ben gerçekleri söyledim Çelebi.
3: Öyle mi söylenir?
2: Ya nasıl söylenir?
3: Bak şimdi. Ağlar. Anlaşılan o ki sizin hayvanlar sizin hanenizde çekmiş bulundukları darlık neticesinde bir miktar darlanarak refah seviyesi yüksek olarak görünen ki öyle zengin komşumuzun çiftliğinde karınlarını doyurmayı tercih etmiş görünüyorlar. Bilmem anlatabildim mi? Hayda.
2: Aferin Çelebi.
0: Peki biz şimdi ne yapacağız?
1: Ben beygir olmadan yaşayamam.
2: Susun artık ya. Her şeyin bir çaresi vardır.
1: Ne yapacağız peki?
2: Öncelikle şu ağlamayı kesip dik duracaksınız.
0: Sonra?
2: Benden bu kadar. Gerisini Çelebi'ye sorun.
3: Gidip kaliteli yemler alıp hayvanlarınızın gönlünü edeceksiniz.
0: Ama bizde para yok.
1: Son paramızı Urgan'a verdik.
0: Hayır, ipe verdik.
1: Evet, ipe verdik.
0: Ben de öyle dedim.
1: Sus.
0: Tamam.
3: Canım dert etmeyin. Bizler de destek çıkarız bir şekilde. Değil mi Bekir?
2: Tabii canım. Benim yiğitlerimin derdi olacak da bizim gözümüze uyku girecek ha. Yazar mı delikanlının kitabında be?
1: Yaşayın be dostlar.
0: Vallahi şimdi de sevinçten ağlayacağım. Ya ne iyi adamlar şu bizim tosun.

0: Burada Çelebi.
1: 11, 12, 13.
0: Komşuluk böyle bir şey demek ki.
1: 17, 18.
0: O yüzden demiş peygamberimiz. Komşusu açken tok yatan bizden değildir diye.
1: 22, 20...

0: Beyir. Gel bili bili bili bili bili bili. Gel kuçu kuçu deseydin bari.
1: Hay hay. Gel kuçu kuçu kuçu.
0: Karagöz sen sus, ben ikisini de birden çağırayım. Şimdi başımıza milletin horozunu köpeğini toplayacaksın.
1: İyi be, çağır bakalım.
0: Gelme. Me. Me. Gel.
1: Ay, çağırmaya bak.
0: Bak Karagöz, sinirlerim tepemde zaten. Uğraşma benimle.
1: Sanki ben çok iyiyim. Bizim hayvanlara iyi yem alabilmek için evde ne var ne yok sattım.
0: Al benden de o kadar.
1: Ben yoruldum Hacıvat. Bence biraz dinlenelim, sonra arayalım.
0: Ah, ben de tükendim kara gözlüm. İki dakika kestirelim şurada.
1: Aman Hacı Cavcav sıkı tut. Tüm servetimiz bu çuvallarda.
0: Tuttum kara gözüm.

0: Üf, üf. Bu ıslaklık, bu yapışkanlık,
1: bu koku.
0: Keçi!
2: Beygirim!
0: Bakın size ne aldım.
2: Yem, hem de en kalitelisinden.
0: Çok para verdik ama siz düşünmeyin bunu.
2: Biterse yine alırız. İnşallah tabii.
0: Alırız, alırız. Yeter ki bırakmayın bizi.
3: Be.
0: Hadi buyurun, yiyin bakalım.
2: Yiyin, yiyin. Çekinmeyin.
0: Durun ya, durun.

Çikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Ne oldu? Baskın mı var?
1: Hayır Gani amca. Antrenman yapacağız.
2: Topları almaya geldik.
0: Tamam. Siz mi nöbetçisiniz bugün?
1: Evet Gani amca. Hemen antrenmana başlamamız lazım.
2: Takımlarımız bizi bekliyor.
0: Alın bakalım. Geri getirmeyi unutmayın ama.
1: Tamam, getiririz.
2: Selamun aleyküm Şaban amca. Kolay gelsin.
3: Aleyküm selam. Kolaysa başına gelsin.
2: Kolay değil mi?
3: kolay. Ama sen yine de gel bakalım. Bir yardım et bana.
2: Amcacığım, arkadaşlar bekliyor beni. Acilen antrenmana yetişmem lazım.
3: Yahu evladım, gel 2 dakika. Tut şu sepeti.
2: Hangi sepeti?
3: Bu sepeti. Yakala hadi.
2: Eyvah! Top kaçtı.
3: Hay Allah. Neyse canım. Bak ne güzel antrenman oldu sana.
2: Ah amcacığım, yaktı.

0: Ziya.
1: Efendim teyzeciğim.
0: Bir koltuğunda top var ama öbür koltuğun boş. Böyle dengen bozulur. Al bakalım. Bunu da taşıyiversenize Ahmet.
1: Ama ben antrenmana...
0: Gidersin evladım. Önce şunlara bir el atıver. Yavaş, yavaş. Ziya ne yaptın? Gitti güzelim yumurtalar. Tamam Ziya'cığım, dur. Ben hallederim.
2: Nerede kaldı bu Hami? Sıkıntıdan patladık.
3: Bir an önce antrenmana başlamamız lazım.
4: Toplar köyden kaçmış olmasın.
3: Abartma Önder. Toplar niye kaçsın?
5: Olabilir. Belki de oraya buraya atılmaktan bıkmışlardır.
3: Abartmayın arkadaşlar.
6: Belki de Allah korusun Hami'nin başına bir şey gelmiştir.
3: Olabilir. Hadi Hami'yi arayalım.
5: Ziya nerede kaldı? Hiç böyle yapmazdı.
7: Bu kadar zaman da ben bile gider gelirdim.
8: Doğru. Bu pek ayrı alamet değil arkadaşlar.
9: Ne yapacağız?
5: Ziya'yı arayıp bulalım.
10: Ya insanı pat diye uyandırmasanıza. Ne oldu? Topları mı getirdiniz mi?
3: Yo, toplar bize hiç gelmedi ki.
5: Hami ile Ziya'yı gördün mü diye soracaktık.
10: Evet, topları alıp gittiler. Eyvah, toplar nerede? Yoksa toplara bir şey mi oldu?
8: İşte bak, benim dediğim çıktı.
10: Ne demiştin ki?
5: Toplar köyden kaçmış olabilirler demişti.
10: Merak etmeyin. Fazla uzağa gitmiş olamazlar.
3: Durun lütfen. Abartmayın.
10: Sahiden çocuklar nerede? Onlar iyi mi?
5: Arkadaşlarımız kayıp. Onları bulmamız lazım.
3: Hadi tüm köyü arayalım. Şaban amca. Hami'yi gördün mü?
11: Gördüm, gördüm. Bir topun peşinden koşuyordu. Şu tarafa gitti.
5: Belki de Önder haklıydı. Toplar gerçekten köyden kaçmak istedi. Hami de onları yakalamak için peşlerinden gitti.
2: İşler iyice gizemli bir hal alıyor.
1: Arkadaşlar, hadi ama. Aramaya devam edelim.
5: Selamun aleyküm Hamide teyze.
0: Aleyküm selam yavrum.
5: Ziya'yı gördünüz mü?
0: Gördüm.
5: Ne yapıyordu?
0: Yumurtalarımı kırıyordu.
7: Olur mu teyzeciğim? Ziya öyle bir şey yapmaz.
0: Bilerek değil tabii canım. Yanlışlıkla oldu.
5: Niye burada oyalandı acaba?
0: Ona küçük bir iş verdim de ondan. Size de oyalanacak bir iş vereyim mi? Boş durmayın çocuklar.
7: Boş durmuyoruz ki teyzeciğim.
5: Ziya'yı bulmamız lazım bizim. Ne tarafa gitti?
0: Şu tarafa.
12: Hey ya, benim çamaşırları topladıydı.
3: Sonra nereye gitti?
12: Şu tarafa.
11: Benim tavuklara yem verdiydi.
5: Sonra?
11: Sonra şu tarafa gitti.
13: Sırtım kaşınıyordu. Sağ olsun, sırtımı kaşıdı.
14: Benim oğlanın canı sıkılıyordu. Sağ olsun, azıcık oyun oynadılar.
1: Köyde ne kadar iş varsa yapmış. Bu gidişle onu bulamayacağız.
5: Bir dakika. Şurada biri var galiba.
0: Hami değil mi o?
8: O galiba.
5: Ne yapıyor öyle Allah aşkına?
8: Hay Allah. Soralım da öğrenelim şu işin aslını.
4: Ne o Hami? Topumuzu mu keseceksin yoksa?
9: Yok. Naim amcaya yardım ediyordum. Sonra da hemen antrenmana gelecektim. Ama nasıl olduysa bir türlü gelemedim.
3: Her yerde seni aradık. Senin için çok endişelendik.
4: Sana bir şey oldu sandık.
14: Özür dilerim arkadaşlar. Sizi endişelendirmek istememiştim.
0: Ay inan ki çok yoruldum. Köyün gençlerinden birini bulsak da yardım istesek. Bakalım kimse var mı? Ziya mı o? Ziya!
8: Efendim?
0: Gelsene buraya.
15: Gelmesem olmaz mı? Antrenmana yetişmem lazım.
14: Yetişirsin evladım, merak etme. Önce gel şu testileri doldurmamıza yardım ediver.
0: Hem testileri doldururken de son antrenmanda attığın golleri anlatırsın.
15: Aa, siz de mi duydunuz?
14: Duymayan mı kaldı evlat? Fırtına gibi esmişsin diyorlar.

0: Sen de şutu çekip 5. golü attın öyle mi?
1: Evet teyzeciğim, aynen öyle oldu.
0: Aferin, aferin. Yumburlop oyununda bu kadar yetenekliysen daha çok goller atarsın.
1: Jet gibiyim ben teyzeciğim. Topu kaptım mı anında diğer kaleye uçarım.

0: Так.
1: Neyse, bir daha doldururuz. Benim aslında başka bir işim vardı. Sohbete daldım, her şeyi unuttum. Neydi acaba?
2: Ziya'cığım, her yerde seni arıyoruz. Top nerede?
1: Burada.
2: Sen neredesin?
1: Ben de buradayım.
2: Onu demiyorum. Antrenmana niye gelmedin?
1: Sahi ya. Geliyordum. Ama yolda birkaç küçük işi halletmem gerekti.
2: Çok geç kaldın ve senin için endişelendik.
1: Haklısınız arkadaşlar. Geç kalmamalıydım.
0: İnsanlara yardım etmek elbette çok güzel. Ama bize de haber vermeliydin.
3: Haklısınız arkadaşlar. Bundan sonra çok daha dikkatli olacağım.
2: Neyse, daha fazla zaman kaybetmeyelim.
1: O zaman ne yapıyoruz?
2: Antrenman zamanı!

0: Gönül Haç Yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel! Hey hey hey!
4: Garip abi!
1: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan

0: işte bu. Caminin kubbesi bitti.
1: Evet, çok güzel oldu.
0: Kubbe aynı topa benziyor değil mi?
1: Topun yarısı gibi yüz yuvarlak. Bir de kocaman.
0: Şimdi sıra minarede.
1: Minare. Hop, uzun.
0: Minare kolay.
1: Parçaları da az, hemencecik biter.
0: Minarede ezan okunur değil mi abla?
1: Evet. Müezzin amca mikrofonla ezan okur. Herkes de duyar.
0: Hadi çabuk bitirelim de ben ezan okuyayım.
1: Ama senin mikrofonun yok ki.
0: Var, odamda.
1: Tamam ama en güzel sesinle oku. Herkes duysun, olur mu halan bile?
0: Hı hı.
1: Rüzgar nasıl da kuvvetli esiyor.
0: Rüzgar her şeyi uçuruyor.
1: Olamaz, ağaçların tüm yaprakları bitecek.
0: Ağaçlar rüzgar yüzünden yapraksız kalacak.
1: Çorap mıydı o?
0: Evet, uçan çorap.
1: Yürümekten yorulan çoraplar artık istediği yere uçarak gidiyor.
0: Üstelik kanatları olmadan.
1: Kanatları olmadan uçamaz akıllım.
0: Nasıl uçtu o zaman?
1: Görünmez kanatlarla.
0: Oo, çok havalı.
1: Bir uçan çorap daha.
0: Galiba o benim çorabım.
1: Eren'in uçan çorabı bizleri selamlıyor.
0: Ama benim çorabım uçamıyordu ki.
1: Artık uçuyor demek ki. Yaşasın. Geri geri uçabiliyor mu acaba?
0: Sanmam.
1: Yolun açık olsun uçan çorap. Güle güle.
0: Bence kendi uçmuyor abla. Çoraplarımızı rüzgar uçuruyor.
1: İşte bu kötü haber.
0: Anneme haber vermeliyiz.
1: Doğru. Koş.
0: Anne.
2: Şunları da aldık mı tamamdır.
1: Rüzgar da yavaşladı zaten.
0: Az kalsın bütün çoraplar gidiyordu değil mi anne?
2: Sorma. İyi ki haber verdiniz. Ben tamamen unutmuşum çamaşırların bahçede olduğunu.
1: Çamaşırları kurtardığımıza göre sıra geldi ikinci bölüme.
2: Hayırdır küçük kafa darlar?
1: Hayırdır anne.
0: Merak etme.
2: Anlaşıldı. Sizin işleriniz var. Üşümeyin değil mi?
1: Tamam. Ne?
2: Buyurun. Kime bakmıştınız?
3: Sürpriz.
2: Adem?
3: Evet.
2: Hay Allah iyiliğini versin. Nereden çıktı şimdi bu balonlar?
3: Caminin köşesinde bir amca satmaya çalışıyordu. Rüzgar adama rahat vermedi. Ben de hepsini aldım. Nasıl?
2: Süper. Ne güzel düşünmüşsün. Çocuklar çok sevinecek.
1: Bir sürü yaprak oldu Eren.
0: Evet, ağaç buna çok sevinecek.
1: Hepsini bulamazsak yine de sevinir değil mi?
0: Bence sevinir.
1: Hadi devam edelim. Ben şu tarafa gidiyorum.
0: Ben de şuraya bakayım.
2: Durduk yere ne macera yaşadık.
3: Sorma. Bir yandan patlamasın diye uğraş, bir yandan da rüzgara kaptırmama çabası.
2: Neyse ki hallettik. Çocuklar çok sevinecek içeri girince.
3: Bahçedeler değil mi?
2: Evet. Bir planları vardı ama anlamadım. Otursana. Yorulmadın mı?
3: Haklısın. Oturayım. Hay! Hay Allah. Ödüm patladı.
2: Uçan balon muydu bunlar?
3: Evet. Şimdi gel de tavandan balon topla.
2: Çok güzel oldu ama ya.
3: Bence de. Hatta bundan çocuklara güzel bir oyun bile çıkabilir.
2: Çıkar çıkar. Sana güvenim tam.
0: Bu kadar yeter değil mi abla?
1: Yeter bence.
0: O zaman hadi gidip ağaca verelim de sevinsin.
1: Hadi.
3: Emel.
2: Efendim canım.
3: Trambolinin ayaklarını bulamıyorum. Sen gördün mü?
2: Yok. Ayaklarını mı çıkarmıştın?
3: Evet. Hani geçen sene çocuklar oynamaktan sıkılınca kaldırmıştık. Şimdi tam zamanı.
2: Aklına bir oyun geldi galiba.
3: Geldi geldi. Uçan balonları trambolinle yakalayacağım. Nasıl?
2: Dikkatli olmak şartıyla güzel. Adem.
3: Efendim canım.
2: Trambolinin kendisi neredeymiş peki?
3: Depodaydı.
2: Yok. Hiç görmedim orada.
3: Demek sadece ayakları değil kendi de kayıp. Gidip önce kendini bulayım öyleyse.
2: Ben de bakarım birazdan işim bitince.
3: Tamam.
0: Daha hızlı olmalıyız.
1: Elimden geleni yapıyorum ama rüzgar çok hızlı esmeye başladı.
0: Başaramayacağız. Bütün yapraklar uçuyor.
1: Haklısın.
0: Bunlar çok az. Ne yapacağız şimdi?
1: Anneme soralım.
0: Anne!
1: Anne! Anne.
2: Efendim? Neyiniz var? Üşüdünüz mü?
0: Hayır.
2: Tartıştınız mı yoksa?
0: Hayır.
2: Ne oldu peki?
0: Hepsi gitti.
2: Kim gitti?
1: Rüzgar bütün yaprakları götürdü anne. Hiçbirini yakalayamadık. Yani ağaçta hiç yaprak kalmadı.
0: Yaprağı kalmayan ağaçlar hep üzülür anne.
2: Demek üzülürler. Kim dedi öyle olduğunu?
1: Kimse demedi.
0: Biz tahmin ettik.
2: Sonra da ağaçlar üzülmesin diye dökülen yaprakları toplayıp geri vermek istediniz öyle mi?
0: Evet.
2: Rüzgar hepsini uçurunca da üzüldünüz. Sizi yerim ben. Düşünceli, akıllı bıdıklarım. Ama kendinizi boşuna üzmüşsünüz. Sonbaharda ağaçlar yapraklarını döker. Çünkü Allah ağaçları böyle yaratmıştır. Gelin bakayım benimle. Ağaçlar neyle besleniyordu?
0: Su. Evet, su.
2: Peki ağaçlar suyu nasıl içiyor?
0: Pipetle. Şaka yaptım. Komikim değil mi?
1: Çok komikti Eren.
0: Sağ ol abla. Sen de komiksin bazenleri.
1: Sağ ol Eren.
2: Minik şakacı kuşlar. Ağaçlar diyorum. Suyu neyle içiyordu?
0: Ağaçlar kökleriyle su içer anne.
2: Aferin oğluma. Peki kışın topraktaki su donmaya başlayınca ne olur?
1: O zaman donmuş su içer ve boğazı şişer.
0: Çok komikti demiştim. Bazenleri komiksin demiştim.
2: Ay bugün de şaka üstüne şaka. Ne güzel.
0: Sen de bazenleri komiksin anne.
2: Sizin kadar değil tabii.
1: Donmuş su pipetle içilmez ki. Yani ağaçlar donmuş suyu kökleriyle ememez.
2: Yani kışın donmadan kalan suyla yetinmek zorundadır. Bunun için tedbir almaları lazım.
1: O yüzden yapraklarını dökmesi gerekir.
2: Böylece az suyla kışı atlatır ve baharda yeni yapraklarına kavuşurlar.
0: Oo, çok mantıklı. Abla, hem komik hem de zekalısın. Maşallah.
1: Sağ ol. Sen de zekalısın kardeşim.
2: Zeki yavrularım benim. Nasıl da birbirlerine güzel sözler söylüyorlar. Hem komik, hem zeki, hem de kibarlar.
3: Birilerinin benden bahsettiğini duydum sanki. Ha? Sağ olun, sağ olun. Eksik olmayın.
1: Hoş geldin baba.
3: Hoş buldum canım. Emel, içerideki sürprizden bahsettin mi çocuklarıma?
0: Sürpriz mi?
2: Evet. Bakalım beğenecek misiniz?
3: Doğru eve. Marş marş.

Sıkmalar da çok leziz görünüyor. Hanımımın eline sağlık. Aa, soğan. Eşeğin heybesinde kaldı. Onu da alıp geleyim bari. Soğansız olmaz tabii. Soğan, soğan, soğan. Soğan candır. Nereye koymuştum ben onu?

0: Oo, çok güzeldi.
1: Ne? Öyle yemeğim. Seni gidi köfte hor seni. Şimdi ne yiyeceğim ben?
0: Soğan. Soğan ye.
1: Al da sen ye.

0: geliyor bana.
1: Oh olsun, işte böyle hıçkırırsın.
0: Hıçkırmak? Daha önce hiç hıçkırmamıştım ben. Çok kötü bu.
2: Selamun aleyküm. Hayrola hocam, ne yapıyor bu?
1: Aleyküm selam Sait efendi. Hıçkırığa yakalandı beyimiz.
2: Yazık garibe.
1: Dur bakayım. Biraz sarsarsak geçer belki. Daha sert bir sarsıntı lazım buna. Hadi kara kaçan, şu Kadri'yi biraz zıplat da kendine gelsin.

0: Bu kadar kâfi, indirebilirsin. Olamaz.
1: Hocam bir dakika. Su. Su işe yarar.
0: Daha fazla verelim.

0: Allah.
1: Göle mi atsak acaba hocam?
0: Buldum. Nefes tutma metodu. Şimdi nefes alamaz işte. Tamam. Öyle kal Kadri Efendi. Gördün mü Sait? Nefesini tutunca geçiyor bu illet.

0: Neyse, sen de biraz mandalla gezersin canım. Ne olacak? Ne yapsak, ne yapsak?
1: Honcam, bazen güldürünce de hıçkırık geçermiş derler. Gıdıklayalım.
0: Dur sana bir fıkramı anlatayım. Bir gün adamın biri bana geldi. Dünyanın merkezi neresidir hocam dedi. Ben de işte tam sağ çarığımın altında.

0: Dağdaki yerdir dedim. Olur mu hocam dedi. Ben de inanmazsan ölç de bak dedim.
1: İşe yaradı hocam. Ah yine olmadı. Hocam?
0: Aparo!

0: Sanırım bu işe yaramıştır.
1: Hocam sen miydin? Aşk olsun ya.
2: Ahi ahi.
1: İşte demek korkutmak gerekiyormuş. Tabii ya.
3: Olamaz.
1: Ah, bütün yöntemleri denedik. İşe yaramadı hiçbirisi. Hocam ne oldu da bu adam böyle hıçkırığa tutuldu yahu?
0: Hanımımın hazırladığı öğlen yemeğini ben arkamı döndüğüm vakit midesine indiriverdi. Üstüne bir de ayranımı içti. Bir de soğan var tabii.
1: Delice bir iş yapmış.
4: Hocam affet beni. Senin yemeğini yedim. Nefsime yenildim. Hakkını helal et. Ne olur.
0: Önemli değil deli efendi. Bir daha kimsenin aşını izinsiz yeme yeter. Hakkım helal olsun. Helal olsun.
1: Hocam. Geçti mi ne?
0: Bilmem.
1: Vallahi geçti.
4: Evet, evet geçti. Allah razı olsun hocam.
1: Demek helalleşmek gerekiyormuş. Önceden yapsaydın ya şunu hoca.
0: Ben de bilemedim ki. Böylece hepimiz öğrenmiş olduk. Haram lokma yeme oğul, hıçkırıktan duraman, helallik de almazsan, huzur saadet bulaman.

0: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
2: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Bueno.
1: Ah!

0: Zıp zıp. Kulak.
1: Güzel.
2: Ha? Aa! Baskı. Bu ne ha?
1: Şey yok. O şu. Bak yok o. Bak. Gel. Bu. Bak. Oldu.
0: Ha? Ya git mutfak.
1: Mutfak.
0: Yerde. Aha. Bu. Ha. Bu ne? Bu ne? Bu ne bu?
1: Ben. O. Ben o.
3: Evet. O. Ben.
0: Ben. Filo. Kıskan. O.
1: Kızdı. Devam.
3: Ya?
1: Şu.
3: Oley.
1: Mah.
3: Elma.
1: Ha?
3: Aha.
1: Filo.

Sana!

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburluk topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı terden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedip öğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii iş.

0: Devlete Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane. Bir şef yedi nota bir porte, haylaz notalar bir tane. Gölgeler artık sahnede, vıy vıy hay hak bir tane.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Sadece sökülmüş torunum, üzülme. Ben dikerim. Dikiş kutumu çekmeceden getirin bakalım. Al bakalım bal torunum.
1: Nine, eskisinden bile sağlam olmuş, ellerine sağlık. Nine, bu parlak şey de ne?
2: Nedir o, nedir?
0: Sizin yaşlarınızda kardeşimle oyunlar oynardık. Bu da benim misketim. Ah, ne günlerdi.
2: Misket? Ama nasıl bir oyundu ki?
0: Misketleri dizerdik, sonra elimizdeki misketi yuvarlardık ve dizdiğimiz diğer misketleri vurmaya çalışırdık.
1: Burada sadece bir misket var, diğerleri nerede acaba?
0: Afacan kardeşim oyunu kazandığında misketlerini saklardı. Sonra da sakladığı yeri unuturdu. Kim bilir nereye sakladı?
1: Gelin.

0: Bu kaç? 3. Bilemedin. 1.
1: 3 mü? 1. Ne tür bir oyun bu böyle?
2: Gözleri kapalıyken nasıl bilecek ki sayıyı? Bu arada Temtem nereye kayboldu?
0: Tamam, oyunumuza başlıyoruz. Dağılın.
3: Efe, buradayım. Burada Efe.
0: Efe, arkandayım.
4: Şimdi yakaladım seni. Tamam, göremiyorum ama hala sizi duyabiliyorum. Kulaklarım hassas bir terazi gibi. Kıs kıs gülüşünden tanırım seni. Yakaladım. Körebe, Ozan sensin artık ebe.
1: Kıs kıs. Şimdi seni yakalayacağım. Duyuyorum.
2: Şşş, sessiz ol.
5: Tamam.
1: Ses kesildi. Şu tarafta.
0: Benden kaçamazsınız. Ayak seslerinizi duyuyorum.
3: O şey de ne?
0: Yakaladım.
1: Yakaladım. Temtem, bu sensin.
0: Can, bu sen misin? Neden bu kadar tüylüsün? Bu nedir?
2: Mimir, kaç.
4: Köstebek de var.
3: Köstebeği gördünüz mü? Nerede acaba?
0: Köstebek orada.
1: Kaç Mirmir, kaç. İmdat!
2: Mirmir'in başı dertte. Bu kadar oyun yeter.
4: Ne oldu? Neden kaçtı acaba?
0: Hadi koşun bakalım.
1: Temtem, yardım et.
5: Merak etme Mirmir. Yarım saate oradayım.
1: Eyvah! Kurtulmam Temtem'e kaldıysa işimiz yaş. Evet, her yerim ıslak ve yaş.
2: Dur dostum, yetiştim. Seni kurtaracağım.
1: Kız kız, bu kadarcık dala yetişemem ki.
3: İşte köstebek orada.
4: Dereye bakın, köstebek başka bir hayvana yardım ediyor.
3: Bu iş gizemli bir hal almaya başladı.
6: Çocuklar, ne yapıyorsunuz burada?
4: Mert abi, sen miydin? Oyun oynuyorduk. Sonra
0: ben şu deredeki hayvanı yakaladım.
6: Aa, gözlerime inanamıyorum. Bir mirket.
0: Bizden korkup kaçarken dereye düştü.
6: Ne duruyoruz? Hemen yardım edelim. Koşun.
5: Az kaldı. Geliyorum. Çok yoruldum.
1: Daha fazla dayanamam.
6: Yetiştik küçük dostum. Hadi korkma tutun, seni kurtaracağız. Çekin.
3: Köstebek de burada. Köstebek çok sinirli görünüyor.
2: Bize yaklaşmayın bakalım.
6: Arkadaşını korumak istiyor sanırım.
0: Tamam köstebek, merak etme. Biz size zarar vermeyeceğiz.
6: Mirket çok ıslanmış. Şimdi ısınırsın.
4: Mirket ve köstebek, hadi tanışalım. Benim adım Efe.
0: Sizi korkutmak istemedik. Ben de Ozan. Peki sizin isminiz ne?
3: Bence köstebeğin ismi Küçük.
0: Hayır, bu ismi sevmedi. Bence adı
3: Köz. Aa, köz köz. Baksanıza başını sallıyor.
6: Köz köz, tanıştığımıza memnun oldum.
4: Mürketin adı da Mir Mir o zaman.
2: Hakkımızda her şeyi öğrendiler.
5: Geldim Mir Mir. Yetiştim mi?
3: Aa, biri daha var burada. Sen de nesin?
6: Ve tembel hayvan.
4: Senin ismin de o zaman Temtem.
5: Benden bahsediyorlar.
2: Her şeyi biliyorlar.
1: Bize yardım ettiler. Onlar iyi çocuklar bence.
6: Umarım iyisindir Mir Mir.
3: İyi görünüyor.
6: Hayvan dostlarımızı daha fazla rahatsız etmeyelim. Hadi çocuklar, ayrılalım buradan.
4: Görüşürüz Temtem.
3: Bir dahaki sefere dikkatli ol Mir Mir.
0: Köz köz, tanıştığımıza sevindim.
2: Ha, bize yardım ettiler.
5: Aslında ben yetişmiştim.
2: Allah'tan yetiştin.
3: Ayağıma bir şey takıldı.
6: Hay Allah, bu da ne böyle?
7: Çıkmıyor.
1: He? Ece'nin ayağı takıldı.
2: O zaman teşekkür etmenin tam zamanı.
3: Köz köz buraya geliyor. Teşekkürler köz köz. Teşekkürler.
2: Tamam. Bu kadar, sarılma yeter.
4: Toprağın altından çıkan bu kese. Yoksa altın kesesi mi?
3: Hazine!
2: Ne zamandır burada tünel kazıyorum. Ben bile bir hazineye rastlamadım.

0: Mercan Yağ, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

Dikkat balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

Anahtar dediğin boşa döner mi hiç? Ay! Şimdi de kilidin içinde kaldı, çıkmıyor. Katırt kuturt mu? Hay Allah, kırıldı. Ne yapacağım şimdi?

0: Efendim, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: İlk sorunuz geliyor.
1: Nereden?
0: Benden.
1: Ha, çok da uzak bir yoldan gelmiyormuş canım. Şuradan şuraya.
0: Kapıda anahtarı kırılan ya da anahtarını kaybeden bir kişi kapıda kalırsa ilk olarak ne yapmalıdır?
1: Ha, şıkları alayım.
0: Şık yok efendim.
1: Şıkkın olmayışı çok da şık olmadı. O zaman eğitim zamanı. Gelsin laboratuvar mekanı. Aha. Çilingir çağrılır tabii ki de. Aa, yıktım perdeyi, eledim bir an. Tüm kilitleri açıp geldim hemen. Çocuklar, çilingirler her kapıyı açabilir. Aa, buna göre alet edevatları vardır. Tornavidalar, penseler, kırıcı setler, matkaplar, yan keskiler, E'ler, iğneler ve hatta maymuncuklar vardır. Ama bu bildiğiniz maymunlardan değildir. Maymunlar ellerini ve parmaklarını ustaca kullanabilen hayvanlardır. Bir rivayete göre kavanoz kapaklarını açan maymunları gören ustalar, icat ettikleri bu anahtarın maymun gibi becerikli olduğunu düşünerek maymuncuk adını vermişlerdir. Maymunlar kavanozları, maymuncuklarsa kapalı kapıları açar çocuklar.
2: Nasıl çilingir olunur?
1: Anlat bakalım robotik ses. Nasıl çilingir olunurmuş?
2: Usta çilingirlerin yanında çalışmak ya da kurslara katılmak.
1: Evet, bir iş en iyi ustasından öğrenilir. Ne demiş atalarımız? Aynesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Yani buradaki ayna kelimesi günümüzde ayna manasına.
2: Affedersin, lafını kesiyorum Naci.
1: Ballı mı?
2: Hayır, şeker sana dokunuyor diyettesin.
1: Aa, teşekkür ederim robotik ses. E, devam edelim.
2: Allah'a şükürler olsun. Konu dağılıyor yoksa.
1: Peki peki, tamam. Hadi işimize bakalım o zaman.
2: Çilingir olmak için...

0: çıraklık eğitim merkezi, çilingirlik için kalfalık ve ustalık belgesi verir.
1: Verdiğin bu kıymetli bilgiler için teşekkür ederim Robotik Ses.
0: Robo demen yeterli Naci. Devam ediyorum.

0: ulaşabilir. Özveri gerektiren bir iştir. Tamam, söyleyeceklerim bu kadardı Naci.
1: Ha, laboratuvar bu kadardı çocuklar. Şimdi işimize bakalım. İnsanoğlu dünyada var olduğundan beri hep korunma ve güvenlik ihtiyacı hissetti çocuklar. Ha işte bakın, bu da bir kapı. Ama taştan. Hiçbir yerinde anahtar yuvası da görünmüyor. Bu devirde çilingir de olmaz şimdi. Eski bir filmde görmüştüm. Nasıldı? Aha! Açıl koca taş, açıl! Aa, işe yaramadı. Galiba hatırladım. Açıl susam açıl. İşte oldu. Burada dev bir hazine yatıyormuş meğerse. İlk kilitler milattan önce 4000 yıllarında icat edilip kullanılmaya başlandı. Antik Mısır ve Mezopotamya'da ahşaptan yapılmış anahtarlar vardı çocuklar.

0: yapmazlar.
1: Aa, işte antik bir mısır.
2: Oo.
1: Anne, anneciğim. Bir saniye dişli beyciğim. Efendim anneciğim. Ben de şimdi senden bahsediyordum. Evet, evet. Kapa sen şimdi, kapa. Antik çağdayım, çok yazar sana. Çok dağıldım, nerede kalmıştık? Hatırladım. Mısır ve Mezopotamya'daki tahta anahtarlardan bahsediyorduk. Daha sonra Romalılar metal işçiliğinde ustalaşarak daha dayanıklı kilitler geliştirdi. Ayrıca ilk taşınabilir anahtarları ve parmak yüzüğüne takılabilen minik anahtarları da onlar icat ettiler. Böylece kalelerin, şatoların, ambarların, evlerin ve daha birçok yerin güvenli olması sağlandı. Nereye geldik? Çividen de anlaşılacağı üzere neredeyiz? Orta Çağ. Gördüğünüz gibi her şey ortada. Orta Çağ çünkü. Acaba bir masalda oynamış mıdır? ay! Ay bu da neydi böyle? Orta Çağ'da demircilik öyle ilerlemiş ki gelişen kilitler karşısında çilingirler de daha karmaşık işlerle uğraşmak zorunda kalmışlar. Daha sonraları ise kilitler daha da güvenli hale getirilmiş. 1800'lü yılların sonunda kırılmaz kilit geliştirilmiş. Kırmak tam 67 yıl sürmüş. Ne uzun bir zaman ama. İşte örsün yanındaki tam da bu kilitten. Hemen deniyorum. Bence tek denemede kırarım.

0: Taştan da sert olamazsın ama. Bu da terslikler bitmiyor. Tarihi de kilitleri de çok fazla kurcalamamak lazım. Gidiyorum beyefendi.
1: İşte bir kilit fabrikasındayız.
0: Bu iş tamamdır. İşte bir kilit takımı. Ve son olarak anahtar. İşte bu kadar. Artık bunlar ev, iş yeri, okul ve daha birçok yerde kullanılmak için hazır.

Ha, bu kapılar diğerlerine benzemiyor. Bakın, üstlerinde anahtar bile yok. Peki nasıl açılacak dersiniz? Ben biliyorum. Bu gördüğünüz şey bir dijital kilit. Anahtara gerek yok. Girilen şifre anahtar yerine geçiyor. Böylece anahtarlık da tarihe karışmış oluyor. Ha, pek severdim aslında. Güvenlik için her zaman zor rakamlar seçilmeli. Deneyeyim bakayım. 1234. Söylendiği kadar zor. Şifre sandığımdan çok daha kolaymış. Yaşasın. Şimdi diğer kapıyı açalım. Bunun şifrelenmesi daha değişik. Sağa sola dönen çeşitli rakamlar. Şifreyi yanlış girdik. Alarm devreye girdi. Bu alarm da bir güvenlik sonuçta. Daha fazla katlanamayacağım. Gördüğünüz gibi çocuklar, pek çok kilit var. Ama çilingirler de pek yaman. Günümüzde pek çok şey değişip dijital, hatta kumandalı da olsa açacak birilerine her zaman ihtiyacımız var. Çilingirlik basit anahtar yapımından çok gelişmiş elektronik güvenlik sistemlerine kadar her yerde var. Ben yine de her zaman bir yedek anahtarınız olması gerektiğini tavsiye ederim. Efendim anne? Şimdi eve girdim. Mısır. Evet aldım anne. Hem de antik mısır. Yola koyuldum anne, getiriyorum mısırını. Hadi görüşürüz.

0: Görüşürüz.
1: Oo.
0: Bak dişli. İşte orada.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Planet Çocuk'ta.
1: Bu yaz TRT Diyanet Çocuk'ta birbirinden güzel hikayeler, unutulmaz karakterler ve yepyeni maceralar sizleri bekliyor. İlk sürprizimiz Bilgili Naci.
2: Bugün size ne anlatıyor olabilirim?
1: Merak eden, araştıran ve öğrenmeyi çok seven Bilgili Naci her bölümde çocukları farklı mesleklerle tanıştırıyor. Bir doktorun, bir öğretmenin hatta bir astronotun dünyasına eğlenceli yolculuklar yapıyor. Keşfetmenin heyecanını yaşayan Bilgili Naci, minik izleyicilere yeni bilgiler kazandırırken hayallerindeki meslekleri de yakından tanımalarına yardımcı oluyor.
2: Terzilik mesleğinden bahsediyorduk. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir.
1: Bilgili Naci ile meslekleri öğrenmek artık çok daha eğlenceli. İkinci sürprizimiz yıldızlar gibi.
3: Şu en öndeki o. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
1: Asırlar öncesinden kalplere uzanan sıcacık bir hikaye. Peygamber Efendimiz'e kavuşma özlemiyle büyüyen Yera, her duyduğu hadiste, her yaşadığı tecrübede onu biraz daha yakından hissediyor.
4: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera.
5: Başka?
4: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
5: Ya, gördün mü?
1: Sevginin, dostluğun ve hakikatin izindeki bu yolculukta Yera, Şifa ve Lemi sizleri bekliyor. Eğlenceli, öğretici ve macera dolu yepyeni çizgi filmler yaz boyunca TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Yorulmuşum. Çarşıya gitmişken eşi dostu da bir ziyaret edeyim dedim. Bir baktım öğlen olmuş. Sizi de unutmadım tabii. Bakın size ne aldım.
1: Top güzel. Top güzel.
0: Güzel güzel oynayın bakalım. Ben de şu aldıklarımı yerleştireyim.

0: Bugün nasıl bir masal anlatıp resmetsek acaba? Nadir kuşum, iyi misin?
1: Topat, topat. Nadir üzüldü, Nadir üzüldü.
0: Şşş, hemen öyle üzülmek yok. Olur böyle şeyler. Ben bugünün masalını buldum. Hadi siz de dinleyin. Belki size bir fikir, yani fikir verir.

bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, Capcup isimli bir sincap varmış. Günlerden bir gün canı çok sıkılmış. En iyisi biraz yürüyüşe çıkayım, belki bir arkadaş bulurum demiş. Topunu sektire sektire çıkmış ormanda gezintiye. Hava güzel, güneş parlak, vakit öğlenmiş. Sincap Capcup yolun başında bir zürafaya denk gelmiş. Zürafa uzun boynuyla uzanıp ağacın yukarı dallarında yaprak yemekteymiş iştahla. Sormuş Capcup merakla. Oyun oynamak ister misin benimle zürafa? Zürafa açlıktan gurulduyan karnını göstermiş. Şu an tek isteği bu taze yaprakları yemekmiş. Başka zaman oynarız, olur mu? Demiş. Sincap Capcup ne desin? Peki demiş. Yoluna devam etmiş. Az gitmiş, uz gitmiş. Dere tepe düz gitmiş. Sincap Capcup ormanın kalbine, nehre gelmiş. İşte orada yavrusuyla beraber bir anne fil varmış. Bu harikaymış. Bir arkadaş ararken iki arkadaş bulmuş. Merhaba filler, top oynayalım mı? Diye sormuş. Anne fil yavrusunu göstermiş. Çamurla oynadık, şimdi temizlenmeliyiz demiş. Sonra oynamaya ne dersin diye de eklemiş. Sincap Capcup ne desin? Peki demiş. Yoluna devam etmiş. Sincap Capcup az gitmiş, uz gitmiş. Dere tepe düz gitmiş. Neredeyse tüm ormanı gezmiş. Timsaha, ata, baykuşa, herkese benimle oyun oynar mısınız demiş. Ama neredeyse tüm hayvanların bir işi, bir mazereti varmış. Capcup bir türlü arkadaş bulamamış. Sincap Capcup canı sıkkın olduğu için dışarı çıkmış. Ama canı daha da çok sıkılmış. Koca ormanda benimle oynayacak kimse yok diye kendi kendine sızlanmış. O sırada Kirpi Pikir de bir arkadaş aramaktaymış. Capcup'u duyunca ben oynarım diye hemen heyecanla atılmış. Gün boyu arkadaş arayan Sincap Capcup'un arayışı mutlulukla sonuçlanmış. Kirpi Pikir'le çok iyi anlaşmış. Pikir vurmuş, Capcup topu tutmuş. Capcup atmış, Pikir yakalamış. İki arkadaş çok eğleniyormuş. O ana kadar. Hay aksi. Kirpi Pikir'in dikenlerine değen top pat diye patlamış. İki arkadaş da o kadar eğleniyormuş ki toplarının patlaması onları çok üzmüş. Ne yapacaklarmış şimdi? Bitmiş mi oyunları? Kirpi Pikir'in bir fikri varmış. Hem yeni topları dikenlerine batsa da patlamayacakmış. Bunu hemen uygulamış. Sonuç harikaymış. Arkadaşının yaptığı topa bayılmış. Harika fikir Pikir, harika. İki arkadaş yeni toplarıyla birbirinden güzel oyunlar oynamış. Her sorunun bir çözümü varmış. Yeter ki sorunları sorun etmeyelim ve çözüm yolları arayalım. Böylece eskisinden de güzel kapılar aralanabilirmiş. Tıpkı Pikir ve Capcup'un patlamayan topu gibi. Bu masal da burada bitmiş. Onlar ermiş muradına. Biz de ermişiz kerevetine.

0: ve Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
2: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
0: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Allah'ım, beni, ailemi, tüm sevdiklerimi bütün kötülüklerden koru. Amin. Anne, dua mı ettin?
1: Aferin benim kızıma. Ben de namazımı kıldım. Allah dualarımızı kabul etsin.
0: Amin. Anne, artık başlayalım mı?
1: Olur. Hadi bakalım küçük aşçı, iş başına.

0: Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hoş geldiniz. Ben Şef Lina ve...
1: Ben de Şef Lina'nın yamağı Tuğba.
0: Arkadaşlar, yine nefis bir tarifle karşınızdayız. Bildiğiniz gibi bugün cuma ve biz her cuma olduğu gibi pişi yapıyoruz. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet canım. Nefis pişiler yapıp tüm komşularımıza dağıtacağız.
0: Peki, neden cuma günleri yapıyoruz anne?
1: Çünkü cuma çok hayırlı bir gündür yavrum. Peygamber Efendimiz üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gün cuma günüdür demiş.
0: Biliyor musunuz arkadaşlar? Bugün babam Tuna'yı cuma namazına götürdü. Tuna çok heyecanlıydı. Biz de heyecanlıyız çünkü biz de cuma günü için güzel yiyecekler yapıp dağıtacağız.
1: Hadi bir an önce başlayalım o halde.
0: Arkadaşlar, pişi için önce hamurunu hazırlayacağız. Biz tüm komşulara dağıtacağımız için çok yapacağız. Ama siz isterseniz ölçüleri azaltarak daha az miktarda yapabilirsiniz. Değil mi sultanım?
1: Evet, aynen öyle şefim.
0: Arkadaşlar, hadi sıvayın kollarınızı. Pişi tarifi geliyor.
1: Pişi çok kolay yapılan hem bereketli hem de leziz bir yiyecektir. Yapmak için sadece 4 malzemeye ihtiyacımız var. Peki bunlar neler şefim?
0: Un, su, tuz ve hamurun şişmesi için maya. İşte bu kadar. Bu 4 malzeme her evde bulunan malzemeler. Hadi pişiciler, başlıyoruz. Önce eller yıkayalım.

0: Büyük bir kaba malzemeleri koyup yoğuracağız.
1: Un burada şefim.
0: Ne kadar koyuyoruz sultanım?
1: Bu kürek 200 gram un alıyor. Bize 1 kilogram un lazım. Yani...
0: 1 kilogram kaç gramdı? Arkadaşlar siz biliyor musunuz? Tamam hatırladım. 1 kilogram 1000 gramdır.
1: Tebrikler şefim.
0: Arkadaşlar bize 1 kilogram yani 1000 gram un lazım. Bu kürek 200 gram un aldığına göre... kaç kürek un almamız gerekiyor? Bir bakalım. Bu bir. Bu iki. Bu üç. Bu dört. Bu da beş. İşte 5 kürek. Yani 1000 gram un.
1: Aferin şefim. Harikasın.
0: Un hazır olduğuna göre sırada tuz var. Bir çay kaşığı tuz ekliyoruz.
1: Şimdi de mayayı ekleyelim.
0: Arkadaşlar bu gördüğünüz kuru maya. Bu maya sayesinde hamurumuz bekledikten sonra kocaman olacak.
1: Evet. Sadece büyütmüyor. Aynı zamanda yumuşacık bir şeyler yapmamızı sağlıyor.
0: Evet. Mayayı da ekledik. Şimdi ne yapıyoruz sultanım?
1: İyice karıştırıyoruz.
0: O iş bende. Süperlina karıştırıcısıyla hemen hallediyorum. Bakın ne kadar kolay. Karışım tamamdır sultanım.
1: O zaman su için karışımın ortasını aç bakalım.
0: Anlaştık. Arkadaşlar bakın yanardağ gibi oldu.
1: Yanardağın ağzı doluyor.
0: Lavlar yerine su akıyor. Bakın. Bir bardak daha. Toplamda 2 bardak su koyuyoruz. Ve tüm malzemeler eklendiğine göre sıvayın kolları. Hamur yoğurma zamanı. Gördüğünüz gibi iyice yoğuruyoruz. İşte böyle.
1: Yorulduysanız ben devam edeyim şefim.
0: Arkadaşlar hamur büyük olduğu için biraz yoruldum. Neyse ki mutfakta sultanım var.
1: Her zaman şefim. Ne de olsa yamağınızım.
0: Ellerim yapış yapış oldu. Ben onları temizlerken Tuğba Sultan da hamuru iyice yoğuracak. Bunun için biraz bilek gücü gerekiyor.
1: Biraz un serper misin şefim?
0: Hemen.
1: Evet, hamurumuz kıvamını aldı.
0: Peki, bunu nasıl anlıyoruz sultanım?
1: Bak, parmağını hamura sapladığında böyle yeniden aynı şekli alıyorsa hamur olmuş demektir. Hadi sen de dene. Nasıl bir kıvam olduğunu anlayacaksın.
0: Bakın arkadaşlar, tekrar düzeldi. Arkadaşlar, hamur ne çok sert ne de çok yumuşak. Aynı kulak memesi kıvamında.
1: Aynen öyle şefim.
0: Arkadaşlar, biz hamur için gereken her şeyi yaptık. Artık sıra mayada. Hamurumuzun üstünü iyice örteceğiz ve dinlendireceğiz.
1: Evet şefim, artık bekleme zamanı. Biz dinlenirken bırakalım da biraz maya çalışsın.
0: Arkadaşlar bir saat bekleyeceğiz. Arkadaşlar gösteriye hazır mısınız? O zaman... İşte pişi hamuru. Vay canına dediğinizi duyar gibiyim. Küçücük hamur ne kadar da büyümüş.
1: Bu mayanın sırrı.
2: Anne... Beni de mayalasak çabucak büyür müyüm?
0: Dev gibi olursun.
2: Gerçekten mi?
0: Tabii ki hayır Tuna. Maya sadece yiyecekler için.
2: Of! Bizim için de olsaydı ne güzel olurdu.
1: Neden bu kadar çabuk büyümek istiyorsun?
2: Bir an önce büyüyüp babam gibi olmak istiyorum. Ben de onun gibi her gün namaza gidebilirdim.
1: Bunun için büyümene gerek yok oğlum. Yine gidebilirsin.
2: Yaşasın!
0: Babam nerede Tuna?
2: Beni bırakıp işe geçti. Beni de götürecekti ama pişiyi kaçıramazdım. Ne zaman yiyeceğiz?
1: Sen üstünü değiştirip ellerini yıkayana kadar yemeğe hazır olur.
2: O zaman hemen gidiyorum.
0: Uçtu. Şimdi ne yapıyoruz sultanım?
1: Derin bir tavada hamurları kızartıyoruz.
0: O halde sen yapıyorsun. Arkadaşlar, sıra pişirmeye geldiğinde biz ocaktan uzak duruyoruz. Böylesi çok daha güvenli.
1: Aynen öyle. Ama bu aşamada senin de yapacağın bir iş var. Hamurdan yuvarlaklar koparıp iki eline bastıracaksın. Hah, bak böyle.

0: Senin hazırladıklarını ben de kızartıyorum.
1: İşte oldu. Arkadaşlar, iyi bir takım çalışmasıyla kısa sürede harika pişiler yaptık. Siz de evinizde deneyebilirsiniz.

0: Hadi canım, pişiler soğumadan dağıtalım.
1: Durun, benimkileri ayırdınız mı? Merak etme Tuna, bütün mahalleye yetecek kadar yaptık. Bir tane yeseydim bari.
0: Oğlum sıcaktır.
1: Olsun, ben sıcak da yerim. Yandım. Of, çok sıcakmış. Dedik sana.
0: İç şunu, hemen iç.
1: Of, bu pişi ağzımı pişirdi.
0: Ah, sabırsız oğlum. Beklemeyi ne zaman öğreneceksin?
1: Anne, keşke sabır mayası olsa da Tuna'yı içine koysak, değil mi?
0: Hmm, güzel olurdu.

0: Hizmete Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim, verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse geziyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Eşim çok fikri tutma beni.

0: Ahmet'in. Bu tam benim işim. İşte benim ekibim. Evet benim sevgili ve duyarlı dostlarım. Bugün size çok gizemli bir haberim var. Merak ettiniz değil mi? Öyleyse size bir ipucu vereyim. Sağda solda koşuşan kargalar desem?
1: Kestik.
0: Yine ne var ya?
1: Karga koşuşmaz tilki, uçuşur.
0: Ayağı yok mu bunların?
1: Var.
0: Ayaklarıyla koşuşuyor olamazlar mı?
1: Direnme tilki, saçma oldu işte.
0: Of, tamam ya, başa alalım.
1: Gerek yok, ben o kısmı montajla keserim. Biz şimdi olay yerine gidelim.
0: İşte o biraz zor.
1: Neden?
0: Haberciden gelen habere göre haberin geldiği yer haber verilen yerden
1: uzatma tilki.
0: Uzakmış.
1: Canım ne var? Uçu veririz.
0: Uçu mu veririz?
1: Aa doğru ya. Senin kanadın yok.
0: Bilerek yaptığını biliyordum.
1: Tabii.
0: Kamerayı taşımana yardım etmeyeceğim.
1: Hey, bu haksızlık.
0: Bence eşitlendik.
1: Hey, gel buraya. Bataryaları al bari.
0: İşte bir karga.
1: Sor bakalım, neden koşuşuyormuş sağa sola?
0: Ne komik. Sen sorsana. Nasılsa aynı tür sayılırsınız.
1: Sorarım, çekil kenara. Ay, ah.
0: Ne yaptın teleskop?
1: Dedim sana, çok ağır bunlar, yardım et diye. Of ya, inşallah kırılmamıştır. Oh, çalışıyor.
0: İyi bari, hadi kargayla konuş şimdi. Ha? Gitmiş.
1: Gider tabii, bu kadar gürültüden sonra.
0: Nasıl öğreneceğiz?
1: Öğrendim!
0: Senin neden sürekli bu şekilde geldiğini de öğrenmek isterdim.
1: Ben de. Boş verin beni şimdi. Durum ciddi.
0: Neymiş?
1: Yaklaşın. Tüm kargaları korkutan şey ormanda bulunan... O zaman beni iyi dinleyin, anlatıyorum. Elimde bir kroki olsa gösterebilirdim.
0: İşte bu gerçekten ilginç. Bunu kesinlikle öğrenmemiz lazım.
1: Öncelikle gideceğimiz yeri tam olarak bilmemiz lazım. Bir kroki olsaydı elimizde.
0: Bir kroki.
1: Aklından neler geçiyor tilki?
0: Evet duyarlı dostlar. Acaba bu tilkinin aklından ne geçiyor dediğinizi duyar gibiyim. Öğrenmek mi istiyorsunuz? Öyleyse takipte kalın.
2: Bu rüzgarda nasıl kroki çizeyim ben? Anlamıyorum ki.
1: Ben bilmem kurye. Siz istediniz bunu.
2: Eyvah!
1: Kurye ya!
2: Yapacak bir şey yok haberci. Dönelim.
1: Kroki ne olacak?
2: Gerek yok. Aklımda tuttum ben güzergahı.
0: Sevgili dup duyarlı, duş duyarlı can dostlarım. Sizler için haberci ve kurye havadan gözlem yapmaya gittiler. Ve birazdan kargaların koşuştuğu...
1: Uçuştuğu
0: yerin koordinatlarını bize... Bu ne hız?
2: Yürüyün gidiyoruz.
0: Tahminimden de hızlı.
1: Beni bekleyin.
0: Hazır mıyız?
2: Hazırız.

0: Yukarıdan insana benziyordu. Ama şimdi ne olduğunu ben de anlamadım.
1: Haberci ve teleskop uçup gittiler.
0: Şaşırmadım. Sonuçta onlar da kuştur.
1: Aslında kanadım olsa ben de uçardım.
0: Kanadımız yok ama ayaklarımız var. Kaçsak mı?
1: Olmaz. Bunu çözmemiz lazım. Bak bakalım kamera kayıt yapmış mı?
0: Bakayım.
2: Neymiş kurye?
0: Daha önce görmüştüm ama ismini bilmiyorum.
1: Öyleyse gidip diğerleriyle konuşalım.
0: Tabii bulursan.
1: Buluruz, buluruz. Bir kutuya saklanmışlardır.
0: Gidelim.
1: Bir saniye. Evet sevgili duyarlı dostlar. Bunun ne olduğunu bilen varsa lütfen söylesin. Yorumlarınızı merakla bekliyoruz. Sakın.
3: Ama.
1: Sakın dedim.
3: Tilki haklı haberci. Kaçtık. Bunun başka bir söyleme şekli yok. Üzgünüm çocuklar. Çok korktuk.
0: Aslında sizin suçunuz yok. Şuna baksanıza. Kim olsa kaçardı.
1: Peki bu ne?
4: Korkuluk bu.
1: Korkuluk merdivenlerde olur teleskop. Düşmeyelim diye.
4: Bu da korkuluk. Bazı çiftçiler ürünlerini kuşlar yemesin diye onları korkutmak için kullanırlar. Bu yüzden adı korkuluk.
3: Aa, insan sanıp kaçsınlar diye mi?
0: Evet haberci. Ama siz kaçarken muhtemelen başka bir şey sandınız.
4: Ne yalan söyleyeyim, vahşi bir hayvan sandım.
1: Bunu buraya kim koydu acaba? Tarla yok, ürün yok.
0: Kesinlikle burada olmaması gerekiyor.
1: Öyleyse kaldıralım.
3: Ben de gidip kargalara durumu anlatayım. Boşuna korkmuşlar.
1: Evet benim sevgili, duyarlı, canım, canım, canım dostlarım. Bir gizemi daha çözdük. Bir güzelliğe daha imza attık. Şu arkamda görmüş olduğunuz korkuluğun olmaması gereken yerde bulunmasından dolayı korku içinde yaşayan zavallı kargalar artık huzur içinde uçup o güzel sesleriyle cıvıl cıvıl ötebilecekler.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz anne hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel!
3: Garip abi!
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Bölüm 13. İnci gibi dişler.
1: Profesör.
0: Efendim Civan?
1: Kaşif ediyorum. Bir günde biz mi kullansak?
2: Evet evet, harika olur. Kaşifi kullanmak çok zevkli.
0: Ama çocuklar, kaşifi kullanmak için pilotluk eğitimi almanız gerekir.
2: Siz öğretirsiniz bize hem...
0: Bir şey mi oldu Yaman?
1: Ne diyorsun Yaman? Hiçbir şey anlamıyoruz. Dişim düşüyor galiba. Dilimle dişimi tutuyorum. O yüzden konuşamıyorum.
0: Aç bakalım ağzını. Yamancığım korkma. Sadece bakacağım. Merak etme. Bu sallanan dişin süt dişi.
2: Süt dişi mi?
0: Evet. Bebekken süt dişlerimiz çıkar. Daha sonra bu dişlerimiz düşer ve yerine çok daha güçlü olan kalıcı dişler çıkar.
1: Kalıcı dişlerimiz çok mu güçlü?
0: Evet. Allah'ımız dişlerimizi çok güçlü yaratmıştır. Onlarla birçok yiyeceği parçalarız ve ezeriz.
2: Harika. Profesör, bugün dişleri öğrenebilir miyiz?
0: Elbette. Neden olmasın? Kaşif.
1: Peki profesör, kaç tane dişimiz var?
0: Bu sorunun cevabı çok farklı olabilir.
1: Nasıl yani?
0: Kısaca, sizde 20 tane, bende 32 tane diyebilirim.
2: Benim yakında 19 tane kalacak.
1: Neden ama profesör? Niye bizim dişlerimiz sizinkinden az?
0: Merak etmeyin, sizin de 32 tane dişiniz olacak.
1: Nasıl?
0: Çocukken 20 tane süt dişimiz olur. Sonra bu dişlerin yerine 32 tane kalıcı diş çıkar.
2: Yaşasın! Harika! Bizim de 32 dişimiz olacak.
0: Şimdi bu dişleri tanıyalım.
2: Evet!
0: En önde bulunan dişlerimize kesici dişler denir. Bunlar üst ve alt çenemizde dörder tanedir.
1: Peki ne işe yarıyorlar?
0: Bu dişlerin görevi yiyecekleri kesmektir. Elma, havuç gibi yiyecekleri bu dişlerle keseriz.
2: Peki ya onun yanındaki dişler?
0: Bu dişlerin adı da köpek dişleridir.
2: Ya ne işe yarıyorlar peki?
0: Bu dişlerimizle yiyecekleri koparır.
1: Peki ya arkadaki dişler?
0: Arka taraftaki dişlerimizin adı da ağzı dişleridir.
2: Peki?
0: Onlar da besinleri ezer ve öğütürler.
1: Harika. Tam bir takım çalışması.
0: Evet Civancığım. Rabbimiz tüm organlarımızı bir uyum içinde yaratmıştır. Dişlerimiz besinleri keser, koparır, ezer ve midemizin sindirimi için daha uygun hale getirirler.
2: Profesör, bir şeyi çok merak ettim. Sorabilir miyim?
0: Elbette Yamancığım. Merak ilmin hocasıdır. Sor tabii ki.
2: Dişlerimiz nasıl bu kadar güçlü olabiliyor? İçinde bir şey mi var? Yoksa taş gibi tek parça mı?
0: Çok güzel bir soru Yamancığım. Bunu da görelim şimdi. Kaşif, kesit görünümüne geçelim. Bakın, bu en dıştaki beyaz kısma diş minesi denir. Dişimizin görünen kısmı budur ve çok serttir.
2: Bu kısım.
0: Evet Yamancığım, aynen öyle.
1: Peki ya minenin altındaki bölüm? O da mı çok güçlü ve sert?
0: Hayır Civancığım. Minenin altındaki tabakaya dentin denir. Bu tabaka çok narin.
2: Peki en alttaki kablo?

0: Profesör, azı dişlerinin üzerindeki siyah noktalar nedir?
1: Ne? Siyah noktalar mı?
0: Evet, evet. Bakın, küçük siyah noktalar var.
1: Yakından bakalım. Eyvah, dişlerde çürüme başlamış.
2: He? Niye çürümeye başlamışlar ki?
1: Uzun süredir buraya gelip temizlik yapmamıştım, o yüzden.
2: Ne olacak şimdi profesör?
1: Dişleri fırçalamam lazım. Düzenli olarak fırçalamazsam dişleri kaybedebiliriz.
0: Biz de yardım edelim mi profesör?
2: İyi fikir. Hep birlikte yapalım.
1: Hadi o zaman iş başına. Ben diş fırçalarına macun süreyim, siz de dişleri fırçalayın.
0: Nereden başlayalım profesör?
1: Önce dişlerin dış yüzeylerini fırçalayın.
2: Böyle iyi mi profesör?
1: Evet, iyi gidiyorsunuz. Şimdi de üst kısımlarını fırçalayın.
0: Buraları da iyice fırçalayalım. Siyah nokta kalmasın.
2: Ben de güzelce fırçalıyorum.
1: Şimdi de dişlerin arka yüzeylerini fırçalayın.
2: İyice fırçalıyorum. Tertemiz olsunlar.
0: Oo! Mis gibi oluyorlar.
1: Evet. Şimdi de dişleri durulama zamanı. Harikasınız çocuklar. Görev tamamdır. Artık laboratuvara dönebiliriz. Diş temizliği son derece önemlidir çocuklar. Dişlerimizi sabah ve akşam fırçalamalıyız.
2: Ben hemen eve gidip dişlerimi fırçalamak istiyorum.
0: Ben de... Bir dakika... Canım süt dişim. Profesör, bu dişimi de fırçalamam gerekir mi?
1: Süt dişini değil ama yerine gelen kalıcı dişini güzel fırçalarsan iyi edersin.

0: geri dön Çufi.
1: Aldım verdim, ben seni yendim. Buradaki en iyi oyuncuyu sarı kızın yemini almaya geldim. Baksana buraya, yenmeye geldim. Geldim gördüm, yenmeye geldim. Bir şeyler yapmaya geldim.

0: Oho! Hayırdır inşallah Meto? Uydura uydura kafama çıktın.
1: Ne var canım? Tekerleme bitince zıplayacağız demedik mi?
0: Buraya mı zıplayacaksın? Helal olsun. Çok atletiksin. Çekil Meto. Ben okuyacağım tekerlemeyi. Aldım verdim. Ben seni yendim.
2: Allah Allah. Yeter artık ama. Bir oyun oynayacağız. Sabahtan beri aldım verdim yapıyorsunuz. Furkan olsaydı oyuna başlamıştık şimdiye.
3: Sahi o nerede?
2: Bilmem. Bir işi varmış.
0: Aldım verdim. Ben seni yendim.
2: Bu son bir haftadır pek bir meşgul nedense. Geçen basket oynamaya da gelmedi.
0: Buradaki en iyi oyuncuyu almaya geldim.
2: Tamam işte. Abim istemsizce de olsa sınıra kadar sıçradı. İlk o seçecek.
0: Ama ne uğraşıyorsunuz ya zaten. Müçtebe abiyi birimiz alalım, siz ikinizi de diğeri.
2: Ne demek bu?
1: Bence de mantıklı. İkinizin toplamı kilo olarak Müçtebe abiye eşit zaten.
2: Bence hepimizin toplamı Müçtebe abiye eşit ama neyse.
3: Ben o kadar ağır değilim bir kere. Kemiklerim iri.
2: Tabii abi. Ben öyle demek istemedim. Neyse biz oynamaya başlayalım artık.
1: Biz zaten yakan top için neden takım seçtik ki? Biz hariç herkes ortada olacak.
0: Hadi o zaman.

0: seferinde bunu nasıl başarıyorsun İsmail? Bu da bir beceri yani.
1: Abim benim çok üreticidir. Acayip sorun üretir.
2: Ben maceracı olduğum için böyle oluyor. Bu sakarlık değil. Bu bir yöntem. Deneme yanılma.
0: Sen de daha çok yanılma olarak kendini gösteriyor galiba.

0: Furkan.
1: Selamun aleyküm.
0: Sen bunca zamandır burada mıydın? Hı? Hı? Oh. Bunlar çofilin parçaları mı?
2: Evet, bu tamamen aklımdan çıkmıştı. Bir ipucu bulabildin mi?
3: Bu puzzle'ı oluşturan parçaların ilkini bulamıyorum arkadaşlar.
1: Çofi ilk nasıl kayboldu bilmenin imkanı yok. Ne zaman olmuştu bu olay?
3: 2 yıl önce. Makbule teyzenin doğum gününde. Cami avlusundayken kaybolmuştu.
4: 2 yıl önceki doğum günü mü dedin? Ben de o yılın görüntüleri var.
1: Harika.
4: Eskiciden aldığım el kamerasıyla çekmiştim.
3: Gerçekten mi? Bunu daha önce söylememiştin.
4: Sormadın ki Furkan'ım.
3: Bu bir ipucu olabilir.
0: Hadi gel Allah aşkına. Hayırlısıyla şu bilmeceyi çözelim. Senin gidişin gidiş değil başkomiserim. Burası ne böyle, iyice dedektife bağlamışsın maşallah.

0: Oğlum, neden bu kadar abarttın mum olayını? İlle de yaşım kadar koyman mı lazımdı?
1: Biraz ileri saralım.
0: Ha? Ne kadar da küçükmüşüz. Meto aynı gerçi.
2: İşte, Müşteba abi dur dur. Biraz geri. Ha, şimdi dur. Yavaşça oynatalım.
0: İşte yine bizim parktaki köpek.
2: O gün bir parçayı onun zulasında bulmuştuk. Hadi arkadaşlar, parka gidelim. Bu işi aydınlatmak için nereye bakmamız gerektiğini biliyorum.
3: Aa, çok heyecanlı. Tıpkı dedektif hikayelerindeki gibi.
1: Meraklanmayın çocuklar. Bodu şimdi sizi çıkarır. Ben de biraz kestireyim. Uzun bir sabah oldu. Hadi. Allah rahatlık versin bana.
4: Oh,

0: Şimdi ne yapacağız?
1: Bekleyeceğiz. Daha ne kadar bekleriz? Ben biraz
2: acıktın mı?
1: Merak etme Meto. Birazdan...
3: Bakın.
1: İşte. Hadi peşine düşelim.

0: kırıp geçeceğiz şu duvarları.
1: Selamün aleyküm çocuklar. Hayrola?
0: Aleyküm selam Mahpule teyze. Bir kargayı takip ediyorduk da gökyüzüne bakmaktan önümüze bakmamışız.
1: Bizim türbenin kargalarını mı takip ediyordunuz?
2: Türbenin kargası mı?
1: Evet, bakın. Yıllardır şuradaki yuvalarda yaşarlar. Ne bulurlarsa hep buraya yavrularına getirirler.
3: Ne bulurlarsa mı?
1: Evet, yavrular yediklerini yiyorlar. Yemediklerini ise...
4: Bakın.
0: Ha,

0: Bizim mahallenin kağıt toplayıcısı Kadir Bey bu. Eğer sizin aradığınız şey buralara geldiyse onun haberi vardır.
1: Hadi o zaman hemen yetişip kendisine soralım. Belki hatırlar.
0: Senin pilin bitmiş. Al bakalım.
1: Allah razı olsun Makbule teyze. Senin hakkını ne yapsak ödeyemeyiz. Beni bekleyin.
2: Eyvah!
3: Olamaz!
1: İyi de oldu! Bundan bir kez daha deneyeyim.
3: Dursun! Bir süre bir şey deneme.
2: Hayırdır çocuklar? Ne bu telaş böyle? Durun, sakin olun. Önce bir nefesinizi toplayın bakalım.
3: Hayırlı günler Kadir amca. Kusura bakma böyle birden yoluna çıktık. Bizim tuhaf bir sorumuz olacak da.
2: Hayırlı günler çocuklar. Sorun bakalım. Sorun sorunuzu da öyle karar verelim, tuhaf mı değil mi?
3: Ben 2 yıl önce oyuncak trenimi kaybetmiştim. Çufi.
2: Demek trenin ön kısmı buna benziyordu.
3: Demek Çufi'yi tanıyorsunuz.
2: Evet. 2 yıl önce onu aynı bugün bu helikopteri bulduğum yerde bulmuştum.
3: Yani sizde mi?
2: Maalesef çocuklar. Onu o günden beri görmedim. Bulduktan az sonra sizin yaşlarınızda bir çocukla karşılaştım. Sizin kırılmış oyuncak treninizi o kadar beğendi ki dayanamadım verdim. İşte böyle. Ben artık gideyim çocuklar. Hadi hayırlı günler.
1: Üzgünüm Furkan. Ama en azından biz yapacağımızı yaptık. Ne dersin?
3: Evet. Hem Çufi belli ki onu seven bir çocuğun oyuncağı artık.
4: Tam olarak onun oyuncağı da sayılmaz. En nihayetinde yarısı da sende kaldı.
3: Haklısınız. Ben en iyisi bu parçaları elimden geldiğince güzelce birleştirip Çufi'yi eskisinden de güzel hale getireyim.
0: Evet, işte bu. O zaman biz de bu konuda sana yardımcı olacağız.
4: Aman abi, sen en iyisi biraz uzaktan yardımcı ol.

0: Mercan ya, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: bana. Kız kardeşim Şifa.
1: Gülse de daima.
2: Babam bir yıldız.
0: Yardımcı bana.
2: Ondan bir şey duyduğumda, peygamberimin yaptığını anladığımda.
0: Bu en büyük hedef olur bana.

0: Selam.
1: Özgür kuş.
0: Yine yapacağını yaptın hani. Kadife çiçeğine düşkün olmanı anlıyorum. Yani güzel kokuyor. Tadını bilmem tabii. Onu sen biliyorsun. Löp diye yuttuğuna göre güzeldir belki. Ama kokusunu alınca deli gibi koşmaman lazım. Başını bin türlü belaya sokuyorsun. Seni kurtarmam zor oluyor.
2: Tamam kızım, bitti zaten.
0: Elhamdülillah. Yine bir kova doldu. Al bakayım. Tatlı tatlı ye, tamam mı? Baba, hoş geldin.
3: Hoş bulduk oğlum. Bakıyorum yine Anit'le aranız iyi.
0: Kadife çiçeğinin kokusunu aldı baba. Ortalığı birbirine kattı.
3: Bulabildi mi bari?
0: Bulamadık ama ben de en sevdiği otlardan topladım.
3: Rems bitkisi değil mi o?
0: Evet, en taze yerinden topladım.
3: Ama o bitki tuzlu ve serttir yara. Hayvanların çoğu sevmez.
0: Ha? Ama sevmişti baba.
3: Üzülme oğlum. Ben ona birazdan başka ot veririm. Hem Rems bitkisini kuşlar çok sever, biliyor musun?
0: Kuşlar mı?
3: Evet. Hadi eve geçelim.
0: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kuşları sever mi baba?
3: Evet yara. O hayvanları çok sever.
0: Kuşları da sever mi?
3: Evet, bütün hayvanlar gibi kuşları da.
0: Kuşları seviyor, he? Olmaz diyorum. Onlar özgürdür abi. Bu iyi bir fikir değil. Babamla peygamberimize göndereceğim. Çok sevinecek.
4: Emin misin? Sevinmek yerine kuşu kafeste görünce ne der acaba?
0: Evet. Ah peygamberim. Ne der acaba?
4: Abi yapmayacaksın değil mi?
0: He? Neyi?
4: Kuşu. Yakalamayacaksın değil mi?
0: Bak kardeşim, senin bilmediğin şeyler var.
4: Neymiş o benim bilmediğim?
0: Benim bir sürü Rems bitkim var. Kuşlar onu çok sever.
4: Boşa mı gitsin yahu? İsraf olur.
0: İyi de kuşlar onu kendisi de bulur abi. Ben ona yemek vereceğim, su vereceğim. Anit, ben ve o her yere gideceğiz.
4: Ya gelmek istemezse?
0: Kıskanma canım. Neyse, ben gidiyorum.
4: Ha? Kuş yakalamak o kadar kolay değil. Ha? Yakalar mı ki?
0: Bedenini güçlendirmene önem vermeni anlıyorum bile. Ama hadi normal konuşalım artık. Kafam karışıyor böyle. Ah neyse. Bak sana söyledim Lemi. Onu yakalayacağız. Bol bol karnını doyuracağız. Gezdireceğiz. Hiç görmediği yerlere bile götürürüz. O hareketi nasıl yaptın be? İyiymiş. Bak Lemi, kuşların da arkadaşa ihtiyacı var. Biz onunla arkadaş olacağız.
4: Ben sadece peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme küçük bir hediye göndermek istiyorum.
0: Yaradan peygambere bir kuş. Bu da iyiydi. Hadi Lemi. Tamam, ben hallederim. Gelmezsen gelme.
4: Hey kuş. Hey, sana diyorum. Nihayet. Şimdi dinle beni kuş. Yara senin arkadaşlarından birini yakalamak için bir plan yaptı. Onu engellemelisin. Arkadaşlarını uyar, tamam mı? Beni anlıyor musun? Neyse.

0: Beni çok mutlu ettin Lemi. Gerçeği söylemek gerekirse birazcık garipsin. Ama yine de iyi bir arkadaşsın.
1: Ne taraftaydı orası? Heh, şu tarafta. Ha? Yürü Lemi. Tırnaklarına bakarak onları kısaltamazsın. Eve dönünce annem halleder o işi.
0: İşte geldik. Burada bolca kuş var. Birini yakalarız. Aha, şu kuşu yakalamak kolay olur.
1: Ha?

0: kuşları yakalamak kolay olmayacak. Sen buraya yardıma gelmedin bile mi?
1: Hı? Aa!
0: Ah, olamaz. Biz bu işi başaramayacağız Gali.
1: Ha, ne kadar güzel. Ha?
0: Harika bir kuş.
1: Onu
0: yakalamalıyız. Gel kuşcuk, gel bakalım buraya.
1: Ha? Ha?
0: Ha? Şimdi yakaladım seni. Kuş delikli mağaraya girdi Lemi. Hadi oranın girişine koşalım. Yakalamak çok kolay olacak.

üzülmek yok Lemi. Kafesi sen taşıyacaksın. Yere yapışıp durdum. Her yerim ağrıyor. Kuşu yakalamak için hiç çaba sarf etmedin. Neyse, Rem Smith kızı iyi fikirdi ha. Kuşu yakalamak için yaptığımız sepeti kafese dönüştürmek de iyi fikir.

0: verde.
1: Hã? Hã? Olamaz. Nasıl oldu bu? Hı? Lemmy, bunu neden yaptın?
2: Ha? Yele yele.
1: Olamaz.
3: Lemmy en doğru olanı yapmış Yera. Ona kızmamalısın.
2: Ama topladığım o kadar Rems bitkisi boşa gitti. Hem o hediyeydi. Peygamberimize gidecekti baba.
3: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kuşları kafese koymuyor Yera.
2: Anlıyorum.
3: Şimdi Medine'ye, onun yanına dönmeliyim. Yapılacak önemli işler var. Lemmy'ye haksızlık etme, olur mu?
2: Tamam baba. Lemmy benim arkadaşım. Barışırız biz.
3: Aferin sana. Hoşça kal Yera.
1: Hı?

0: professeur. Hein?
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim, bakalım ne olur.
2: Vücutta

adım mucize. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

Kimse yok burada. Allah Allah. Çocuklar, neredesiniz? Heh, hoş geldiniz çocuklar. Ne oldu size? İyi misiniz? Vah vah. Oh, şükür.

Bin şükür. En son parktaydınız çocuklar. Ne oldu da bu hale geldiniz, anlatın bakayım. Araba mı çarptı? Biri mi bir şey yaptı? Köpek mi kovaladı? Allah Allah, durduk yere mi yaralandınız yahu? Bir şey olması lazım. Heh, tamam buldum. Üzerinize bir şey düştü değil mi? İnanmıyorum. Bir ağaç üzerinize mi yıkıldı yoksa? Şimdi meraktan çatlayacağım. Size ne oldu böyle? Hay aklınla bin yaşa. Çiz de görelim. Düştün. Ha, üzerine keçe mi düştü? Peki keçe, karanın üzerine bu şekilde havadan iniş yapmayı nasıl başardın? Şimdi anlaşıldı. Demek parkta uyulması gereken bazı kurallara uyulmamış. Ah sizi ah! Parklarda tehlikeli hareketlerden kaçınmalıyız çocuklar. Hatanızı fark etmişsinizdir inşallah. O zaman var mısınız çocuk parklarında dikkat edilmesi gereken şeyler hakkında kapışmaya? Bugün keçeyle başlayalım. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Kaydırak. Çok severdim ben de küçükken. Bakalım ne olacak? Evet. Çok önemli bir kuralı hatırlattın keçe. Kaydırakta ve diğer tüm oyuncaklarda sırayla hareket etmeliyiz. Aceleci hareketlerden ve sıra kapmaktan kaçınmalıyız. Karacığım, açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. At mı? Yok daha neler. Atın çocuk parkında ne işi var Kara? Bak şimdi... Yine ters köşe oldum ama neyse. Yaylı oyuncaklar sonradan çıktı çocuklar. Ben hiç binmedim. Çizimden de bir mesaj çıkaramadım. Şimdi oldu. Çok güzel oldu. Oyun oynarken paylaşımcı olmalıyız değil mi çocuklar? Parklardaki oyuncaklar hepinizin çocuklar. Bu yüzden bir süre oynadıktan sonra başka bir arkadaşınızın oynamasına müsaade etmelisiniz. Oo keçe! Hadi bakalım sıra sende. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Hiçbir fikrim yok desem inanır mısınız? Oo şimdi anladım. Oyun oynarken bir şeyler yenmez çocuklar. Bu hem tehlikeli hem de hiç sağlıklı değil. Üstelik Peygamber Efendimiz yemeğimizi oturarak ve temiz ellerle yememizi tavsiye eder. Yoruldunuz mu çocuklar? Gerçekten çok güzel mesajlar verdiniz. Sağ olun. Sizi daha fazla yormak istemem çocuklar. Biraz dinlenseniz iyi olacak. Madem ısrar ediyorsun, seni mi kıracağım? Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Yine mi salınacak? Bakalım ne çıkacak? Çocuk salıncağa binmiyor. Hayret. Oysa çocuklar salıncağı çok sever. İplerinden tutmuş ve aşağı doğru çekiyor. Çocuk çok doğru yapıyor. Binmeden önce sağlam mı diye kontrol ediyor. Aferin ona. Parklardaki oyuncakları kullanmadan önce kontrol etmekte yarar var çocuklar. Bu önemli hatırlatma için Kara'ya teşekkür ediyorum. Her ne kadar üzücü bir deneyim yaşamış olsanız da bu bizim için güzel mesajlar çıkarmaya vesile oldu çocuklar. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşünceye değin Allah'a emanet olun.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Gönül haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Huriye atlı tilki.
2: Tabii ki duyarlı dostlar.

0: kız arkadaşlar. Galip layım olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
2: Hadi bakalım. Allah! Ah! Başım! Kaykayım! Maya!
3: Hadi bakalım Galip. Sıra sende.
0: Biraz heyecanlıyım. Ama ne demişler? Cesarette Galip, heyecanda mülayim ol.
2: Aynen kardeşim. Selim nerede kaldı acaba?
3: Kaykay parkurunda yarışı varmış onun. Bitince gelecekti.
2: İstersen önce ben çıkabilirim.
0: Yo. Sadece konsantre olmaya çalışıyorum. En kısa sürede tamamlamam lazım.
3: Onu ben yaptım. Ama sen de şansını dene tabii.

0: Ali!
1: Salih abi!
0: Ne arıyorsun burada?
1: Hiç!
0: Ödevin mi var?
1: Yok!
0: Hay Allah'ım ya Rabbim! Madem ödevin yok, kitap da okumuyorsun. Neden geldin?
1: Öğretmenimiz kütüphanede zaman geçirmek çok faydalı dedi.
2: Ali!
0: Hey! Ne var Ali? Ne var?
1: Camiye neden gitmedin?
0: Namaza daha var.
1: Mayat ne Salih abi?
2: Sen mayatı nereden duydun?
1: Galip abilere mayat diye bir şey gelmiş. Camiye gidiyorlardı. Hey! Nereye? Mayat ne?
2: Oyalama beni Ali. Hayat mayat meselesi.
3: Mahalle yardım timi. Hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk.
3: Çok hızlısınız maşallah.
5: Mesajı öğrenmez geldik hocam.
6: Hızlı Galip, yardımda mülayimiz hocam.
2: İnşallah kötü bir şey yoktur hocam.
3: Henüz kötü bir şey yok. Ama iş biraz acele olduğu için mesaj atmak durumunda kaldım.
5: Hemen halledelim hocam. Mahalle yardım timi bu yüzden var.
4: Aynen.
3: Osman amcayı acilen hastaneye kaldırmışlar. Eşi de yanında kalacakmış bir süre.
1: E tavuklar?
5: Ördekler?
2: Kazlar ne olacak hocam?
3: Osman amcanın kızı gelecek ama şimdilik bakım işleri bizde.
4: Yaşasın!
3: Öğle namazını kılalım, sonra doğru çiftliğe.
5: Çiftlikteki hayvanlar kadar olmasa da acil birkaç işimiz daha var hocam.
3: Hemen yapılacaklar listesini alalım o zaman. Nedir?
5: Kış gelmeden ihtiyaç sahibi çocuklar için az kıbere hazırlayacaktık hocam.
1: Bunun için de bir tim kurabiliriz.
3: Bak bu iyi fikir.
1: Örgücü nineler timi.
2: Buna da bir kısaltma bulalım.
1: Örnit.
2: Süper oldu kardeşim. Örnit.
1: Başka teklifi olan varsa değiştirebiliriz tabii.
3: Fikir tamam. İsim tamam. Ama timin elemanları yok.
5: Biz kızlarla halledebiliriz hocam. Birkaç güne kalmaz ben size bilgi veririm.
3: İşte bu. Harikasınız çocuklar. Galip, Selim, siz yumurtaları toplayın. Salih ve Mustafa, siz yemleri koyun. Cemile, sen de suları tazele. Kazlar ve hindiler bende.
4: Anlaşıldı hocam.
1: Selim, bu işler tecrübe ister. Sen acemi olduğun için anlatayım ben sana.
2: Anlat kardeşim. Ama acele et, kokuyor burası.
1: Kokar tabii. Ona alış. Gelelim yumurta toplamanın püf noktalarına.
2: Aa, şurada bir yumurta gördüm. Galip, galiba ben bir şeye bastım.
1: Yumurtaya basmışsın. Püf noktası bir. Tavuklar her yere yumurtlamış olabilir.
2: Yemler çuvalın içindeymiş.
7: Şu sanırım. Üzerinde yem yazıyor.
2: Evet. Hadi hemen kaplara doldurup götürelim.

0: Kazlar tehlikeli midir?
1: Sanmam ama biraz kızgın gibiler.
0: Yavaşça gidelim mi?
1: Yavaşça, tamam.
2: İkinci püf nokta, tavukları

0: gitmemektir. Sakin sakin hareket edeceğiz.
1: O kolaymış. Tamam.
0: Şimdi benim mırıldanacağım tekerlemeyi aklında tut. Bu tekerleme tavuklara adeta ninni gibi gelecek. Çilli tavuk yumurtlamış, say bakalım. Kaç tane? 1, 2, 3, 4.
1: Tamam ya, kolay. Başlıyorum. Çilli tavuk yumurtlamış, say bakalım kaç tane? Bu tavuk neden yumurtasını vermiyor ya?
0: Horoz da ondan. Üçüncü püf, horozlara dikkat etmelisin.
1: Çok sağ ol. İyi ki erkenden söyledin.

0: Selim, iyi misin? Bu ne hal?
1: Ben iyiyim ama bazı yumurtalar için aynı şeyi söyleyemeyeceğim hocam.
0: Aman sen iyi ol da gerisini hallederiz. Gel ellerini yıka.
2: Selim'e kümes kurallarını anlatıyordum ki horoz müdahale etti hocam. Size ne oldu böyle?
3: Kızgın kazlar bir iki ısırık almak istediler sanırım.
4: Ama biz kazandık.
0: Çocuklar iyisiniz değil mi? Kötü görünüyorsunuz.
3: Siz bir de onları görün hocam.
0: Kazlara bir şey mi oldu yoksa?
4: Hepsi yola geldi hocam. Saldırılarıyla bizi yıldıramayacaklarını anlayıp akıllı akıllı kümeslerine girdiler.
0: Oh oh maşallah. Elinizi yüzünüzü yıkamak ister misiniz?
4: Olur.
0: Cemile?
5: Dulu dulu.
2: Hocam biz bir iyilik yapalım dedik ama olmadı sanki.
0: Galipçiğim. Müminin niyeti amelinden hayırlıdır. Yani bizim niyetimiz de sadece iyilik yapmaktı. Biraz zorlandık belki ama kırılan birkaç yumurta dışında herkes mutlu.
3: Mutluyuz tabii. Ama Osman amcanın kızı hemen geliyor değil mi?
0: Geliyor. Neden sordun Salih?
3: Allah'a şükür. Yoksa bu kazlardan yakamızı biraz zor kurtarırdık hocam.
2: Horozları görsen bir de.
6: Hindiler de hiç fena sayılmaz.

Asya, oradan da doğuya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayız.

0: bizlik bir haber mi? Kıtalar arası hayır takımı şimdi de Bulgaristan'da görüldü. 700 aileye yardım paketi bırakıp sırra kadem bastı.
1: Yine aynı izler mi var?
2: Yine onlar. Yine her yerdeler.
3: Dostum, kim bunlar?
4: Nasıl her yere ulaşıyorlar?
0: Acaba kaç kişiler?
1: Benim asıl merak ettiğim bunlar kim ve kaç kişiler? Bu amca bize nasıl yardım edecek?
4: Mehmet söyledi ya, dedektifmiş.
3: Ama artık emekli olmuş.
1: Ne? Amca emekliyor muymuş?
3: Ha, emekliyormuş mu? Yakında da konuşmayı söker diyorlar. Hayırlısıyla yürümeyi öğrenirse bize yardım edecek. Tövbe tövbe.
4: Çocuklar, didişmeyi bırakın, işe odaklanın.
2: İşte geldik, burası.
1: Evet çocuklar, hadi size hayırlı işler. Selamlar, saygılar.
3: Nereye dostum?
1: Benim biraz işim var.
4: Mo, ne oldu şimdi? Gerçi biraz ürpertici ama.
1: Biraz mı? Issız sarmaşıklarla kaplanmış, etrafından baykuş sesleri gelen, korku filmlerinden fırlamış bu eve emekleyen bir amcayla konuşmak için girmeyeceğim dostum.
2: Çocuklar, size bir sır vereyim. Bu eve hep birlikte giriyoruz ve amcayla konuşuyoruz.
1: İlla diyorsun yani. 4'te 3'ümüz girse? Bu işi bana bırak dostum. Kendimi feda ediyorum ve siz içerideyken bu ıssız yerde nöbet tutuyorum. Beni merak etmeyin. Yeter ki siz iyi olun. Tutmadı mı? Belli. Tutmamış.
2: Hadi çocuklar.
5: İyilik için.
1: Dostum, son kez söylüyorum. Buradan şimdi çekip gideriz, evi bulamadık deriz. Bu sırrı ölene dek saklarız ve normal hayatlarımıza devam ederiz.
2: Mo, abartma.
4: Acaba sonra mı gelsek?
6: Kim o?
2: Sırrı amcayı arıyoruz. Biz iyilik habercileriyiz.
6: Ne istiyorsunuz?
1: Estağfurullah amcacığım, ne haddimize. Biz sizi rahatsız etmeyelim demeye gelmiştik. Şimdi de gidiyoruz.
7: Buyurun çocuklar, geçin bakalım.
1: Amca bildiğin yürüyor.
7: Söyleyin bakalım çocuklar, bu hayır takımını bulmak niye bu kadar önemli?
4: Biz iyilikleri yaymak istiyoruz. Çünkü ancak böyle iyiliği çoğaltabiliriz.
1: Ama sizi de çok yormayalım tabii.
7: Yorulmam evlat, yorulmam da korkarım size yardım edemeyeceğim.
2: En azından bize yol gösterseniz.
1: Ben yolu biliyorum. Biz geldiğimiz gibi döneriz amcacığım.
3: Sırrı amca, sen iz sürmede bir efsaneymişsin. Bize başka kimse yardım edemez.
7: Peki çocuklar, peki. O zaman yarını sizi vereceğim adrese bekliyorum.
2: Çok teşekkür ederiz amcacığım. Biz kalkalım. Yarın görüşürüz.
4: Acaba nasıl yardım edecek?
3: Bence bizi onlara götürecek.
2: Yarın ola, hayrola.
7: Evet çocuklar, hadi gidelim.
4: Buyurun Sırrı Bey, hoş geldiniz.
1: Dostum, neredesiniz? Hadi beni izleyin.

0: binlerce kitap.
1: Turnike kapıya asılmış yavaş geçiniz tabelası.
2: Sen ne düşünmüştün ki Mehmet?
3: Aradığımız hayır takımını bulduk diyecektim.

0: en başından anlamıştım da sessiz kalmayı tercih ettim.
1: Tabii tabii Mo, muhakkak.
2: Sırrı amcanın hayır takımı lideri zengin bir hayırsever olduğu kimin aklına gelirdi ki?
0: Ne? Sırrı amca hayır takımı lideri miymiş?
3: Dostum, en başından anlamıştın hani.
0: Ben turnikeden yavaş geçmek gerektiğinden bahsediyordum.
4: Video tamamdır arkadaşlar.
5: Kıtaları dolaşan gizemli hayır takımını bulduk. Lakabı Sırrı olan hayırsever Abdullah amcanın yönetim binasındayız. Söz Abdullah amcada.
6: Bütün kıtalarda ekibimle kapı kapı geziyoruz. Bugüne kadar gizlendik. Fakat iyilik habercileri iyiliği yaymak için öyle bir emek veriyorlar ki onların ısrarıyla karşınızdayım. Artık her yere ulaşamıyoruz. Hayırseverlerin de desteğini bekliyorum.

0: Kira borçlarımı hayır takımı ödemiş. Artık hep doğamdalar.
1: Biz yoksul çocukları okutuyoruz. Her sene okulumuza hayır takımı yardım gönderir.
2: Sevgili seyirciler, hayır takımları kurmak için siz de elinizi taşın altına koyun. İyilikleri çoğaltalım.
3: Efendim?
4: Ne?
3: Hayır, biz dokunmadık.
4: Peki, teşekkürler.
5: Kötü bir haber mi?
3: Hayır takımından aradılar. Depodaki bütün kolilerin tabelaları değişmiş. Ve hepsinin yeniden düzenlenmesi gerekiyormuş. Siz dokundunuz mu diye sordu.
4: Yok canım, bizden kim dokunacak?

0: Emrine hazırız Abdullah amca.
1: Çocuklar, keşke siz zahmet etmeseydiniz.
0: Sorumlusu biziz. Elimizden geleni yapmak istiyoruz.
1: Peki o zaman. Hadi depoya inelim. Bu kolilerin tek tek açılması, yanlış yerde olanların doğru yere koyulması ve gruplandırılması lazım.
2: Bu işi bize bırak amcacığım.
3: Kangi ve Badem'e bir çift sözüm olacak.

0: Allah razı olsun çocuklar. Çok yoruldunuz.
1: Ne demek? Ne zaman ihtiyacınız olursa bizi arayın lütfen.
2: Biz artık gidelim Abdullah amca.
3: Mo ve diğerleri nerede?

Hemen hızlanıyorum.

0: Hazreti Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: adım daha attık. Bir adım daha attık. Bir adım daha attık. Hop geldik. Bak işte bu kadar basit, gördün mü?
1: Burası mı?
0: Evet.
1: Dur, çalma kapıyı.
0: Neden?
1: Ben vazgeçtim.
0: Vaz mı geçtin? Ama neden?
1: Gerek yok.
0: Ama hep hayalini kuruyordum dedin.
1: Dedim ama vazgeçtim.
0: Fazla çok komiksin. Utanıp sıkılmana gerek yok dedim ya.
2: Anladım. Çok çok geçmiş olsun. Yo, hiç sorun değil. Minik ne zaman iyileşirse o zaman gelebilir elbette. Teşekkür ederim haber verdiğiniz için. Acil şifalar diliyorum.
3: Sema, ne oldu kızım?
2: Bugün uçuş için gelecek miniklerimizden biri birazcık rahatsızlanmış baba. Annesi gelemeyeceğini haber verdi.
3: Hay Allah, umarım önemli bir şey yoktur. Allah şifa versin.
2: Amin baba. Biraz midesini üşütmüş sanırım.
3: Bugün tek çocukla mı uçacağız?
2: Öyle görünüyor baba.
0: Fazla dur, hiç çekinme, bir şey olmaz.
1: Çekinmiyorum da, gerek yok, vazgeçtim.
0: Ya ama neden? Çok istiyordum.
1: İstiyorum ama...
0: Tamam öyleyse, dur bak. Kapıyı çalayım da gör, bir şey olmaz.
1: Dur, çalma.
3: Miço da gelmedi bugün.
2: Balonun oraya gidelim, yoksa annesini arar sorarız baba.
3: Tamam kızım.
0: Fazla dur. Bak onlarla tanışınca anlayacaksın.
1: Elif.
0: Fazla bak da gör, hiçbir şey olmayacak. Çalıyorum kapıyı. Ay, bu kapıya ne olmuş böyle? Aa, agah dedi. Ben de neden tık tık yerine doink doink diye ses çıkıyor diyorum.
3: Hayırdır Miço?
0: Agah dedi, bu arkadaşım Fazla.
1: Sonra görüşürüz.
0: Fazla dur. Agah dedi, Fazla dikkat balonuna binmek istiyormuş. Oh be, söyledim.
2: Ne güzel. Peki bunu söylemekten neden bu kadar çekindin Fazlacığım?
1: Biraz utandım.
3: Aşk olsun Fazla. Hiç çekinme. Dikkat balonu sizler binesiniz diye var evladım.
1: Sahi mi?
3: Sahi ya.
2: Fazlacığım, seni bize Allah gönderdi. Balona binecek bir yolcumuz bugün gelemiyordu. Onun yerine senin gelmen gerçekten çok çok güzel oldu.
1: Yaşasın.
0: Hey, dikkat balonu. Fazla mutlu oldu. Lay lay lay, sevinip coşalım. Beraber balona koşalım. Agah dedi, Sema abla.
2: Efendim Miço.
0: Size çok teşekkür ederim.
3: Teşekkür mü? Ne için?
0: Fazla balona binmeyi çok istiyordu. Ama hiç cesaret edip de gelemiyordu. Ben onu çok zor ikna ettim. Ama sizi görünce çok rahatladı.
2: Asıl biz sana teşekkür ederiz Elif'cim.
0: Bana mı? Neden?
2: Fazlı'yı bir hayaline kavuşturduğun için.
0: Ama ben sadece onu yanınıza getirdim. Onu hayaline siz kavuşturdunuz.
3: Bir iyiliğe aracı olmak en az o iyiliği yapmak kadar kıymetlidir güzel kızım. Hem sayende bugün anlatacağım hikayeyi de bulmuş oldum.

0: Evet, Allah'ın izniyle kazasız belasız havalandık çok şükür. O halde herkes yerini alsın ve dikkat öykümüz başlasın. Var varanın sürsürenin, bir var imiş bir yok imiş. Ülkelerden birinde bir kasabada minik bir çocuk yaşar imiş.
1: Adı neymiş Agah dede?
0: Adı Mesut'muş. Mesut bir gün babasının ona aldığı topla oynarken daha önce kasabada hiç görmediği bir çocukla karşılaşmış. Hemen yanına gidip tanışmak istemiş ve ona...
2: Hayırlı günler arkadaşım. Benim adım Mesut. Tanışabilir miyiz?
0: Diye sormuş. Çocuk da ona...
2: Benim adım da... Mutlu.
0: Demiş. Mesut yeni bir arkadaşla tanıştığı için çok sevinmiş. Seni daha önce buralarda hiç görmemiştim demiş. Mutlu da yeni taşındıklarını söylemiş. Mesut ona...
2: Hoş geldiniz arkadaşım. Birlikte top oynayalım mı?
0: Diye sormuş. Mutlu sevinçle olur diye cevap vermiş. Lakin Mutlu'nun ayağında terlik varmış. Mesut yeni tanıştığı arkadaşına...
2: O halde bir koşu pabuçlarını giyip geliver de hemen oynayalım.
0: Demiş. O böyle söyleyince... Mutlu bir an duraksamış ve...
2: Şey, arkadaşım, sonra oynarız.
0: Diye cevap vermiş ve koşarak uzaklaşmış. Mesut bir terslik olduğunu anlamış anlamasını ama ne olduğunu çözememiş. Sonra top oynamaya başlamış. Kendi kendine topu bir o yana bir bu yana tepip koşuyormuş. Derken topa bir vurmuş, top sekerek uzaklaşıp gitmiş. Mesut topun peşinden koşmuş... Top bir duvardan sekerek bir bahçeye düşmüş. Mesut topu almak için duvarı tırmandığı anda bir ağacın dibinde oturmuş, kendi kendine konuşan Mutlu'yu görmüş.
3: Mutlu kendi kendine ne diyormuş Agah dede?
2: Ne güzel topu oynayacaktık ama benim bu terliklerden başka giyecek bir şeyim yok ki. Pabucum olmadığı için top oynayamam.
0: Diyormuş.
1: Ya.
0: Mesut bunu duyduğunda çok üzülmüş. Eve gittiğinde annesi Mesut'un bir derdi olduğunu hemen anlamış ve oğluna neyin var diye sormuş. Oğlu da annesine her şeyi bir bir anlatmış. Mesut'un annesi oğlundan duydukları üzerine bir kap yemek pişirmiş ve doğruca mahalleye yeni taşınan komşularını ziyarete gitmiş. Komşularına gidip kasabamıza hoş geldiniz. Tanışmak maksadıyla sizi rahatsız ettim demiş. Komşu kadın Mesut'un annesini içeri davet etmiş. Mesut'un annesi içeri girdiğinde yeni komşularının yoksul kimseler olduğunu, bazı imkanlardan yoksun bir hayat sürdüklerini hemen anlamış. Onlara yardımcı olmak istemiş. Hallerini sorduğunda komşusu,
2: "Biz buraya yeni geldik. Eşim bir iş bulup çalışıncaya kadar biraz dişimizi sıkacağız."
0: demiş. Mesut'un annesi eve döner dönmez durumu kocasına iletmiş. Kocası uzun zamandır bu kasabada yaşayan, herkesin saydığı, sevdiği bir kimseymiş. Evvela Mutlu'nun babasına bir iş bulmuşlar. Sonra da kasabamıza hoş geldiniz hediyesi olarak Mutlu'ya bir çift pabuç almışlar. Mutlu sevincinden havalara uçmuş, adı gibi Mutlu olmuş. Mutlu'nun anne ve babası yeni komşularıyla bir akşam yemeği yerken Mesut'un anne ve babasına yardımları için çok teşekkür etmiş. Allah sizden razı olsun demiş. Komşuları gittikten sonra Mesut'un anne ve babası da Mesut'a teşekkür etmiş. Mesut onlara,
2: anne, baba, bana neden teşekkür ediyorsunuz? Ben bir şey yapmadım ki. Sadece gördüklerimi anlattım. Komşularımıza siz yardımcı oldunuz
0: demiş. Babası da ona,
2: oğlum, sen çok güzel bir davranış sergiledin. O yüzden teşekkür ediyoruz. Senin gibi böyle güzel davranışlar sergileyenler Rabbimizin katında da hoş karşılanır
0: demiş. Mesut'un Mutlu ile tanışmak istemesi, onun derdini duyduğunda üzülmesi, bu durumu ailesine anlatıp yardım etmelerine vesile olması oldukça önemli bir davranıştır çocuklar. Peygamber Efendimiz bir hadisinde hayır yapılmasına aracı olan hayır yapmış gibi sevap kazanır buyurmuştur. Bu durumda Mesut iyiliğe vesile olmuştur.
1: Bu güzel hikaye için teşekkür ederiz Agah dede.
0: Asıl ben size güzelce dinlediğiniz için teşekkür ederim.
2: Evet, hikayemiz de bittiğine göre sıra geldi neye?
3: Dikkat yarışmasına.
2: Evet. Evet arkadaşlar, hazırsanız ilk sorunuz geliyor. Mesut ne oynarken Mutlu ile karşılaşmıştı?
4: Top.
2: Tebrikler. Ayşe 1 puan aldı bizden.
0: Peki, Mesut ve Mutlu'nun tanıştığı sırada Mutlu'nun ayağında ne vardı?
1: Terlik.
0: Harika. 1-1 oldunuz.
3: O halde sıradaki soruyu ben sorayım. Bilen kazansın, olur mu?
2: Olur Miço. Hadi sor bakalım.
3: Mesut'un anne ve babası kasabamıza hoş geldiniz hediyesi olarak Mutlu'ya ne almıştı?
1: Pabuç.
3: Doğru.
2: Harika. Şu durumda bugünkü yarışmamızın galibi Fazlı oldu.
0: Ama bildiğiniz üzere bizim yarışmamızın bir kaybedeni yok. Çünkü zaten asıl amacımız dikkat balonuna binerek bu eşsiz manzaranın keyfini sürmek ve güzel bir hikaye dinleyip arkadaşça yarışmak.
2: İkiniz de bizden birer rozet kazandınız ve dikkat balonu ailesinin birer üyesi oldunuz.
3: Balon maketinin kazananı da Fazlı oldu.
1: Hepinize çok teşekkür ederim. Başta çok güzel yarışan Ayşe arkadaşıma, sonra bana çok iyi davranan Sema abla ve Agah dedeye, ama en çok da sana Elif. Hayalimi gerçekleştirmeme yardımcı oldun. Tıpkı hikayedeki Mesut gibi iyiliğe vesile oldun.
3: Sema abla, Fazlı'ya utanma diyordum ama şimdi de ben birazcık utandım. Yanaklarım kırmızı kırmızı.

yanlış ne doğru. İyi takip et bunu, adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış ne

0: Küçük Hafız Emin her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Ha? Ha? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım ne olur.
3: Vücutta

0: Feneri kapatalım da israf olmasın çocuklar. Ben bunları eve götüreyim. Siz de takayı bağlayıp gelirsiniz çocuklar.
1: Tamam Temel amca.
2: Şey, tam göremiyorum. Feneri yap da şu ipi bağlayayım hemen.
1: Hiç kusura bakma Asya, açamam.
2: Neden?
1: Temel amcamı duydun, israf olur.
2: Ama...
1: Aması maması yok.
2: Bari yardım etseydi ya.

0: Elektrikler mi kesildi?
1: Ha?

0: Işıkları kapatıyorum.
1: İyi de neden?
0: İsraf çünkü.
1: Ya iyi de. Bak ya.
2: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam Temel amca.
2: Ne okuyorsun bakalım?
1: İsraf ile ilgili kitap.
2: İsrafın ne olduğunu bilmiyor musun?
1: Biliyorum aslında ama Eymen'e anlatmam lazım.
2: Nedenmiş o?
1: Geldiğimizden beri tüm ışıkları kapatıyor. Geldi yine.
2: Gel bakalım Eymen buraya.
0: Buyur Temel amca.
2: Eymen'cim ben artık yaşlandım. Biliyorsun ki artık gözlerim de eskisi kadar görmüyor. Hele karanlıkta hiç görmüyorum. Şimdi sana zahmet bana okuyuver. Burada ne yazıyor?
0: Okunmuyor Temel amca.
2: Peki bizim nasıl okumamızı bekliyorsun?
0: Bunu hiç düşünmedim.
2: Fazla yanan ışıkları kapatmak israfı önler. Ve bu güzel bir davranıştır. Ama dikkat et. Fazla yanan ışıklar. Yani Eymen'cim az önce söndürdüğün ışık fazla yanmıyordu. İhtiyacımız olduğu için açmıştık.
1: Hatta bugün söndürdüğün tüm ışıklar.
0: Anladım galiba.
2: Aferin sana benim akıllı çocuğum.
0: Ben de kitap okuyayım bari. Işıktan iyice yararlanalım.
2: İşte buna itiraz edemem.

0: Erken kalkan yol alır.
1: Aman da aman, yine kurabiyeler yapılmış. Ailece bir hazırlık var. Siz Hagu'yu sadece oyun oynar mı sandınız? Hadi ama Hagu, kitap çok heyecanlı herhalde. Hagu bu. Önce okur, sonra hayal eder.
2: Hagu.
1: Ama hayale dalınca da her şeyi kaçırır. Aa, Gugular piknik yapmaya gidiyormuş. Ama Hagu nerede? Çogu tek başına top oynayacak galiba. Artık kitap ne kadar güzelse bırakamıyor Hagu. Nihayet saate baktın Hagu. Hagu kitabı bırakamıyor, kitap da Hagu'yu. E nihayet gitmeye karar verdin. Hadi Hagu, yetiş oyuna. Ve tabii birbirinden güzel kurabiyelere. Ah be Hagu, her şeye geç kalıyorsun. Ya, dedim ben sana, kaçırdın eğlenceyi. Evet, maalesef o oyun oynandı. O oyun da bitti. Kardan adam tamamlandı. Ha, affedersiniz. Kardan adamlar. Ve tabii birbirinden lezzetli kurabiyeler.
2: Go go. Go.
1: Galiba toplanma zamanı. Ama Hagu daha hiçbir şeyi yapamadı. Birkaç gün daha bekleyemez miyiz? Kitap okumak için doğru zamanı Degu iyi biliyor. Bagu üşümüş olmalı. O saat de neyin nesi? Ha, anladım. Hagu kendine alarm kurmuş. Erkenden kalktı ve tüm hazırlığı tek başına yapabiliyor. Günaydın uykucu Gugular. Hagu siz uyurken bütün işi bitirdi. Bugün Hagu'nun misafiri olacak gibisiniz. Evet, bugün Gugular takımı eksiksiz sahada. Ve tabii o lezzetli kurabiyeleri de kaçırmıyor Hagu. Hagu kardan adam yapmadan eğlenemez. Bugünün dersi ne olabilir sizce çocuklar? Her şeyi doğru zamanda yapınca hayat çok daha eğlenceli. Ne demiş atalarımız? Erken... Erken kalkan yol alır.

0: Ekolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Bu yaz TRT Diyanet Çocuk'ta birbirinden güzel hikayeler, unutulmaz karakterler ve yepyeni maceralar sizleri bekliyor. İlk sürprizimiz Bilgili Naci.
2: Bugün size ne anlatıyor olabilirim?
1: Merak eden, araştıran ve öğrenmeyi çok seven Bilgili Naci her bölümde çocukları farklı mesleklerle tanıştırıyor. Bir doktorun, bir öğretmenin hatta bir astronotun dünyasına eğlenceli yolculuklar yapıyor. Keşfetmenin heyecanını yaşayan Bilgili Naci, minik izleyicilere yeni bilgiler kazandırırken hayallerindeki meslekleri de yakından tanımalarına yardımcı oluyor.
2: Terzilik mesleğinden bahsediyorduk. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir.
1: Bilgili Naci ile meslekleri öğrenmek artık çok daha eğlenceli. İkinci sürprizimiz yıldızlar gibi.
3: Şu en öndeki o, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
1: Asırlar öncesinden kalplere uzanan sıcacık bir hikaye. Peygamber Efendimiz'e kavuşma özlemiyle büyüyen Yera, her duyduğu hadiste, her yaşadığı tecrübede onu biraz daha yakından hissediyor.
4: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera.
5: Başka?
4: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
5: Ya, gördün mü?
1: Sevginin, dostluğun ve hakikatin izindeki bu yolculukta Yera, Şifa ve Lemi sizleri bekliyor. Eğlenceli, öğretici ve macera dolu yepyeni çizgi filmler yaz boyunca TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Gördüm! Gördüm!
1: Şşş! Hey! Hey! Hey! Hey!
0: Oh! Oy! Gördüm anne! Gördüm!
2: Ne gördün yavrum? Dur sakin ol.
0: Kocaman bir balık! Köpek balığı!
3: Bu çocuklar da çok korkak canım. Ben köpek balığı terbiyecisiyken bir şey olmuştu.
4: Neyken?
3: Ha, köpek balığı terbiyecisi. Abi.
4: Vay.
5: Oğlum yine başlama.
3: Lütfen babacığım. Eğittiğin hayvanla birlikte yüzmek, ona sarılmak harika bir duygu.
6: Niye bıraktın o işi o zaman?
3: Ben bırakmadım ki. Onlar kovdu. Tabii.
4: Neden?
3: Birlikte yüzdüğüm hayvanlar Yunus'muş. Daha Yunus'la köpek balığını bile ayırt edemiyorsun falan dediler.
7: Adamlar haklı.
3: Ama öğrendim artık. Yavuzcuğum sen göster o köpek balığını bana. Eğiteyim onu güzelce. Bize balık yakalasın. Abi.
2: Ama köpek balıkları nehirlerde yaşamaz ki. Bu gördüğün Mersin balığı olmalı.
3: Abla ne alakası var ya? Sen de bu işlerden hiç anlamıyorsun ha. Mersin balığı Mersin'de olur. Burada ne işi var canım?
6: Dayıcım asıl sen bu işlerden hiç anlamıyorsun.
4: Genellikle denizde yaşayan Mersin balıkları ülkemizde Kızılırmak, Yeşilırmak ve Sakarya nehirlerinde görünür.
3: Denizde yaşıyorlarsa nehirde işlerine hayret bir şey ya.
2: Mersin balıkları yumurtlamak için nehirlere gelir. Yavrular da biraz büyüdükten sonra tekrar denize döner.
4: Nesli tükenmekte olan canlılardanmış. Keşke toy kuşu gibi onu da yardım edebilsek.
6: Ama nasıl yapacağız? Suyun altına giremeyiz ki.
4: Bir denizaltımız olsaydı suyun altında dolaşabilir, Mersin balığını görebilirdik.
7: Tamam, mini bir denizaltı yapabiliriz.
3: O iş bende, hiç merak etmeyin. Denizaltı ustasıyım ben, tabii. Ama bir şartım var.
4: Neymiş?
3: Önce şu kuçu kuçuyu sakinleştirin. Evet arkadaşlar, bu nedir?
4: Motosiklet sepeti.
3: Hayır küçük hanım, bu bir denizaltı. Yani bu ustalar sayesinde denizaltı olacak. Tabii. Evet, denizaltı yapımının ilk kuralı nedir?
4: Malzemeleri elinden kaçırmamak mı?
3: Tabii, o da var ama...
4: Dayı, sepetin gidiyor.
3: Hayır! Bunun bir denizaltı olması için ne lazım?
4: Ne lazım?
3: Suyun altına inmesi lazım. Suyun altına inmesi için ne lazım?
4: Ne lazım?
3: Ağırlık. Abi, ağır olması için ne lazım?
4: Ne lazım?
3: Taş. Hadi bana büyük taşlar verin bakayım çocuklar. Hadi.

0: Ne?
1: Dayıcığım, hiç mantıklı gelmiyor ama sırf sonunu merak ettiğim için veriyorum.
0: Merak etme yeğenim, bilim konuşuyor burada, bilim.
2: Al dayı. Ama inşallah bilim batmaz burada.
0: Batmaz batmaz ya, verin siz. İlk kural neydi? Denizaltının su almaması. Tabii.
3: Zeki ama...
0: Merak etme enişte, bu sefer kesin olacaktı.

0: taşları, koyun taşları.
1: Zekicim, artık bu işi iyi bir mühendise bıraksak olmaz mı?
0: Ha? Aşk olsun ablaya. Ben kötü bir mühendis miyim?
2: Dayıcım, sen mühendis değilsin. Sorun da burada zaten.
0: İyi, hadi yapın da görelim.
3: Dünyada birçok fizik kanunu vardır. Bu kanunları bilirsek her türlü icadı yapabiliriz.
0: Bunu herkes bilir.
3: Suyun kaldırma kuvveti vardır. Böylece gemiler su üstünde yüzebilirler. Eğer cismin içinde hiç hava olmazsa ve cisim ağır olursa suyun kaldırma kuvveti yeterli olmaz ve cisim suyun dibine batar.
4: Aynı dayımın denizaltısı gibi.
0: Şuna bak. Çalık çocuğun maskarası olduk. Haklı da.
3: Ama denizaltının suyun ortasından gitmesi lazım. O nedenle içindeki hava oranını iyi ayarlamak gerekir. İşte bu kanunu kullanarak denizaltımızı yapacağız.
5: Harikasın baba.
2: Aslan babam benim.
4: Yaşasın.
0: Hemen. Ne kıymetli babanız varmış canım.

0: Hadi bakalım yapın açılışı. Hepimiz çok merak ediyoruz.
1: Ben bile daha iyisini yapardım. Neyse, iyi tarafından bakalım. Motosiklet sepetimi hala kullanabilirim. Tabii.
2: İstediğin zaman motosiklet sepetini kullanabilirsin. İstersen de denizaltı olarak kullanırsın.
1: Nasıl ya?
3: Aslan babam.
4: Aferin damat. Sen bu işi biliyorsun.
5: Maşallah damat. Eline sağlık. Hadi bakalım. Keşfedin şimdi nehrin derinliklerini.
6: Çok güzel. Şu balıkların renklerine bakın.
3: Allah ne güzel yaratmış bunları.
6: Hepsi birbirinden güzel.
1: Eyvah! Köpek balığı! Ne yapacağız şimdi?
6: Dayı sen hani korkmuyordun köpek balıklarından?
1: Ben havuzdaki köpek balıklarından korkmuyorum başka.
3: Hayır, bu bir mersin balığı.
7: Çok güzel. Bu yumurtalarla nesli devam eder inşallah.
3: Hadi rahatsız etmeyelim, geri dönelim.
1: Dönelim, dönelim. Bas gaza, bas, bas. Allah yaratmış kanunlarını. İyi kullanırsan yaparsın icatlarını. Her şey bir döngüde, dünya üzerinde. Aşma sınırları, tüketme nesilleri. Tabii.
3: Çok güzel şarkı.

0: Mercan Yağ, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Baba, bu işlemi neden yapıyoruz?
1: Toprak havalansın diye oğlum. Bu sayede verimliliği artar.
0: Anladım babacığım.
1: Çocuklar, gösteri yapacağımız köyün muhtarı arıyor. Ben onunla konuşurken siz bol bol muz yiyip kabuklarını toprağın üzerine atın.
0: Peki baba.
1: Alo. Efendim muhtar.
0: Abla, biz bu kadar muzu neden yiyoruz?
2: Babam kabuklarını havalandırdığımız toprağa atacağız dedi ya.
1: Çocuklar, muhtar ahali çok heyecanlı. Herkes dört gözle sizi bekliyor dedi.
0: Ne güzel. Baba, biz bu

0: kabuklarını toprağa atıyoruz?
1: Muz kabuğundaki potasyum topraktaki mahsule iyi geliyormuş. Doğal gübre gibi.
0: Muzları mı gömeceğiz?
1: Hayır oğlum. Muzları yiyeceğiz, kabuklarını ekeceğimiz toprağın üzerine atacağız.
0: Ama baba, biri basarsa kayıp düşer.
1: İlahi Sefa, o senin dediğin anca dizilerde, çizgi filmlerde olur. Ben gerçek hayatta bir Allah'ın kulu görmedim muz kabuğuna basıp düşen. Ah!
2: Baba, iyi misin?
1: İyiyim kızım. Demek ki gerçekte de düşünebiliyormuş. Allah'tan toprağı belleyip yumuşatmıştık. Yumuşacık iniş yaptım. Garip. Şimdi senden bir şey rica edeceğim.
3: Buyur usta.
1: Bu akşam gösteri yapacağımız köydekiler çok heyecanlıymış. Dört gözle bizi bekliyorlar.
4: Ay ne güzel usta, ne güzel.
1: Ama bir sıkıntımız var.
4: Ay hayır olsun usta, hayırdır inşallah.
1: Ben biraz ihtiyatsız davrandım ve küçük bir düşme vakası yaşadım.
4: Aman usta, geçmiş olsun usta.
1: Sağ ol. Ayak bileğim birazcık acıyor. Bir doktora gidip göstersek iyi olur.
4: Hemen gidelim usta. Atla götüreyim ben seni.
1: Atla mı? Bizim atımız mı var garip?
4: Yok usta. Onu da nereden çıkarttın?
1: Atla götüreyim dedin.
4: Ay, ay ilahi usta. Düt düte atla da onunla götüreyim manasında dedim.
1: Gerek yok garip. Hacer annen taksi çağırdı az önce. Biz beraberce hastaneye gidelim. Sen de çocukları al, gösteri yapacağımız köye gidin.
4: Aman usta, siz olmadan mı?
1: Evladım, siz önden gider, hazırlıkları yaparsınız. Biz de muayene olur, hemen taksiyle geliriz yanınıza.
4: Tamam usta.
1: Ama çocuklara bir şey deme. Bana bir şey oldu sanıp korkmasınlar. Küçük bir şey ama tedbir alıp doktora göstermekte fayda var.
4: Ay, tabii usta, tabip bilir. Tabip.
1: Tekerleme gibi konuştum.
0: Garip abi, annem ve babam yokken ben neden önde oturamıyorum?
4: Olmaz Sefa, olmaz. Trafik kurallarına uygun değil Sefa. Arkada oturup emniyet kemerini tak, keyfine bak.
2: Annemler niye sonra gelecekler, anlamadım ki ben.
4: Biraz işleri var Merve. Dedim ya, biz gidip hazırlıkları yapacağız, onlar sonradan gelecek diye.

0: Heybeli tiyatro köyümüzde. Meydan da toplaşalım.
1: Ali homurdanmaya başladı. Nerede kaldı annemler?
2: Bilmiyorum ki.
3: Usta, nerede kaldınız usta?
4: Röntgen çekmemiz gerek dediler garip. İşimiz uzadı. Hala hastanedeyiz.
3: Aman diyeyim usta. Sen iyisin ya.
4: İyiyim, iyiyim. Tedbir amaçlı.
3: Usta, ahali homurdanıyor. Ne yapalım?
4: Siz başlayın oğlum. Size güveniyorum. Çıkın ve gösterinizi yapın. Üçünüz de bu işin üstesinden gelirsiniz.
3: Eyvallah usta. Eksik olma. Hadi arkadaşlar. Gün bizim günümüz. Abidin usta çıkın ve gösterinizi yapın dedi. İşleri uzamış.
2: Amanın, nasıl olacak ki?
1: Biz heybeli tiyatroyuz kardeşim. Bir şekilde üstesinden geliriz.
2: Peki o halde. Sahne kurduk, yaktık ışık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmaya martava. Ey ahali, bu gece ne oynansın istiyorsanız yazın, heybeye atın da konumuz belirlensin.

0: Aman, amanın. Şuna bakın, çitler devrilmiş.
1: Ne? Çitler mi devrilmiş? Şimdi gösteririm ben onlara.
0: Anacığım dur ya. Neye celallendin bu kadar?
1: Çitler devrilmiş dedin ya. Ona celallendim. Ne olacak?
0: İyi de daha niye devrildiğini bilmiyoruz. Neden böyle öfkelendin ki?
1: Kesin Sefa Efendi'nin işidir. Bahçesini ekerken dikkat etmeyip devirmiştir çitleri.
0: Anacığım, hadi sen eve git, taze ıhlamur kaynat.
1: O da nereden çıktı?
0: Sen dediğimi yap hele.
1: Peki.
0: Selamun aleyküm Sefa emmi.
2: Ve aleyküm selam garip oğul.
0: Emmi, anam ıhlamur kaynattı. Ben de size getireyim dedim.
2: Allah razı olsun oğul. Ben de size geliyordum.
0: Bize mi? Hayırdır emmi?
2: Yahu dün gece çıkan fırtınayı duymadınız mı?
0: Yok emmi. Ne fırtınası?
2: Sorma garip. Nasıl bir rüzgar koptu anlatamam sana. Evin çatısı uçacak sandım.
0: Deme.
2: Sonra dışarıdan patırtı sesleri geldi. Bir baktım ki rüzgar sizin çitleri devirmiş.
0: Ya. Demek rüzgar devirdi.
2: Evet, benim de bugün pek bir işim yok. Boştayım. Geleyim de çitleri onarmana yardım edeyim diyecektim.
0: Allah razı olsun emmi.
2: Cümlemizden oğul. Hadi ıhlamurlarımızı içelim de beraberce onaralım çitleri.
0: Oh, Allah razı olsun Sefa emmiden.
1: Amin. Yardım etti de kolayca onardık. Allah senden de razı olsun oğlum. Beni büyük bir hatadan döndürdün.
0: Cümlemizden anacığım, cümlemizden.
1: Gidip güzellikle yaklaşmak dururken hemen çıkışmayı düşündüm. Allah affetsin.
0: Üzme kendini anacığım. Ben seni bilmez miyim? Sen gidip de kimseye çıkışmazsın.
1: Öyle mi dersin oğul?
0: Tabii ya anacığım. Her durumda güzellikle, iyilikle yaklaşmayı bana sen öğretmedin mi?
1: Doğru. İyi düşünmekten, iyi davranmaktan, iyilik yapmaktan, iyilikle yaklaşmaktan şaşmamalı bir Müslüman.
0: Tabii ya. Rabbimiz de bize bunu öğütlemez mi? İyilik eden iyilik bulur buyurulmuş. Kavgadan, tartışmadan kimseye yarar gelmez.
1: Öfkeyle kalkan zararlı oturur hali. Siz olun, her daim iyilikle yaklaşın. İyiliği paylaşın.

0: Çok korktum ama üstesinden geldik. Ahali gösteriden çok memnun ayrıldı.
1: Evet.
2: Tamam usta, tamam. O halde direkt evde buluşuruz. Tamam. Arkadaşlar, ustayla görüştüm şimdi. İşleri düşündüklerinden daha uzun sürmüş. Hepimizden özür diledi.
3: Oyunun iyi geçtiğini söyledim, çok sevindi.
2: Onlar şimdi eve geçiyorlarmış. Evde buluşacağız.
0: Bakın ne diyeceğim. Annem ve babam artık emekli mi olsa ha? Biz üçümüz çok iyi bir ekip olduk. Gayet iyi idare ederiz.
1: Abartma istersen Sefa.
2: Ay Allah onları başımızdan eksik etmesin. Bizim onlara her zaman ihtiyacımız var.
0: Biz üçümüz gayet iyi bir ekip olduk ama ekibin bir sorunu var.
1: Neymiş o?
0: Kimse şakadan anlamıyor. Şaka yaptım yahu. Şaka.

Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ben bir pilotum. Bir astronotum. Bir postacıyım.

0: Bilgin Ağacı yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Mesut! İşte geldim.
2: Burası bildiğin hazine

0: Sağ robot kol.
1: Sol robot kol.
0: Şimdi de yazılımı halledelim. Abla, ben çok yoruldum ya. Sen devam eder misin?
1: Kodlama neredeyse bitti. Yemek listesinde yazdık mı bu iş tamamdır. Mantar çorbası. Su böreği.
0: Abla, lahmacun da yaz, lahmacun da.
1: Lahmacun.
0: Döner yaz abla, dönersiz olmaz.
1: Döner. Ne oldu Yavuz? Nereye? Sadece kendi sevdiklerinizi yazıyorsunuz. Benim sevdiğimi yazmıyorsunuz.
0: İstediğini söyle, onu da yazalım Yavuzcum. İstediğimiz kadar yemek ekleyebiliriz sisteme.
1: Benim istediğim Beçel.
0: Hiç tahmin edemeyeceğimiz bir istekte bulundun kardeşim.

0: Çok şaşırdık gerçekten.
1: Ben böyleyim. Şaşırtmayı severim. Ve çal.
2: İşte bu kadar.
0: Deneyelim bakalım.
1: Yaşasın. Çalışıyor.
0: Şimdi de elini hareket ettir abla. Maşallah pervane gibi.
1: Peki kollabı nasıl çalışacak?
2: Bu iş tamamdır. Başardık. Yaşasın.
0: İşte bu kadar. Harikayız.
3: Başardık. İşte bu kadar. Tabii. Ne yapıyorsunuz bakayım burada? Neyi kutladık biz şimdi?
4: Bunları böyle. Ya da kim? Atölyemi ele geçirmeye çalışan bir uzaylı gelmiş. Yusuf, senin arkadaşın mı bu?
0: Hayır.
4: Çok ayıp. Söyle kendine başka atölye bulsun. Benim işim gücüm var. Tabii.
1: Yeni bir icat yaptık dayı.
4: Güzel espriydi. Komik çocuk seni. Hadi söyleyin kim bu?
2: Sen lokantaya gitmiyor muydun?
4: Evet, gidiyordum.
0: Çok erken döndün.
4: Evet, yolda karnım acıktı. Aç karnına lokantaya gidilmez dedim.
1: Lokantaya açken gitmiyor muyduk?
4: En iyisi evde karnımı doyurayım, sonra giderim.
2: İlginç bir yaklaşım olmuş. Lokantacılar bu fikri hiç sevmeyecek.
4: Hadi bakalım, kim yardımcı aşçı olmak ister?
2: Aşçı başının kim olduğuna bağlı.
4: Tabii ki ben.
2: O zaman ben istemem dayı.
0: Ben de.
2: Ben de.
4: Niyeymiş o? Ben dünyanın en büyük aşçısıyım. Benim yardımcım olmak için insanlar kapıda kuyruk oluşturuyorlar. Tabii. Nereye gidiyor bu ya?
1: Hani dayı? Neredeler?
4: Yani çağırsam kuyruk oluştururlar. Ama ben çağırmıyorum. Niye?
2: Niye?
4: Bu şerefi yeğenlerime vermek için.
2: Dayıcığım, bence bu şerefi ailemizin dışındaki insanlarla da paylaşalım.
4: Olmaz. Hadi gelin de güzel bir menemen yapayım size.
2: Menemen mi? Olamaz.
0: Dayıcığım, en son yaptığın menemeni hala unutamıyoruz.
4: Unutulmaz bir lezzetti değil mi?
2: Vallahi lezzetini bilemiyoruz. Sadece sen yemeye çalışmıştın.
4: Tamam o zaman. Çubuk makarna yapayım.
0: Bununla mı yiyeceğiz?
4: Yoo, vantilatör bir kere. Çok da güzel serinletiyor.
2: Dayıcığım.
4: Zeynepciğim.
2: Bu akşam yemeği başkası yapsa olur mu?
4: Ne? Aşımı tuttunuz yoksa?
0: Öyle de denebilir.
4: Kim?
1: Kim değil, ne?
4: Hasbinallah. Bilmece gibi konuşmayın.
2: Tamam, açıklıyorum. Sıkı dur. Biz bir yemek yapma robotu icat ettik.
1: Adını da ben koydum.
4: Neymiş?
1: Aşbot. Yemek anlamında aş ve robotun botunu birleştirdim.
4: Ben alsam zebot koyardım.
1: Ama sen yapmadın ki.
4: Aman canım, zaten çalışmaz bu. İki tane kol. Buna yazılım yüklemeliydiniz.
0: Yükledik.
4: Ne? Yazılım da etmez. Yemek tariflerini de yüklemeliydiniz. Tabii.
1: Yükledik. Uzay böveği bile yapıyor.
2: Merak etme dayıcığım, her şey tamam. Çünkü biz dünyanın en iyi mucidinden öğrendik.
4: Kimmiş o benden habersiz benim yendirme ders veren mucit?
2: Sensin.
4: Ben mi?
0: Evet dayı, senden öğrendiklerimizi de yaptık.
4: Öyle desenize. Ben de diyorum bu robot nasıl bu kadar güzel görünüyor diye.
2: Deneyelim mi?
4: Deneyelim. Hadi bismillah.
2: Malzemeleri koyalım. Domates.
0: Biber.
1: Soğan.
2: Yumurta.
0: Tuz ve baharatlar. İşte bu kadar.
4: Hadi Zeynep, bas düğmeye, çalışsın.
2: Düğme yok dayıcığım.
4: Tabii düğmeyi unuttunuz. Onu da ben takayım bari. Afacanlar sizi.
2: Yok dayıcığım, sesli komut sistemi koyduk.
4: Yani. O da olur tabii.
2: Aşbot, menemen yap bize.
5: Emredersiniz. Menemen tarifi alınıyor. İşlem başlatıldı.
4: Bıçak yavaş.
0: Dayıcım, acelemiz yok. Yavaşlık iyidir.
4: Olmaz böyle. Zeki'nin

0: sorunu da çözer.
1: Gitti güzelim yiyeceğim. Atlayıcım, ne olur bırak yavaş yavaş yapsın.
2: Tek sorun yavaşlıktı ki. Buna biraz insani özellikler de eklememiz lazım.
0: Zeki güncellemesi yükleniyor.
2: Şimdi zin.
3: Soğan doğrama işlemi başladı.
2: Menemen soğansız olur bir kere.
3: Hayır, tarife göre soğanlı.
2: Soğansız.
3: İşime karışma.
2: Ama canım, gören de çok önemli bir iş yapıyor sanır.
3: Kolaysa sen yap.
1: Eyvah, robotu çıldırtacak.
0: Yaparım, hem de kuralını yaparım.
3: Git başımdan.
0: Burası benim laboratuvarım, asıl sen git.
3: Git başımdan dedem.
0: Gitmezsem ne olurmuş?
3: İşte bu olur. Tabii.
0: Zekiyim ben, zekiyim.
3: Al sana. Tabii. Tabii. Al. Bunu da al. Tabii. Tabii. Tabii. Tabii. Tabii. Tabii. Tabii. Tabii. Zeki. Zeki. Zeki. Zeki. Zeki. Zeki. Zeki. Zeki. Zeki. Zeki. Zeki.
0: Çocuklar, harika bir fındık kıracağı yapmışsınız. Tebrik ederim.
1: Önce yemek robotuydu.
0: Öyle demeyin ya. Bu da işe yarar. Fındıkçılara satsak bunu var ya. Zengin oluruz. Gelin hadi. Bu konuyu bir daha düşünün.

0: Yoruldum.
1: Hayır, yorulmadın.
0: Yoruldum Cemre. Biliyorsun bahar aylarında zorlanıyorum.
1: Çilek toplamaktan mı?
0: Hayır canımın içi. Baharda ağaçlar çiçek açıyor ya.
1: Hmm, bu çok kötü mü bir şey?
0: Hayır, harika bir şey.
1: Hmm.
0: Ama benim alerjim var. Beni zorluyor.
1: Ama düdüğün var işte. O sana iyi geliyor.
0: Düdük değil bu. Nefesimi rahatlatan bir ilaç.
1: Abicim, iyi misin?
0: Şimdi iyiyim çok şükür.
1: O zaman uçuyoruz.
0: Pekala.
1: Hadi yarış.
0: Nasıl yarışacağız Cemre? Aynı bisikletteyiz.
1: Kuşlarla yarışacağız abi.
0: Bugünlük bu kadar.
1: Peki.
0: Peki mi dedin sen?
1: Evet. Sen çok yoruldun. Başlığımı çıkarma.
0: Neden?
1: Bisikleti ben kullanacağım. Atla arkama.
0: Atlayayım mı?
1: Evet.
0: Sen kullanacaksın ha. Hem de beni arkana alacaksın.
1: Gelmezsen gelme. Ben kendim giderim. Bisikleti küçültebilir misin abi? Böyle binemiyorum.
0: Kağıt mı bu katlıyım? Nasıl küçülteceğim bisikleti?

0: dedi Cemre.
1: Nasıl bineceğim peki?
0: Haklısın. Hemen küçültüp getiriyorum.
1: Tamam, bekliyorum.
0: Bisiklet küçüldü. Al bakalım.
1: Ama bu benim küçüklük bisikletim.
0: Kim küçüklük bisikletini sürmek istemez ki?
1: Büyümek isteyen bir Cemre.
0: Bu senin büyüklük bisikletin olabilir Cemre.
1: Nasıl?
0: Bir çocuğun büyüdüğü nereden anlaşılır biliyor musun?
1: Elbiselerim küçük gelince annem ne kadar da büyüdün sen diyor.
0: Evet, o da var. Ama asıl bir çocuğun büyüdüğünü anlamak için onun bisikletine ne olduğuna bakmak lazım.
1: Bisikletime bir şey olmadı ki. Büyümemişim.
0: Bisikletine bir şey olmadı ama olacak.
1: Ha, abi, bu benim bisikletim mi?
0: Evet kardeşim. Önce seleyi yükselttim, sonra direksiyon ayarını yaptım. En sonda yardımcı tekerlekleri çıkardım.
1: Ya sen ne kadar büyüdün canım bisikletim. Ama bu bozuk, ayakta duramıyor.
0: Bozuk değil kardeşim. Bu artık iki tekerlekli bir bisiklet. Sürmeyi öğrenmen gerekiyor.
1: Belki yardımcı tekerlekler bize yardımcı olabilir.
0: Yok öyle. Öğreneceksin.
1: Sence başarabilir miyim?
0: Başaracaksın Allah'ın izniyle. Ben birazdan seni bırakacağım. Ama sen sakın korkma. Teker döndüğü sürece dengede kalacaksın. Düşecek gibi olursan ben zaten yanındayım. Hemen tutarım seni.
1: Hemen tutarsın, evet. Sen çok tatlı bir abisin.
0: Hadi bismillah.
1: Bismillah.
0: Hazır mısın?
1: Hazırım.
0: Bırakıyorum.
1: Bıraktın mı?
0: Evet.
1: Ben kendim de sürüyorum. Sadece de kendim.
0: Evet, başaracaksın demiştim.
1: Allah!
0: Ay. Tuttum, merak etme. Bırakıyorum.
1: Bırak. Yaşasın. Büyüdüm artık.
0: Harikaydın Cemre. Allah Allah.
1: Ne oldu abi? Neden düdüğünü çalmıyorsun?
0: Bulamıyorum. Galiba koşarken düşürdüm.
1: Merak etme. Hemen buluruz. İlacını bulamadım abi.
0: Nerede ki?
1: Ormana gitmemiz lazım.
0: Ormana mı?
2: Hay Allah. Çelebi koştururken düşürdü herhalde. Hemen vereyim de yanında bulunsun. Malum bahar mevsimindeyiz. Çelebinin koşturmacası az da olsa sekteye uğrar maazallah. Allah Allah, bisiklet süreceklerdi. Çelebi bisikletleri orta yerde bırakmaz. Ne oldu acaba? Ormana mı geçtiler? Şimdi anlarız. Mağaradalar. Neden acaba? Çelebi!
0: Dede!
2: Burada ne işiniz var?
0: Bahçede bisiklet sürerken ilacımı kaybettim. Cemre de tutturdu senin ilacının nerede olduğunu biliyorum diye. Beni mağaraya getirdi.
2: Vay cimcime. Bilmediği bir şey yok maşallah.
0: Öyle galiba dede. Mağarada oturmak gerçekten de iyi geldi.
2: Tabii evlat. Mağaralardaki nem astıma iyi gelir. Cimcime televizyonda izlemiş olmalı.
0: Evet dede. Telepisonda izlemiş. Cemre telepisonda hangi mağarayı gördü acaba?
2: Benim birkaç tahminim var. Şu cimcimeyi kendi yatağına...

0: hastane yatıralım da ben seni doğal bir tedavi merkezine götüreyim.
1: Yaşasın! Yaşasın!
0: İlahi çocuk.

0: Aa, vay be dede, muhteşem bir manzarası var.
1: Öyle, Antalya memleketimizin en güzel şehirlerinden biridir. Yalnız içerideki manzaranın da buradan aşağı kalır yanı yok.
0: Öyle mi?
1: Öyle mi, değil mi, gör bakalım.
0: Bu ne böyle dede? Masal diyarı gibi.
1: Aynen öyle evlat. Sen bir de bunu ilk defa keşfeden insanların hayretini bir düşün bakalım.
0: Uf, kim bilir nasıl şaşırmışlardır. Nasıl keşfetmişler dede? Anlatsana.
1: 1948 yılında liman inşaatında kullanılacak taşları temin etmek için burayı taş ocağı olarak açmışlar. Ocağı açmak için ateşlenen dinamitlerin etkisiyle sarkıt ve dikitler ortaya çıkınca hemen mağara koruma altına alınmış.
0: Ne yapmışlar peki?
1: Yapılan araştırmalar neticesi mağaranın tarihi, fiziksel ve kimyasal özellikleri belirlenmiş.
0: Bu manzara acaba kaç yılda oluştu dede?
1: Kaç bin yıl diye sormak lazım.
0: Aa, kaç bin yıl dede?
1: Yapılan araştırmalar neticesinde mağaranın 15 bin yılda oluştuğu tespit edilmiş.
0: Vay! İnanılmaz!
1: Damla Taş Mağarası, Türkiye'nin turizme açılan ilk mağarasıdır.
0: İyi ki açmışlar dede. Antalya çok sıcak. İnsan buraya girince serinliyor. Adeta doğal bir iklimlendirme cihazı.
1: İlahi çocuk. Ama hakkım var. Mağaranın içindeki ısı yaz kış 22 derece.
0: Mağaranın fiziksel ve kimyasal özellikleri de biliniyor demiştin dede.
1: Evet. Mağaranın havasındaki azot ve oksijen oranı normale yakın. Mağarada bunlara ek olarak bir miktar radyoaktivite ile iyonlar bulunmakta. Ama asıl önemli olan çok yüksek orandaki nem.
0: İşte kız kardeşim Cemre bu bilgiye dayanarak beni tedavi etti.
1: Hele yahu. Vay cimcime vay.
0: Peki burada tedavi uygulamak kimin aklına gelmiş dede?
1: Mağaradaki karbondioksit miktarı normalden neredeyse 10 kat fazla. Yüksek karbondioksit ve nem miktarının astım hastalarına iyi geldiği anlaşılınca mağara astım hastaları tarafından özellikle ziyaret edilmeye başlanıyor.
0: Doktorların onayıyla tabii.
1: Elbette evlat. Mağaraya tedavi için gelen hastaların öncelikle bir doktordan rapor almaları gerekiyor.
0: Bana bu kadarı bile yetti. Gayet iyi hissediyorum.
1: Derdi veren Allah, dermanı da verir evlat.
0: Evet, aynen öyle. Çok şükür, çok şükür.
1: Şükür evlat, çok şükür.
0: Allah bu şifayı ne güzel süsleyip de sunmuş dede. Mağara dantel gibi işlenmiş adeta.
1: Ne güzel söyledin evlat.

faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: mucize. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Bugün güneş bizi takip ediyor baba.
1: Hı? Nasıl yani?
0: Nereye gitsek peşimizde. Oturduğum yerde sucuk gibi kızardım.
1: Doğu Akdeniz'e doğru gidiyoruz. Burada güneş kendini daha fazla hissettirir. Ama sana bir güzellik yapabilirim.
0: Nasıl bir güzellik?
1: İşte böyle.
0: Ben neden akıl edemedim? Yaşa baba. Mis gibi gölge oldu. Artık ihram kurallarını serin serin çalışabilirim.
1: Sahi nasıl gidiyor? Öğrenebildin mi?
0: Bazılarını öğrendim ama çoğu aklımdan uçup gidiyor.
1: Ne yapsak acaba? Tamam, buldum. Prova yapmaya ne dersin?
0: İhramlı gibi mi davranayım yani?
1: Evet, pratik yapmanın zihnine yardımı dokunabilir.
0: Tamam, duydun mu Zemzem? İhram provası yapacağım.
1: İleride bir satıcı var. Şalgam satıyor galiba.
0: Alalım mı baba? Ne olur alalım, çok susadım.
1: Alalım tabii. Kolay gelsin hemşerim. Soğuk şalgamın var mı?
2: Olmaz mı efendim? Hem de buz gibi.
0: Ay, hemen içerim.
2: Al bakalım delikanlı. Sen susamışsın belli.
0: Sıcaktan kavruldum amca.
1: Elhamdülillah, çok iyi geldi.
2: Afiyet olsun. İsterseniz yanınıza da alın. Böylesini her yerde bulamazsınız.
1: Haklısın. Ver bir tane bakalım.
0: Biz Fülfül'e bindik baba.
1: Geliyorum oğlum. Hay Allah. Yol amma bozukmuş.
0: Biz halimizden memnunuz baba. Trambolinde gibiyiz değil mi Zemzem?
1: İlahi oğlum, nereden aklına geliyor? Trambolinmiş. Ne yapıyorsun Murat?
0: Bir yudum daha şalgam içeceğim baba. Yine susadım.
1: Düz yola çıkalım da öyle iç. Şimdi üzerine dökülebilir.
0: Dökmeden içebilirim. Olamaz. Üstüm battı.
1: Ah be Murat, dedim sana.
0: Çok özür dilerim baba.
1: Tamam, dert etme. Olur öyle şeyler. Diyeceğim ama bir sorunumuz var.
0: Ne oldu baba? Yoksa Fülfül mü bozuldu?
1: Hayır oğlum. Temiz kıyafetimiz kalmamış.
0: Biz de ihram giyelim. Zaten prova yapmıyor muyduk?
1: İyi fikir, fakat buna şimdilik gerek yok. Annen sırt çantana yedek kıyafet koymuştur.
0: Varmış. Düşünceli annem benim.
1: Oğlunu tanıyor.
0: Ama baba.
1: Hadi hadi, çabucak üzerini değiştir de kirli kıyafetleri yıkayacak bir yer bulalım.
0: Maalesef burası da kapalı.
1: Hay Allah. Sonbahar mevsimi gelince yaylacılar evlerine gitmiş anlaşılan.
0: Deterjan bulamazsak kıyafetleri nasıl yıkayacağız?
1: O halde eski yöntemlere başvuracağız.
0: Eski yöntemler mi? Ne ki onlar?
1: İzle ve gör. Abdullah Usta tamir işlerinde olduğu gibi çamaşır yıkamada da bir numaradır.
0: Yaşa baba. O da ne?
1: Abdullah Usta tüm kirlere meydan okumaya geldi.
0: Kirlerin sopadan korktuklarını bilmiyordum babacığım.
1: Gül bakalım gül. Getir bagajdan kirlileri de nasıl kaçırıyorum izle.
0: Zemzem, bu çamaşır işi çok maceralı olacak gibi. İşte getirdim babacığım.
1: Harika.

0: Aa, çok acayip. Hiç böyle çamaşır yıkandığını görmemiştim.
1: Biz çocukken anneannemler dere kenarında çamaşırları böyle yıkardı evlat.
0: Ben de yapayım mı baba? Ne olur.
1: Dur şunu bitireyim de.
0: Hay Allah, kırıldı.
1: Tüh, gitti güzelim sopa.
0: Biz zemzemle yenisini buluruz.
1: Gerek yok oğlum. Hı? Sopa çok uzundu zaten. Yarısı bile işimizi görür. Hı? Gel biraz da sen korkut kirleri.
0: Geldim. Gidin bakalım lekeler. Kaybolun.
1: Çok korktular, çok.
0: Tertemiz yapacağım. Eyvah! Ne yapacağız baba?
1: Onu sonra tamir ederiz. Hemen diğerine geç.
0: Olamaz! Bütün kıyafetlerimiz gitti baba.
1: İhramlarımız da.
0: Siz de çok oldunuz ama kirliler. Ben sizi yakalamayı bilirim.
1: Dur oğlum, nereye?
0: Yakalayacağım onları baba.
2: Ah, kaç saat oldu? Gelen giden yok. He? Bu da ne? Allah Allah. İşte nihayet. He? Nereden geliyor bu kıyafetler yahu?

0: Hay Allah, İran bu. Anlaşılan acemi hacılar çamaşır yıkıyor. Aman evlat yavaş.
1: Yavaşlayamam amca, kaçıyorlar.
0: Sakin ol evlat, kim kaçıyor?
2: Kusura bakmayın, bizim çamaşırlar dereye kaçtı da onları yakalamaya çalışıyoruz.
0: Benim bugünkü nasibim de onlar. Balık yerine bir kova dolusu hacı yolcusu kıyafetleri tuttum bugün.
1: İhramlardan mı tahmin ettin hacı yolcusu olduğumuzu?
0: Evet. Hatta bir tahminde daha bulunayım. Yoruldunuz ve karnınız da acıktı. Öyle değil mi?
1: Evet, bu da doğru.
0: O hadi buyurun, bize gidelim. Allah ne verdiyse birlikte yeriz.
2: Eline sağlık Tahsin amca. Hem ısındık hem doyduk. Hem de çamaşırlarımız yıkandı.
0: Afiyet şifa olsun Abdullah. Makine yıkadı, siz de astınız. Murat, zemzem gagasına göre bir şeyler buldu mu?
1: Zemzem aç kalmaz Tahsin amca. Yediği kuş kadar bir şey zaten.
0: Doğru.
1: Oh, çok yemişim. Elhamdülillah. Elimi nerede yıkayabilirim Tahsin amca?
0: Lavabo kapının arkasında.
1: Baba, bir anda hatırladım provada olduğumu. İhramlıyken kokulu sabun kullanabilir miyim?
0: İhramlı mı?
2: Murat, ihram kurallarını öğrenmek için prova yapıyor Tahsin amca.
0: Öyle desene, kokulu sabun olmaz. Bende kokusuz sabun var. Onunla yıkarsın elini.
1: Hey Zemzem! Ne gördün yine? Korktun mu sen? Gel bana. Zemzem dur! Çekme saçımı, canım acıdı.
0: Yalnız ihramlıyken öfkemize hakim olmalıyız Muratçığım.
1: Evet, bu da bir kuraldı. Unutmuşum. Zemzem, canım kuşum benim.
2: Neyse ki Zemzem ihramlı değil. Aksi halde ihramlıyken hiçbir canlıya zarar verilmez.
1: Hiçbir canlıya zarar verme. Öfkene hakim ol. Kötü söz söyleme. Peki, ihramlıyken neden bu kurallara uymalıyız?
0: Çünkü evlat, ihram kuralları hayat boyu hiçbir canlıya zarar vermemenin, iyi davranışlar sergilemenin provasıdır.
2: Bu eğitimden geçen Müslümanlar normal hayatlarında da faydalı insan olmayı öğrenirler.
1: Hiç böyle düşünmemiştim. Tahsin amca, sen hiç hacca gittin mi?
0: Hem de defalarca gittim çok şükür. Yıllar önce otobüslerle hacca gidiliyordu. Ben de otobüslerden birinin şoförüydüm.
1: Gerçekten mi?
0: Gerçek tabii. Hatta gelin size otobüsümü göstereyim. İşte benim can yoldaşım. Ne zorlu yıllar atlattık birlikte.
2: Siz gideli bayağı zaman olmuştur Tahsin amca. Ona rağmen çok iyi görünüyor.
1: Belki tekrar gidersiniz Tahsin amca.
0: İnşallah evlat. Can yoldaşımı karavana çevirip çoluk çocuk doluşup gitmeyi istiyorum. Kabe'ye ulaştığınızda bana da dua edin, tekrar nasip olsun.
2: İnşallah Tahsin amca, inşallah.
1: Canım Kabe'm, bizim sana ulaşmak için önümüzde upuzun bir yol var.
2: Evet, uzun ve maceralı bir yol.
1: Birlikte yeni maceralar yaşamaya hazır mısınız?

0: Hay Hak her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba arkadaşlar, ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
2: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
0: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Korkuyor musun?
1: Tik.
0: Daha önce hiç bu kadar yüksekten uçmamıştın. Haklısın. Hatırlıyor musun Nadir? Sen de çok endişelenmiştin ilk uçuşunda.
1: Korktu. Tik.
0: Ama sonra cesaretini toplayıp uçmayı denediğinde bunun sandığın kadar zor olmadığını anlamıştın. Senin için de geçerli bu küçüğüm. Eminim sen de başaracaksın. Hadi gel, bir daha deneyelim.
1: Yüksek, tik.
0: Ha? Masala ne dersiniz?
1: Tik.
0: Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, Lokum isminde bir kuş yaşarmış. Tatlı mı tatlı lokum kuşun bir sıkıntısı varmış. Neymiş dersiniz lokumumuzu üzen derdi? Lokum uçamıyormuş. Daha doğrusu uçmuyor.

korkuyormuş. Herkes uçamayan kuş mu olur diye onunla alay ediyormuş. Lokum hem uçamadığı için hem de kimse onu anlamadığı için üzülüyormuş. Lokum sürekli uçuş denemeleri yapıyormuş. Ağaç dalları fazla yüksekmiş. Belki daha alçak bir yerden uçmayı denemeliymiş. Bir gün nehir kenarına gitmiş, bir taşın üzerine çıkmış. Kanatlarını açmış, tam uçacakken içini bir korku kaplamış. Yapamayacağım deyip vazgeçmiş. Tam o sırada ne olmuş biliyor musunuz? Altındaki taş hareket etmiş. Taş mı? Elbette taş hareket etmemiş. Aslında ortada taş filan da yokmuş. Sadece lokum küçük kurbağayı taş sanmış. Kurbik'le dostlukları da işte böyle başlamış. Kurbik kurbağaymış. Lokumsa bir kuş. Her ne kadar türleri ve görüntüleri farklı da olsa kurbikle lokumun yaşadıkları aynıymış. Lokum nasıl bir kuş olmasına rağmen uçamıyorsa kurbik de bir kurbağa olmasına rağmen yüzemiyormuş. Lokum uçmaya, kurbik yüzmeye korkuyormuş. Bu yüzden kimse onları anlamıyormuş. Birbirleri hariç. Onlar birbirlerini çok iyi anlıyorlarmış. Bu iki iyi dost zaman zaman birbirlerine korkularını yenme konusunda yardım etmeye çalışmış. Bir gün lokum nehire girmiş. Suyun içinde olmak çok eğlenceliymiş. Niyeti kurbiki cesaretlendirmekmiş. Başka bir günde kurbik çok yukarılara zıplayarak lokuma yüksekte olmanın sandığı kadar korkunç olmadığını göstermek istemiş. Ama pat, tüm bu çabalar boşaymış. Kurbik de, lokum da bir türlü korkularını yenememiş. Günler böyle geçmiş. Dereler şırıldamış, kuzular melemiş derken ormanda acı bir ses işitilmiş. Kaçın! Yangın var! İmdat! Küçücük böcekler, süslü kelebekler, paytak paytak ördekler, tüm hayvanlar korkuyla kaçışmaya başlamış. Herkesin derdi canını kurtarmakmış. Ama yangın büyürse ormandan geriye bir şey kalmayacakmış. Canım çam ağaçları tutuşmuş, yeni meyve veren böğürtlen çalıları alev topuna dönüşmüş. Hayvanlara ev, insanlara nefes olan orman kül olmak üzereymiş. Lokumla kurbik olan biteni öylece izleyemezmiş. Bir şeyler yapmaları gerekmiş. Yoksa her şey için çok geç olabilirmiş. Bulabildikleri kadar çok kap bularak başlamışlar işe. Nehir kenarına gitmişler sonra acelece. Kurbik almış kabı, atlamış suya birdenbire. Korkusunu unutmuş ormanı ve hayvanları düşününce. Lokum durur mu? O da üzerine düşeni yapmış. Almış su dolu kapları gagasına, havalanmış sonra boşaltmış yangına. Sonra ne mi olmuş? Yangın lokumla kurbikin çabalarıyla zor da olsa sönmüş. Onların cesareti ormanı yok olmaktan kurtarmış. Tüm hayvanlar bu iki iyi kalpli dosta minnettarmış. Ve bir şey daha. Kurbik ve lokum ormanı kurtarırken diğer taraftan korkularıyla da yüzleşmiş. Artık kurbik yüzebiliyor ve lokum da uçabiliyormuş. Korkularımızı yenmenin yolu kendimize inanmak ve cesur olmakmış. Bu masal da burada bitmiş. Peki bizim küçük kuşumuz şimdi bir daha denemek ister miymiş? Tick, tick, tick.

0: Galip Mülayim her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Yumurcanı.
2: Sizin araba tavuk enerjisiyle çalışıyor herhalde.
3: Hemen hızlanıyorum.

0: Ayşe, önünde ağaç var.
1: Ne yapayım?
0: Sesime doğru gel. Trene dikkat et.
1: Ne? Tren mi?
0: Evet. Karınca treni bunlar.
1: Çuf çuf, çuf çuf, çuf çuf, çuf çuf.
0: Önünde taş var. Şimdi de önünde bir çiçek var.
1: Daha ne kadar bu şekilde yürüyeceğim?
2: Az kaldı kızım. Birkaç adım daha.
0: Şimdi gözlerini açabilirsin.
1: Aa, kardan adam.
2: Sen çok istiyorsun diye yaptık Rıfkı'yla.
1: Çok teşekkür ederim. Yumuşacık, pamuk gibi. Ben kar topu oynamayı da çok istiyordum ama.
0: Belki kardan adamın yanında kar topu da vardır.
1: Öyle mi? Bunlar da pamuk gibi. Yumuşacık.
0: Vuramadık ki. Vuramadık ki. Vuramadık ki.
1: Çok acımadı.

0: acımadı değil mi?
1: Hayır acımadı da... Ama boyun yumağı, affedersin kartopu beni biraz hapşırttı.
0: Bu yün yumakları da beni çok eğlendirdi.
1: Aynı zamanda seni biraz yordu galiba.
0: Evet.

0: kar topu oynamayı da çok severim.
1: Peki yeryüzüne inen bir kar tanesi olsaydın ne yapardın?
0: Yeryüzüne inen bir kar tanesi mi? Düşünüyorum ama aklıma hiçbir şey gelmiyor ki.
1: İstersen bu sorunun cevabını hikayenin içinde arayalım.
0: Tabii ki isterim.
1: Her kış mevsiminde kar taneleri yeryüzüne iner. Bunların kimi dağlara, kimi bahçelere, kimi de ev ve sokakların üstüne düşer. İşte böyle bir kış mevsiminde gökyüzünden inen kar taneleri kendi aralarında konuşuyorlarmış. İçlerinden biri, bir çiçeğin yapraklarına kelebek gibi konmak istiyorum demiş.
0: Demek ki bu kar tanesi çiçekleri çok seviyormuş.
1: Bir başkası,
2: kar topunun içinde yuvarlanmak istiyorum diye bağırmış.
0: Ay, bu kar tanesi de benim gibi oyun oynamayı çok seviyormuş.
1: Bir kar tanesi de,
2: ben bir okulun penceresine yavaşça inip çocukların dersini dinlemek istiyorum demiş.
0: Ben de ders dinlemeyi çok seviyorum.
1: İşte kar tanelerinin her biri düşüncelerini böyle dile getirirken tombul bir kar tanesi de heyecanla söze girmiş ve
2: ben de bir çocuğun ellerine düşüp kaymak istiyorum demiş.
0: Hani sen bana bir soru sormuştun ya.
1: Evet.
0: Şimdi o sorunun cevabını vermek istiyorum. Eğer ben de yeryüzüne inen bir kar tanesi olsaydım, tıpkı o tombul kar tanesi gibi bir çocuğun eline düşüp kaymak isterdim.
1: Tombul kar tanesinin bu fikrini çok beğendin galiba.
0: Evet.
1: Bu fikir diğer kar tanelerinin de hoşuna gitmiş. Kar taneleri yavaşça yeryüzüne inerken bir çocuğun açık pencereden ellerini gökyüzüne doğru uzatıp gülümsediğini fark etmişler.
0: İşte böyle mi?
1: Evet. Bu çocuk kar yağdırdığı için Allah'a teşekkür ediyormuş.
0: Tamam, anladım. Dua ediyormuş. Ben de sofradayken hep şöyle dua ederim. Allah'ım sağlık, doğruluk ve iyi huylar ver bana. Yemezsem büyüyemem, büyüyemezsem okuluma gidemem.
1: Çok güzel bir duaydı.
0: Anlattığın hikaye de çok güzeldi.
1: Henüz bitmedi ki. Tombul kar tanesi ve arkadaşları önce açık pencereden ellerini uzatıp gülümseyen o çocuğun eline teker teker düşmüşler. Sonra da peş peşe kaymaya başlamışlar. Tıpkı oyun parkındaki kaydırakta oynayan neşeli çocuklar gibi eğleniyorlarmış. Kar taneleri üst üste yığılmış. O sevimli çocuk da onları minik toplar haline getirip pencerenin kenarında çok güzel bir kardan adam yapmış.
0: Ay çok güzel. Sonra ne olmuş?
1: Çocuk içeriden bir avuç buğday getirip bunları kardan adamın etrafına dökmüş. Sonra da yatağına uzanıvermiş. Tombul kar tanesi,
2: ne güzel hepimiz buğday gibi kokmaya başladık diye sevinmiş.
1: Diğer kar taneleri de bir avuç buğday ne işine yarar ki demişler.
0: Bence bir avuç buğday kışın yiyecek bulmakta zorlanan kuşların çok işine yarar.
1: Aferin sana Ayşe. İşte o kuşlar da birer ikişer pencerenin kenarına gelmişler. Kimi de kardan adamın üstüne konmuşlar. Kuşlar buğdayları yiyerek karınlarını bir güzel doyurmuşlar. Sonra sevinçle öterek çocuğa teşekkür etmişler. Sevimli çocuk kuşların cıvıltısını dinleyerek uykuya dalmış. Kar taneleri ise üzerlerine düşen diğer kar taneleriyle daha da çoğalmış, çoğalmış, çoğalmış. Öyle ki yeryüzünü beyazdan bir örtü kaplamış. Bu örtünün üstünde yiyecek arayan kuşlar hep kar tanesi kokulu buğdaylarla karşılaşmışlar. Kuşlar kış boyunca neşeyle ötmeye devam etmişler.
0: Bak şimdi ben ne yapıyorum?

0: işte. Bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: sıkıcı bir gün. Olağanüstü hafiyelik yeteneklerimi kullanabileceğim bir vaka yok mu acaba? Hayırdır inşallah. Her şey nasıl da birden küçülüverdi böyle? Bu gizemli olayı... Sadece dürbünü ters tutuyormuşum. Bu da ne böyle? Hayırlı sabahlar arkadaşlar. Yardım lazım mı?
1: Hayırlı sabahlar abi.
0: Oho, bu ne ki canım? Benim için bebek işi. Bakın şimdi. İşte, zor değil mi? Bunu nereye atmanız gerektiğini biliyor musunuz? İşte bu kadar. Benim gibi bir hafiye için çocuk oyuncağı bunlar.
2: Ali!
0: Şimdi gitmem lazım. Ama üstün yeteneklerime ihtiyaç duyarsanız yine buralarda olacağım. Hadi, sağlıcakla kalın. Sonunda seni gördüm Arif Baba. Var mı beni zorlayabilecek yeni bir bulmacan?
3: Yalnız başına mı çözmek istiyorsun? Hiç yardım almayacak mısın?
1: Biz de gelelim. Yardım edeyiz.
0: Tabii ki yalnız başıma çalışacağım. Ben zaten hafiyelerin en iyisiyim.
3: Pekala Ali'ciğim. Aç kulağını dinle o zaman. Bu parkın kalbini bulursan bugünkü kelimene giden ipucunu da bulabilirsin. Zamanı geldiğinde bunu kullanırsın.
0: Parkın kalbi mi olur Allah aşkına? Bu işin içinden çıkamayacağım galiba. Aksi gibi bana yardım edecek kimse de yok. En azından Caner olsaydı. Sahi, o nerede ki?
1: Ali!
0: Allah Allah, sesini duyar gibiyim.
1: Ali!
0: Sanki benden yardım istemek için bağırır gibi. Nasıl özlediysem arkadaşımı.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam da Caner. Ne yapıyorsun böyle? Allah korusun, daha fena bir kaza çıkabilirdi.
0: Güneşi görünce kendime şöyle kaliteli iki paten yapayım dedim ama fren olayını biraz daha araştırmam gerekiyor sanırım.
1: Her şeyini biraz daha araştırmak gerekiyor bence.
0: Sen ne yapıyorsun burada tek başına? Sallanmıyordun da.
1: Sorma Caner. Arif baba bir bulmaca verdi. Ama işin içinden çıkamıyorum. Bir de böbürlenip durdum ben tek başıma hallederim diye.
0: Nedir? Belki bir yardımım dokunur.
1: Parkın kalbini bulmamız lazım. Yeni ipucu orada olacakmış.
0: Parkın kalbi nedir bilmiyorum ama buraya gelirken parkın girişinde eski fotoğraflar gördüm. Park ilk açıldığı zaman çekilmişler.
1: Ha? Bir kalbi varsa ta o zamandan beri olmalı değil mi?
0: Aynen öyle.
1: Hadi acele edelim.
0: Dikkatli olsana Ali'cim. Allah korusun daha fena bir...
1: Tamam tamam anladım.
0: Ben hiçbir şey göremiyorum ki. Çok buğulu çıkmış bu fotoğraflar.
1: Dur bak biraz geri çekilelim. Arif baba şunu vermişti.

0: Yani burası ilk açıldığında düz tarlaymış zaten. Her şey sonradan eklenmiş.
1: Sadece şu tarihi hayrat var. Tahminim doğruysa şu tarafta olmalı. O zamandan bu zamana ağaçların boyu uzamış.
0: Burada hiç ipucu yok ki.
1: Acaba yanlış bir iz üstünden mi ilerledik?
0: Fotoğrafa geri mi dönüş? Ne oluyor böyle? Etrafımız kuşatıldı Ali. Süper ol!
1: Ben bunu bir kez daha yaşamıştım. Hayrola çocuklar? Kum havuzundan epey bir uzaklaşmışsınız.
2: Evet, bilerek geldik.
0: Bilerek mi?
1: Bilerek.
0: Yani bilerek daha aşağıdan buraya geldiniz. Çünkü beni bu geometrik şekillerle vurmak mı istediniz?
2: Sadece dikkatinizi çekmek istedik. Bakın.
1: Allah razı olsun çocuklar. Siz benden de büyük hafiyelermişsiniz anlaşılan. Sizi küçümsemekle hata ettim.

0: arası da olamaz.
1: T8 ya da 8T diye bir sokak da yok buralarda.
0: Bakmadığımız yer kalmadı. Bu sıra ve numara neyi temsil ediyor olabilir anlamıyorum.
1: Galiba bu sefer yenilgiyi kabul etmeliyiz. Başta ukalalık ettiğim için bana müstahak bu.
0: Müstahak ne ya?
2: Evet teyzeciğim. Hı? Sizin istediğiniz kitap H sırası 4 numarada bulunuyor. Gelip bakmak isterseniz başımızın üstünde yeriniz var.
0: Tabii ya.

0: Hayrola çocuklar? Bir selam da mı yok?
1: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam. Ne arıyorsunuz böyle?
2: T sırası numara 9 yok mu?
1: 8.
2: Aman işte heyecandan kafama kaldı.
0: T sırası numara 8'de, 9'da alt katta çocuklar. Burası H'ye kadar. Ha?

0: İşte kitaplık burada.
1: Tuhaf. Daha önce buraya hiç inmemişiz.
0: Buna sonra şaşırırız. Ha? Gel şimdi. Ha? Bak, T sırası ve numara 8. Ha? İşte buldum. Tevazu üzerine.
1: Tevazu mu?
0: Bir alıp inceleyelim bakalım. Sanırım Arif Baba'nın niye bu kelimeyi seçtiğini anladım. Vay maşallah. Gizli bir oda. Allah!
1: Yine mi o küçük çocuklar?
2: Tebrikler çocuklar. Bu bilmeceyi de çözdünüz. Muhteşem hafiye olarak tek başına mı çalıştın Ali'ciğim?
0: Tam tersine Arif Baba. Epey bir yardım aldım. Hem Caner'den hem de parktaki küçük çocuklardan. Onlar olmasa başaramazdım.
2: Kendine güvenmek önemli bir özelliktir Ali. Ama kişi tevazu göstermeyi de bilmeli. Bu sayede yolunu daha kolay bulabildiği zamanlar olacaktır.
0: Allah razı olsun Arif Baba. Sayende sabahki hatamı anladım.
2: Estağfurullah Ali'ciğim. Aferin. Şimdi sıra hediyende.

0: Yani şimdi burası benim mi?
1: Yeni ofisin hayırlı olsun meraklı Hafiye.

0: Sadakallahu lazim. Harun?
1: Ha? Ne oldu?
0: Asıl sana ne oldu kardeş? Daldın gittin.
1: Ha, kitaplara bakıyordum da.
0: Ne olmuş kitaplara?
1: Bir şey olmamış da çok...
0: Çok ne?
1: Çok...
0: Yahu ne? Çok mu kalın?
1: Öyle değil ya. Çok işte. Kitap çok. Çok fazla yani. Adet olarak. Çok adetli. Yani çok.
0: Yahu anladık, tamam. Ama hepsi güzel kitaplardır. İçlerinde çok kıymetli hikaye kitapları, fikir kitapları da var.
1: Öyledir muhakkak. Okumak da isterim. Ama okumam sanırım birkaç milyon yılımı alır.
0: Hadi be.
2: Selamun aleyküm çocuklar.
1: Aleyküm selam. Bunlar ne hakkı baba?
2: Kitap Harun.
1: Kitap mı? Kaç tane var orada?
2: Bilmem, saymadım. Ama 50 kadar vardır herhalde. Neyse, ben çıkıyorum çocuklar. Bu iş sende Harun. Birkaç güne kadar bitsin bu iş.
1: Nasıl ya? Birkaç güne nasıl okuyacağım ben 50 tane kitabı?
0: Ben bilmem. Bu iş sende. Çok mu stres yaptın acaba?
1: Öyle bir şey yok dersem yalan söylemiş olurum.
3: Stres yapacak ne var ki?
1: Ne bileyim, çok kitap var burada. Yani her yer kitap.

0: Çocuklar, kitap vereyim mi? Çay içerken okursunuz.
1: Bak işte ya, medreseden Taşan'a geliyorum kafamı dinleyeyim diye. Burada da kitap çıkıyor karşıma.
2: Dur dur, telaşlanma öyle hemen. Allah razı olsun Fatma abla. Biraz sohbet ediyoruz.
0: Tamam, muhabbetiniz bol olsun.
3: Selamun aleyküm çocuklar.
1: Aleyküm selam hocam.
3: Bana da çay ısmarlar mısınız?
1: Elbette. Kitap bile ısmarlarız.
3: Ha? Nasıl yani? Kitap mı içeceğim ben?
1: Bilmem. Burada kitaptan başka bir şey yok zaten.
3: Bak sen. Demek bir sıkıntımız var.
1: Var hocam, var.
4: Hayır mı inşallah?
1: Bilmem ki. Birkaç güne belli olur.
4: Nasıl yani?
2: Çözeceğiz hocam. Allah var, gam yok.
4: Eyvallah.
1: Nasıl ama?
3: Haruncuğum, belli ki bazı şeylere stres yapmışsın.
2: Ben de söyledim hocam.
4: Çözeriz Allah'ın izniyle Harun.
3: Bu eğitimde hep birlikteyiz. Sana yardımcı olmak için buradayız. Değil mi Emin?
1: Tabii ki. Allah razı olsun.
3: Ecmain.
5: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
5: Hayrolsun inşallah. Sohbet koyu galiba. Ne oldu yahu? Niye üzüldü Harun?
3: Stres yapmış Hakkı baba. Neşelendiririz, merak etme sen.
5: Hakkında hayırlısı olsun. Demli bir çayınız yok mu bana ikram edecek?
2: Olmaz mı Hakkı baba? Ben hemen getireyim.
5: Hay Allah razı olsun.
1: Aman! Ne oldu Harun? Kafama kitap düştü.
2: Ha?
1: Kitap mı? Bak işte şurada.
2: Allah Allah! Hayret!
1: Tövbe estağfurullah ya!
2: Aman Harun sen de...

0: Emin. Hay ağzına sağlık.
1: Allah razı olsun Harun. Eminim sen de güzel okursun.
0: Nerede?
1: Öyle deme. Eminim yaparsın. Denesene bir.
0: Yok ya.
1: Dene dene. Cemaat toplanmadı daha.
0: Öyle mi dersin?
1: Denemekten zarar gelmez.
0: Tamam. Allah. Allahu Ekber.
1: Harun.
0: Gördün mü Emin? Gördün mü? Yine oldu yine.
1: Dur yahu telaşlanma. Tevafuk dur.
0: Ne tevafuğu ya? İki kez düştüm.
1: Abartma Harun.
2: Ne oldu çocuklar? Niye tekbir getirdiniz öyle?
1: Tekbir değil de ezan okuyacaktı Harun hocam.
2: Ezan mı? İyi de ezan o kadar kısa olmaz.
0: Okuyamadım zaten hocam. Üstüme kitap düştü.
2: Kitap mı? Allah Allah. Son okuyan kişi düzgün koymamış öyleyse.
0: Ama bu ikinci. Acaba bu bir işaret mi?
3: Yok artık. Hem daha iki olmuş.
2: Bekle bakalım. Üçüncü de olursa o zaman düşünürüz.
1: Mantıklı.
0: Hasbünallah.
3: Sen mi yaptın?
1: Evet.
2: Hadi bakalım. Cemaat toplandı.
1: Tamam hocam. Harun bak sabahtan beri bir haller var sende. Kendini paraladın be kardeşim.
0: Ama Emin sen de gördün.
1: Tevafuktur yahu.
0: Öyle tevafuk mu olur? Selim Hoca da üçüncü hamleyi bekle diyor. İnan ki bende bekleyecek hal kalmadı.
1: Öyle deme. Bekleyelim bakalım.
0: İyi ki geldin abla. Hadi hemen eve gidelim. Daraldım buralarda.
4: Gideriz ya dur. Fatma abla beni bekleyin dedi.
1: Ne yapacakmış ki?
4: Bilmem. Hah kendisi de geldi.
5: Çocuklar alın bakalım şunları kucağımdan. Eski tarih kitapları. Hakkı Baba gönderdi. Bir ara oturup hasarlı sayfaları tamir edeceğiz.
4: Dur sana yardım edeyim Fatma abla.
5: Hay Allah razı olsun Zehracığım.
4: Amin abla cümlemizden.
0: Aman aman yine oldu. Abla dedim sana eve gidelim diye. Bak Emin gördün mü yine oldu.
1: Harun dur ya yine panik yaptın.
0: Nasıl yapmayayım Emin ya?
5: Çocuklar nedir mevzu? Bir şey anladıysam ne olayım?
4: Fatma abla Harun iyice şaşırdı. Özeti bu.
0: Aman ne komik abla.
4: Komik tabii.
6: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam.
6: Hayırdır çocuklar? Karışmış yine buralar.
0: Üçüncü de düştü Hakkı Baba.
6: Üçüncü ne Harun?
0: Kitap.
6: Yahu ne kitabı?
0: Tarih kitabı.
6: Yavrum ben senin söylediklerinden hiçbir şeyi anlamadım. Yahu şu işin doğrusunu bana anlatacak yok mu?
1: Anlatayım Hakkı Baba. Harun'un üstüne arada bir kitap düşüyor. Harun da bunu işaret zannedip kuruntuya düştü.
6: Yahu hakikaten ilginç bir tevafuk. Selim.
2: Buyur Hakkı Baba.
6: Bu işte parmağın olduğunu seziyorum.
3: Aslında parmağım yok ama haberim var.
1: Benim parmağım. Baktım ki Harun çok stresli. Onu biraz eğlendireyim dedim. Önce medresedeki kitabı Harun'un üstüne ittim. Daha sonra da camide rafta duran kitabı. Sonuncuda da Fatma abla devreye girdi.
6: Fatma?
5: Kitabı Harun'un üstüne itmek zor olmadı.
0: Vay be! Konsepte bak sen. Hiç mi üşenmediniz ya?
3: Hiç üşenmedik.
6: Emin, sen sahabelerden Nuayman'ı da geçtin. Biliyorsun, Nuayman da şakalarıyla meşhur bir sahabeydi.
1: Eyvallah Hakkı Baba. Dediğim gibi, maksat Harun'u biraz neşelendirmekti. Biraz abartmış olabilirim.
6: E işte, biraz.
0: Neden bahsettiğinizi hiç anlamıyorum şu anda.
1: Hakkı Baba'nın dün medreseye getirdiği bir koli kitap var ya. Sen onları okunacak sandın değil mi?
0: Evet, hem de birkaç güne. Hakkı Baba öyle dedi.
6: Ben bu kitaplar okunacak dedim. Ama kaç günde okunacağını söylemedim.
0: Birkaç güne bitsin bu iş dedin ya.
6: Birkaç gün içinde yapılması gereken şey kitapları raflara dizmekti.
0: Ha, sen anlamış mıydın?
1: En azından birkaç güne tüm kitapların okunamayacağını anladım.
0: Çok rahatladım şu an.
1: Bu Bu arada seni eğlendirmek isterken stresini artırmış olabilirim Harun. Hakkını helal et.
4: Helal olsun.
3: Ben de mevzuyu bildiğim halde seni uyandırmadım. Bana da helal et.
4: Helal olsun.
5: Bana yok mu?
4: Sana da helal olsun.
7: Vay be, çocuğun hakkına bir tek ben girmemişim.
6: ne oldu bizim raflara kitap dizme işi?
4: Ben bilmem, öyle stresliyim ki tek başıma dizemeyeceğim kitapları.
5: Çocuk haklı Hakkı Baba, yardım etmek düşer bize.
6: Doğru diyorsun Fatma.
3: Hadi gidelim o zaman.
6: Bir dakika.
1: Ne oldu Hakkı Baba?
6: Önce çay.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: paylaştıkça çoğalır.
1: Hayırlı günler kıymetli arkadaşım Fikri. Nasılsın?
2: Çok şükür Zikri. Sen nasılsın?
1: Nereye böyle pençende ponza taşıyla? Gel şurada dur da iki kelam edelim.
2: Zikri, birazcık işim var. Onu halledip geleyim. Sonra laflarız. Olmaz mı?
1: Ne işin var? Ne kadar sürecek? Ne zaman gelirsin? Ne yapacaksın o ponza taşını? Bu geçen gün bulduğun taş değil mi?
2: Dur Zikri, dur. Böyle soluk almadan soru sorarsan hangi birine cevap vereyim?
1: Cevap vermeyi istediğin sorudan başlayabilirsin.
2: Peki, sağ ol. Evet, bu o geçen gün bulduğum ponza taşı.
1: Yarısını da bana vermiştin.
2: Evet, paylaşmıştık.
1: Allah razı olsun. Öyle işime yarıyor ki sorma. Taşın bir yüzüyle gagamı, diğer yüzüyle tırnaklarımı törpülüyorum. Bir güzel törpülüyor gagamı anlatamam. Gagam sivri olduğu için her şeyi kolayca yiyorum.
2: Ne güzel.
1: O taştan önce tırnaklarım uzayıp pençelerime batıyordu. Bir şeyi sıkıca tutsam canım acıyordu. Ama poza taşına sürtüp kısaltıyorum tırnaklarımı.
2: Çok sevindim. Neyse, oyalama beni de. Gidip işimi halledeyim.
1: Yahu dur, ne işin olduğunu söylemedin.
2: Çelaynak Aykut amcaya gideceğim.
1: Aa, niye? Yoksa taşı ona mı vereceksin? Ama neden? Poza taşı çok kıymetli. Her zaman bulunmaz.
2: Zikri, biliyorsun... Kelaynak Aykut amca hayli yaşlı bir kuş.
1: Evet.
2: İşte geçen gün ona uğradım. Bir baktım tırnakları öyle uzamış ki neredeyse etine batacak.
1: Ya tüh.
2: Ya gagası da öyle uzamış, içe kıvrılmış. Basit bir çekirdeğin kabuğunu bile kıramıyor.
1: Yaşlı olduğu için yuvasından uçup gagasını tırnaklarını törpüleyecek bir şeyler de arayamıyor değil mi?
2: Evet Zikri. Ben de hazır hiç kullanmadığım ponza taşım varken götürüp ona vereyim dedim. Ben bir şekilde gider gagamı tırnaklarımı törpülerim. Ama Aykut amca için bu çok zor.
1: Çok iyi düşünmüşsün canım arkadaşım.
2: Aa, şaşırttın beni Zikri.
1: Doğru, genellikle bu tür konularda ben hatalı tutum sergilerim. Sen de bana doğruları gösterirsin. Ama merak etme, ponza taşını ilk bulduğunda yarısını bana verdiğinden beri dua ediyorum sana. O kadar kolaylaştı ki işim. O gün anladım paylaşımcı olmanın kıymetini.

0: elindekinin fazlasını ihtiyaç sahipleriyle paylaşmanın değerini.
1: Ne güzel.
0: O yüzden Ponza taşını Aykut amcayla paylaşmanın ne kadar güzel bir şey olduğunu biliyorum. Hatta sana bir şey diyeyim mi?
1: De bakalım.
0: Sen şimdi Ponza taşını ona vermeye gidiyorsun ya, ben de yuvama gideceğim.
1: Neden?
0: Bana verdiğin taşın yarısını tam ortadan kırıp sana getireceğim.
1: Ama neden?
0: Çünkü... Elinde varsa fazlası paylaş bölüş çoğalsın. Aşını bölüşürsen eğer çok daha güzel doyarsın. Ne mal ne mülk ne nimet senin değil unutma. Hepsi haktan emanet, paylaş varsa hiç durma. Paylaşmakta keramet, yoksulları unutma. İhtiyacın nedir ki? Bir lokma bir hırka.
1: Teşekkür ederim Zikri. İstersen gel birlikte gidelim de şu taşı Aykut amcaya verelim.
2: Paylaştıkça çoğalır.

0: Geçmişi. İncilerim, herkes geçmişi hatırlatan bir eşya getirdi mi?
1: Evet!
0: Geçmiş zaman, önceden yaşanmış olayların olduğu zamandır. Dün, geçen hafta, geçen yıl ya da çok uzun zaman önce olan her şey geçmiş zamana aittir. Örnek vermek isteyen var mı?
2: Mesela dün! Hep birlikte satranç oynadık.
3: Ha, bunu hemen unutmaya çalışırsın diye düşünmüştüm.
2: Nedenmiş o?
3: Ben yendim de ondan.
4: Geçen hafta ailemle mangal yaptık. Çok güzel bir gündü.
0: İşte bunlar geçmiş zaman incilerim. Şimdi yanınızda getirdiklerinize bakalım.
5: Ben büyük dedemin tesbihini getirdim. Bu tesbih büyük büyük büyük büyük büyük dedeme aitmiş. Dedemin dedesi de dedeme vermiş.
6: Kafam karıştı.
5: Dedem bu tesbihi özenle korur. Tam 300 yıllıkmış.
2: Ne? 300 yıllık mı?
0: Ailen için çok önemli bir tarihi eser olmuş.
6: İyice kafam karıştı. Tarihi eser ne demek?
0: Bunun için Mercanya Müzesi'ne bilet aldım. Bütün sorularınızın cevaplarını orada bulacağız.
1: Hey!
4: Yolu kapatmışlar.
3: Hey! Kim var orada?
4: Kum!
7: Yavru balıklar, burası kazı alanı. Geçmişe ait bazı kalıntılar varmış. Beni de arkeolog olarak görevlendirdiler.
5: O nedir?
7: Şimdi şöyle anlatabilirim. Arkeolog, çok eski zamanlarda yaşamış canlıların izlerini arayan kişidir. Toprağın altını titizlikle kazarak eski zamanlarda yaşamış olan canlıların eşyalarını, aletlerini ya da kalıntılarını bulurlar. Ah, ah! İşte bir şey buldum. Bu delikli şey. Bence, evet, tabii ki. Bu kahraman bir Mercanya askerinin

0: açtı.
1: Bundan bizim evde de var.
0: Nasıl yani? Yoksa sizin dedeleriniz de yüzlerce yıl önce kahraman asker miydi?
1: Olabilir ama daha çok annem bununla makarnanın suyunu süzüyor.
2: Yengeç, bu bulduğun asker başlığı değil, süzgeç.
0: Ah evet, hay Allah, ben de heyecanlanmıştım.
3: Bence burada başka bir şey daha var.
4: Bakayım, bu kez de tencere olmasın.
0: Hayır, bu çok özel bir şey. Bulduk, hadi müzeye götürelim. Bulduğumuz resim tableti tam 500 yıl önce yapılmış.
4: 1000 yıl önce yaşayan bir sualtı kabilesinin sanat eserini bulduğumuza inanamıyorum.
3: Demek ki eskiden bile deniz canlıları resim yapmayı seviyormuş.
2: Gördünüz mü incilerim? Tarihi kalıntılar geçmiş hakkında bize bilgi verir. Mesela bu resim yapılırken bizim kullandığımız boyalar kullanılmamış.
0: Elbette. Bu tablet renkli mercan tozlarıyla boyanmış.
4: Aa, bu ilk denizaltı arabası mı yoksa? Ne kadar farklı görünüyor.
3: Kırmızı düğme mi? Hay, bassam mı acaba? Bassam ne olur ki? Düğme görünce dayanamam.
5: Neler oluyor?
0: Kırmızı alarm! Kırmızı alarm!
3: Sadece kırmızı düğmeye bastım.
6: Sorun nedir?
3: Kırmızı düğmeye bastım koşu.
2: Tamam. Sakin olun incilerim. Müzelerdeki eşyalar çok değerlidir ve onlara dokunmamalıyız. Zarar görmemeleri için müzede dikkatli olmalıyız.
6: Böylece tarih korunmuş olur. Bizden sonrakiler de bu eserleri görebilirler.
4: Haklısınız öğretmenim. Çok daha fazla dikkat edeceğim.

0: tabloları,
1: resimleri. Öğrendik hangi aletler kullanılmış geçmişte.
2: Bunlar nereden geldi böyle dedi rehber. Geçmişten söyle söyle söyle.

0: Çekirdek, çekirdek toprağı.
1: Geç kaldım, geç kaldım. Aa, kahvaltı yapmadım. Neyse, benim adım Güçlü. Kahvaltı yapmasam da olur. Dayanıklıyım ben.
2: Bugün deniz yine çok ılık. İki gezintiye çıktık öğretmenim. Açık denizde yüzerek keşif yapmaya bayılıyorum.
3: Mesela Güçlü ile ben geçen gezinirken çok renkli bir deniz kabuğu bulduk. Değil mi Güçlü?
1: Öğretmenim, biraz dinlenebilir miyiz?
4: Hayırdır Güçlü? Sen bu kadar erken yorulmazdın.
1: Yo yo, yorulmadım. Belki siz yorulmuşsunuzdur diye düşündüm de.
5: Peki madem. Şu ileride bostan var. Orada dinlenebiliriz incilerim.
3: Bostan nedir öğretmenim?
5: Yani karpuz tarlası.
0: Hey!
2: Aa, oradaki yengeç değil mi?
5: Evet, ta kendisi. Kolay gelsin yengeç.
6: Oo, kimleri görüyorum. Allah razı olsun öğretmen hanım. Oh, nasıl da terledim.
3: Bu karpuzların hepsi senin mi yengeç?
6: Burası benim tarlam. Şu mübarek meyveye şaşar dururum. Baksanıza, yerde incecik dalların üstünde yetişiyor. Koskocaman meyve bu incecik dallarda yetişirken şu koskoca ağaçta minicik cevizler yetişiyor. Ay, kafama ceviz düştü.
3: Çok şükür ki karpuz ağaçta yetişmiyor. Yoksa kafana ceviz yerine karpuz düşebilirdi yengeç.
6: Aman Allah korusun. İyi ki, iyi ki.
4: Ben buna benzer bir hikayeyi ninemden de dinlemiştim.
5: Evet, bu bir Nasrettin Hoca fıkrası.
0: O da kim?
5: Nasrettin Hoca çok eski zamanlarda yaşamış, bilgili, sevimli ve çok zeki bir adamdır. İnsanlara mizahla, yani güldürerek ve güldürürken de düşündürerek doğruyu göstermeyi severmiş. Onun anlattığı

0: anlattığı fıkralar hala anlatılır ve dinleyen herkesi hem güldürür hem de düşündürürmüş.
1: Doğru, hatırladım.
2: Ben de resmen Nasreddin Hoca fıkrasını biraz önce yaşadım.
3: Karpuzlar çok güzel görünüyor.
2: Nasıl da unuttum. Sizlere karpuzlarımdan ikram etmek isterim. Oldukça büyük ve ağırlar. Ah, ah belim. Bu arada belimi incitmişim geçen.
1: Geçmiş olsun yengeç. Ben hemen bir karpuz getiririm. Güçlüyüm ben. Taşıyamıyorum. Kendimi çok halsiz hissediyorum.
0: Güçlü, bugün sende bir şey var. Hasta mısın yoksa?
1: Hayır öğretmenim. Sadece kahvaltı yapmadım.
4: Şimdi anlaşıldı. Pilin bitmiş o zaman.
1: Pilin mi? Ben pille çalışmıyorum ki.
2: Şu kıpır, Nasreddin Hoca gibi esprili. Yani güçlü, kahvaltı bizlere enerji verir. Böylece hemen yorulmayız. Sen de yapmadığın için enerjin azalmış demek istiyor.
0: Karpuz sana enerji verir. Bir dilim yesene güçlü.
1: Çok iyi geldi.
2: Karpuz çekirdeklerini atmayın. Şu kutuya koyun. Onları bir daha ekeceğim.
3: Hı? Nasıl yani?
0: Meyvelerin çekirdekleri aynı zamanda onların tohumlarıdır. Yengeç onları yeniden tarlaya ekiyor ve yeni karpuzlar yetiştiriyor.
1: Bu harika.
2: Hatta gezintiye çıkarken yanıma bazen çeşitli ağaç tohumları alırım. Etrafımda gördüğüm toprak alanlara koyarım. Böylece onlar da ağaç olur.
0: Ne güzel bir davranış.
5: Biz de yapalım öğretmenim, biz de.
0: Hadi o zaman. Çekirdekli meyveleri bulun.
5: Hey!
1: Muz, çekirdekli değil. Burada meyve yok ki. İşte bu. Zeytin çekirdeği.
4: Hadi kıpır, bu kadar elma çekirdeği yeter.
6: Ama çok lezzetli.
4: Ben gidiyorum.
6: Dur,
4: bekle. Ne aceleci bir kardeşsin sen.
3: Ne götürsem ki acaba?
7: Bir sorun mu var yavru balık? Biliyorsun polis kajuğu.
3: Bütün sorunları çözer. Tabii, evet. Şeftali çekirdekli.
7: Anlamadım ama al bakalım şeftali.
3: Sorunu çözdün Kaju. Teşekkürler.
7: Bu sefer nasıl çözdüğümü anlamadım.
0: Güçlü, eski enerjine kavuşmuşsun.
1: Evet öğretmenim. Kahvaltıların vazgeçilmezi zeytin yedim. Ve işte tohumları, yani çekirdeklerini getirdim.
8: Ben de tıpkı bana benzeyen bir meyve var. Ekşi.
6: Erik mi?
8: Erik yeşil olur akıllım. Ben limon çekirdeği getirdim.
4: Elma çekirdeklerini de biz getirdik.
6: Elmalar da benim midemde tabii. Hiçbir şey israf etmedik.
0: Aferin incilerim. Bu meyve çekirdekleri sayesinde yeni ağaçlar yeşerecek. Hadi o zaman gezinirken tohumlarımızı da dağıtalım.
9: İçinde siyah boncuklar, içinde saklı tohumlar.
3: Topraklı

ederim. Çekirdekleri ağaç olur zeytinlerimin. Limon gibi sapsarı rengim. Ekşi değil tatlı biriyim. Ama limon çekirdeklerim ağaç olacak benim.

Bugün hangi mesleği anlatacağım size? İllüzyonist değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ben bir pilotum. Bir astronotum. Bir postacı.

0: Bilgili Naci yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
2: Ha, bu imkansız.
1: Görürsün, başaracağım.
2: Baba.
1: Ha, dur Lemi.
2: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni o asılığa götüreceğim.
1: Ben şu anda babamla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
3: Yıldızlar gibi yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Bella Bera.
1: Sabır Çiçeği. Güneş tepelere çoktan doğmuş, evleri sevgiyle ısıtmaya başlamıştı. Babaanne torunlarını yanına almış, onlara aile albümlerini gösteriyordu. Ayla ve Bera eski fotoğraflara bakmayı çok severdi. Bir zamanlar babalarının da çocuk olduğunu görmek onlara çok ilginç gelirdi. Babaanne tüm ailenin önemli anlarını bu albümler içerisinde saklıyordu. Babanın ilk yürüdüğü gün, konuştuğu gün, okulun ilk günü, hep beraber piknik yapıp ağaçtan ceviz topladıkları gün. Ne çok anı, ne çok hatıra vardı. Fotoğraftan fotoğrafa bakan Ayla ve Bera'nın dikkatini bir fotoğraf çekmişti. Baba, bir elinde, kafasında çimleri olan, gülümseyen bir çiçek tutuyordu. Çok değişik bir çiçekti bu. Daha önce hiç görmemişlerdi. Ayla merakla onun ne olduğunu sordu. O bir çim adamdı. Ayla ve Bera ilk kez çim adam görüyorlardı. Merakları iyice artmıştı. Babası bu çim adamı nasıl yapmıştı? Çimler nasıl çıkmıştı? Gülümseyen surat ve kafa peki? Bunları nasıl yapmıştı? Ayla ve Bera sorudan soruya koşuyor, babaannelerinin verdiği cevapları heyecanla dinliyorlardı. Onlar da bir çim adamlarının olmasını çok isterdi. Çocukların sorularını duyan baba kararını vermişti. Ayla ve Bera ile birlikte çim adam yapacaktı. Çocuklar buna çok ama çok sevinmişti. Ama önce malzemeleri toplamaları gerekiyordu. Eski bir çorap, çim tohumu, talaş, keçe, oynayan göz, yapıştırıcı, iplik ve küçük bir saksı. Ne kadar çok şey gerekliymiş çim adamı yapmak için. Ayla ve Bera malzemeleri bulmak için hemen işe koyulmuştu. Tüm aile Dünyalar Tatlısı çocuklarına yardım etmek için ellerinden geleni yapıyordu.

anne eski bir çorap, saksı ve keçe vermişti çocuklara. Dede bahçe işlerinden ve tohumlardan çok iyi anlardı. Talaş ve tohum kesin

0: anne tamamlamıştı. Şimdi her şey hazırdı. Önce parçaları kestiler. Eski çorabın içine talaşları doldurdular. Tohumları koydular. Çoraba şeklini verip altından sıkı sıkı bağladılar. Yüzünü boyadılar ve gözlerini yaptılar. İşte çim adamları sonunda hazırdı. Ayla ve Bera çok mutlu olmuştu. Onların da artık bir çim adamları vardı. Ayla ve Bera önce sevinse de sonrasında çim adamlarının bir eksiği olduğunu fark etmişlerdi. Babalarının çocukken yaptığı eski fotoğraftaki çim adamla kendi yaptıkları çim adamlarını yan yana koyup incelediler. Sonunda aradaki farkı bulmuşlardı. Babalarının yaptığı çim adamın kafasında çimler vardı ama onlarınkinde yoktu. Yoksa malzeme listesine çim koymayı mı unutmuşlardı? Baba hemen bu farklılığın sebebini anlatmaya başladı. Çim adam da aslında bir bitkiydi. Ayla'nın sevdiği çiçekler gibiydi. Ona da bir çiçeğe bakar gibi bakmak gerekiyordu. Güneş olan bir yere koymak, suyunu vermek ve sevgiyle beslemek. Ayla ve Bera şimdi anlamıştı. Saksıyı kaptıkları gibi pencereye koşmuşlardı. Bera, çim adamı güneş alan yere nazikçe bıraktı. Ayla onu suladı. Sonra merakla beklemeye başladılar. Beklediler, beklediler ve yine beklediler. Ayla sonunda dayanamadı ve babasına seslendi.
1: Babacığım, bekledik ama çimler hala çıkmadı.
0: Baba, çocuklarının tatlı sorusuna sevgiyle gülümsedi. Biraz sabretmeleri gerekiyordu. Yani bu saksının başında bekleyerek olmazdı. Daha çok beklemeleri gerekiyordu. Çim adamın biraz zamana ihtiyacı vardı. Ayla, bu çim adama bir isim vermeye karar verdi. Neden ona sabır çiçeği demiyorlardı? Bera da sevmişti bu ismi. Baba da beğenmişti. Çim adamın adı artık sabır çiçeğiydi.

0: 心启蒙灯。
1: Ayla ve Bera bahçeye çıkıp yemyeşil çimenlerin, mis kokulu çiçeklerin, rengarenk kelebeklerin ve kuş cıvıltılarının arasında oyuna daldılar. Körebe bitince hemen sabır çiçeğinin yanına koşmuşlardı. Ama o da ne? Sabır çiçeği hala aynı şekilde duruyordu. Kafasında bir tane bile çim yoktu. Demek ki biraz daha sabretmeleri gerekiyordu. Ayla ve Bera saklambaç oynamaya karar vermişti. Sırayla ebe olmuşlardı. Bir oyuncu ona kadar sayıyordu. Diğer oyuncu saklanıyordu. Ayla ile Bera'nın en sevdiği oyunlardan biriydi bu. Saklambaç bitince hemen sabır çiçeğinin yanına koşmuşlardı. Ama o da ne? Sabır çiçeği hala aynı şekilde duruyordu. Kafasında bir tane bile çim yoktu. Daha ne kadar sabretmeleri gerekiyordu?
2: Babacığım, bekledik bekledik ama bir tane bile çim çıkmadı.
1: Baba çocuklarına sevgiyle sarıldı. Daha çok beklemeleri gerekiyordu. Saatlerin değil, gecelerin, gündüzlerin geçmesi gerekiyordu. Çocuklar bu defa anlattı.

0: anlamıştı. Saklambaç oynayarak, körebe oynayarak geçecek bir zaman değildi bu. Günler hızlıca akıp geçmiş, Ayla ve Bera sabır çiçeğini neredeyse unutmuştu. Tabii her gün suyunu vermiş, yeterli güneşi alıyor mu diye kontrol de etmişlerdi. Bir sabah tüm aile piknik yapmak için kırlara gitmeye karar vermişti. Tüm hazırlıklar yapılmıştı. Tam evden çıkacakları sırada Ayla oyuncak ayısı Fionk'u unuttuğunu fark etmişti. Fionk, Ayla'nın yeni oyuncak ayısıydı. Onu da yanında götürmek istiyordu. Hemen geri içeri koşmuştu. Tüm aile kapıda beklerken bir ses duymuşlardı. Ayla'nın sevinç çığlığıydı bu.
1: Sonunda! Anneciğim, babacığım!
0: Sabır çiçeği adını verdikleri çim adamları sonunda çim vermişti. Günlerce beklemiş ve sabretmişlerdi. Sonunda sabırları meyvesini vermişti. Ayla ve Bera o gün pikniğe sabır çiçeklerini de götürmek istedi. Günlerdir bekledikleri çimler bugün çıkmıştı ve ondan ayrılmak istemiyorlardı. Anne yavrularının kafasını sevgiyle okşadı. Ayla ve Bera'nın sabır çiçeğine özenle bakacaklarına emindi. Çim adamlarını da yanlarında götürmeye karar vermişlerdi. İki kardeş tüm gün kırlarda oyunlar oynadı. Sonra heyecanla sabır çiçeklerine koştu. Baba, aile albümlerine fotoğraf koymak için Ayla ile Bera'nın sabır çiçeğiyle birlikte bir fotoğrafını çekti. Artık onların da aile albümünde kendi yaptıkları bir çim adamı olacaktı. Çok ama çok mutlu olmuşlardı. İki kardeş tüm gün kırlarda oyunlar oynadı. Sonunda gece olmuş, güneş onlara veda etmiş, ay gökyüzündeki yerini almıştı. Yıldızlar ışıl ışıl parlıyordu. Çocuklar için uyku vakti gelmiş, çatmıştı. Ayla ve Bera yaşadıkları bu güzel günü bir şiirle süslediler. Talaşı koydum bir çoraba, tohumları ektim kafasına. Bekledim akşamdan sabaha, çim adamın saçı oldu sonunda. Emeklerin çiçek açtığı, ailenin birbirine sarıldığı bu güzel gün için şükürler olsun. Ve uyudular. Uyusunlar. Başka bir gün tekrar görüşürüz çocuklar.

0: Eğit! Var mı bana yan bakan? Eğit be!
1: Aa! Bir kabadayı geziyor.
2: Kim ki bu?
1: Bilmem. Mahalleye yeni taşındı herhalde.
0: Tanımadılar beni.
3: Kimsin sen ya?
0: Eğit! Eğit! Demek benden kaçarsın ha? Kaçma bak, fena olur.
3: Tamam ha, kaçmam.
0: De bakalım şimdi, kimim ben? Bilecek gibi durmuyorsun. Söyleyeyim bari.
3: Söyle bakalım.
0: Ben Tuzsuz Deli Bekir'in kardeşi, Şekersiz Deli Hüsnü.
3: Yapma ya, tam da ben diyecektim. Hacı var, sen misin?
0: Benim ya, ne sandın?
3: Tahmin ettim zaten. Kesin beni kandırıyor dedim.
0: Tabii tabii. Bak kara gözlüm bak, karşıdan gelene bak.
3: Vay vay vay vay, bebe ruhi geliyor. Yap numaranı Hacivat.
0: Hey!
4: Aman! O da ne?
0: Ne demek o da ne? Ben bir şey miyim?
4: O da kim diyecektim? Ağam!
3: Hey! Sen bilmez misin kimdir bu?
4: Yoo!
3: Onun adı... Adı...
0: Benim adım...
3: Heh! Onun adı Tatsız Deli Cavit.
0: Nereden buldun bu ismi?
3: Sen bulsaydın o zaman.
0: Neyse, çekil bakalım önümden.
4: Hemen ağam, buyurun.
0: Ne kadar da güzel tanınmamak.
3: Sorma Hacivat, gülmekten karnıma ağrılar girdi.
0: Kıyafet değiştirmek bu kadar eğlenceliyse görünmemek ne kadar komik olur Allah bilir.
3: Keşke bir yol olsa da görünmesek.
0: Keşke.
5: Kim demiş yok diye?
0: Var mı?
5: Ben de yok, yok efendiler. Unutmayın, sloganımız neydi?
0: Neydi?
5: Ben de yok, yok.
3: Onu söyledin zaten.
5: Neyse efendim, küçük şeylere takılmayalım. Büyük düşünelim.
0: Bu o mu?
5: Elbette. Bir yudum al, o gün kimse seni göremez.
0: Hayrını gör tüccar efendi. Bize müsaade. Yapacak çok işimiz var.
5: Hadi selametle.

0: Unuttun mu? Görünmeziz biz.
1: Doğru ya Civat. Unuttum ben onu.
0: Hadi yolumuza devam edelim. Hatta ayı kardeşi biraz korkutalım.
1: Olur.
0: İmdat!
2: Sen de mi buradaydın?
1: Hani görünmeyecektik?
0: Hani işe yarıyordu?
1: Ney? Ayı bizi parçalıyordu az kalsın.
2: Ayı mı? Ne ayısı?
0: Ormanda ayı gördü bizi. Bu hale getirdi.
2: Ha, öyle desenize yahu.
1: Nasıl yani?
2: Hayvanlarda işe yaramaz demedim mi ben size?
1: Yo.
2: Demişimdir yahu. Demediysem de diyorum işte. Sadece insanlarda işe yarar bu.
0: Hadi ya.
1: Tüh. Boşuna mı bu hale geldik?
2: Yani.
0: Neyse. Olan oldu. Biz gidelim öyleyse.
1: Gidelim Hacı Cavcav. Yapacak çok işimiz var bizim.
0: Aynen öyle. Çok komik işler. Oh. Madem artık görünmeziz, karşımıza ilk çıkan kişiyle biraz eğlenelim. Ne dersin?
1: Buna ne denir Hacı Cavcav? Hey!
3: Demek kendinizi görünmez sanırsınız. İnsanlığa yakışır mı başkasıyla alay etmek? Siz durun bakalım, şaşkınlar. Eğlenmek nasıl olurmuş görürsünüz.
1: Heh, geldi bizimki.
0: Hadi bakalım.
1: Selamın aleyküm, tuzsuz efendi.
3: Ha? Kim o konuşan?
0: İnsan önce selam alır, tuzsuz efendi.
3: Aleyküm selam da siz kimsiniz? Neden sizi göremiyorum?
1: Helal olsun şu tüccara. Doğru söylüyormuş.
0: Aynen öyle.
3: Beyler, korkutmayın beni. Gösterin kendinizi.
1: Vay vay vay. Tuzsuz Deli Bekir Efendi de korkarmış demek.
0: Biz de seni yiğit sanırdık.
3: Korkmak da laf mı? Şu an tir tir titriyorum.
1: Bak şimdi.
3: Demek beni kandıracaktınız. Demek benimle eğlenecektiniz ha?
1: Aman, bizi görüyor bu.
0: Sorma gözüm, karışımın etkisi mi geçti acaba?
3: Karışımı bilmem de, birazdan sizin etkiniz bitecek.
0: Duramıyorum kara gözüm.
1: Aman Hacı Cavcav, güvenli bir yere gelene kadar durayım deme.
0: Doğru dedin kara gözüm. İyice uzaklaşmak lazım bu deliden.
1: Kesinlikle.
3: Uyanıklar sizi. Akılları sıra beni kandıracaklar.
1: Hani sadece insanda işe yarardı?
0: Hani etkisi bir gün sürerdi?
1: Şimdi cevap ver bakalım. Bu karışımın etkisi mi çabuk geçiyor yoksa işe mi yaramıyor?
2: Aman efendiler, ben size bugüne kadar işe yaramayan bir şey sattım mı?
0: Evet.
2: Tamam, arada bir yanlış anlaşılmalar olabiliyor. Ama bu kez durum farklı. Karışımım kesinlikle emsalsiz.
0: Belli. Hiç bu kadar kısa zamanda bu kadar çok hırpalanmamıştık.
2: Neyse efendi, çözeceğiz. Şimdi konumuza gelelim. Kim sizi görmüştü?
1: Tuzsuz Deli Bekir.
2: Şimdi belli oldu.
1: Neymiş o belli olan?
2: Ben size demedim mi efendiler? Bu karışım delilerde işe yaramaz diye. Olur mu öyle şey? Dedim.
0: Sen onu bunu bırak da şunun kullanma kılavuzunu ver.
2: Aman efendim ne acet. Siz rahat olun. Hayvana yahut deliye çatmayın da ne yaparsanız yapın.
1: Bu kadar mı?
2: Bu kadar.
0: Kesin mi?
2: Bit tabii efendim, bit tabii.
1: Öyleyse tamam.
0: Ama bu sana verdiğimiz son şanstır, bilesin.
2: Rahat olun, sıkıntı yok. Ben hep buradayım. Biz evde de bunu kullanıyoruz. Oh, çok şaşkın bunlar yahu.
0: Başlayalım.
1: Selamun aleyküm ağalar.
4: Aleyküm selam efendiler.
0: Söyleyin bakalım, biz kimiz?
5: Bilmem. Sizi görmedik hiç.
1: Oldu bu iş.
0: Aynen.
4: Neler oluyor yahu?
1: Asıl size neler oluyor? Böyle kasıla kasıla yürüyorsunuz.
5: Hıç. Ne dersin sen ağa?
0: Şşt. Biz sizin daha önce gördüğünüz adamlardan değiliz asker ağa.
1: Hatta bundan sonra da göremeyeceksiniz bizim gibisini.
0: Hatta ve hatta siz bizi görmediniz. Görmüyorsunuz, göremeyeceksiniz.
5: Evet.
0: Koş kara gözüm, koş.
1: Bunlar deli miydi? Hayvan mıydı Hacı Cavcav? Nasıl oldu bu?
0: Ah benim iyi niyetli arkadaşım. Hala anlamadın mı? Tüccar bizi kandırdı.

0: Geliyor bizimki.
1: Güzel. Gelsin bakalım.
0: Gördün mü Hacı Cavcav? Bizi görmedi.
1: Görmez tabii. Karışım işe yarıyor.
0: Sonuçta deli de değil, hayvan da. Değil mi?
1: Elbette.
0: Hızlandı bu yahu.
1: Kesin işi vardır. Yoksa bizi görüp de hızlanmış olamaz, değil mi?
0: Dur şuna bir çelme takayım.
1: Allah Allah. Görüyor mu yoksa?
0: Mümkün değil. Denk gelmiştir. Dur ben şuna güzel okkalı bir...
2: Alın paranızı efendiler, alın. İmdat! Kurtarın beni!
1: Bu da bize ders olsun kara gözlüm. İnsanlarla alay ederek insana yakışmayan bir davranışta bulunduk.
0: Doğru dedin Hacı Cavcav. Başından beri huzursuzdum. Velakin yine de kendimi tutamadım.
3: Sizi hatanızı anlamış görmek güzel dostlarım.
0: Sen biliyor muydun?
3: Evet. Sizi konuşurken duydum.
1: Hakkını helal et tuzsuz efendi.
3: Ben ettim gitti. Şimdi diğer kandırdıklarınızla da helalleşin bakalım.
0: Askerlerle ben helalleşeyim. Ayı işini sen hallet Hacı Cavcav.
1: Yok ya, sen amma akıllı çıktın. Karışımın yan etkisi mi acem?

0: Şimdi gözlerimizi kapatıyoruz. Niye dediğimi yapmıyorsunuz? İşte böyle yapacaksınız. Hadi kapatın gözlerinizi. İşte böyle. Şimdi güneşin tatlı enerjisinin içinize dolduğunu hissedin. Seni gördüm. Lütfen kapa gözlerini hemen. Şimdi tek ayağınızı kaldırın. Olmuyor, olmuyor. Her şeyi tek tek göstermek zorundayım. İşte böyle yapacaksınız. Hadi bakalım. Bir, iki, üç. Kaldır ayakları.
1: Goni amca mı?
2: Evet. Başına bir şey geldi herhalde. Koşun çocuklar.
1: Goni amca iyi misin?
0: İyiyim aziz. İyiyim.
1: Ama hiç iyi görünmüyorsun.
2: İstersen bugün biz ilgilenelim deve kuşlarıyla.
3: Sen biraz dinlen.
0: Bakın görüyorsunuz. Hiçbir şeyim yok işte. Merak etmeyin. Sıraya geç. İzleyin şimdi çocuklar. Deve kuşlarına tek ayak üstünde durmayı öğrettim.
3: Eyvah.
0: Tek ayak kaldır.

0: Gani amcacığım, gel bizi dinle. Sen bugün eve gidip dinlen. Biz idare ederiz.
1: Evet, sen merak etme. Biz hallederiz.
2: Ama Furkancığım, deve kuşlarının bakımı ihmale gelmez.
0: Endişe etme Gani amca.
1: Yemini suyunu vereceğiz, o kadar.
2: Olur mu Cemil? Deve kuşu bakımı profesyonellik ister.
1: Nasıl yani?
2: Öğle yemeklerini tam 12.47'de vermelisiniz.
0: Saat 1'de versek ne olur ki?
2: Olmaz. Tam vaktinde olmalı.
1: Tamam, kızma. Saati kurarız.
2: Akşam yemeği de tam 18.03'te verilecek.
0: Tamam amcacığım, hallederiz. Başka?
2: Taze otları çok severler. Çayırdan taze ot toplayın. Ama taşlarını ayırın. Dişlerine zarar gelmesin.
1: Başka?
2: Suları ne sıcak ne soğuk olmalı. İçme sularını 21.5 derece yapın.
0: Gani amca, sence de biraz abartmadın mı?
2: Evet, haklısın Furkan. Biraz abarttım galiba. 19.5 derece yeterli olur.
1: Hadi amcacığım, sen biraz dinlen.
0: Biz her şeyi hallederiz.
2: Tamam çocuklar, size güveniyorum. Öğlen 13.52'de güzellik uykusuna yatsınlar. Üstlerine de battaniye örtün, üşümesinler. Bir de elma seviyorlar ha. Ara önde elma verin.
1: Tamam.

0: Deve kuşlarının sularını biz vereceğiz. Hayır, bu bizim işimiz.
1: Ay, of. Ay, ay.

0: içi yumurtayı. Bak, boğazına iyi gelir.
1: Deve kuşu yumurta içer mi? Aziz, sen anlamıyorsun bu işlerden.
0: Sen çok mu anlıyorsun Burak? Soğan mı yedireceksin hayvancağıza?
1: Evet, al bakalım. Bu soğan sana güç verir.
0: Dur, kaçma.
1: Gel buraya.
2: Arkadaşlar ne oluyor burada? Siz ne yaptınız böyle?
0: Biz...
2: Durun söylemeyin. Bu işi de rekabete çevirdiniz değil mi?
0: Maalesef öyle oldu.
2: Rekabete gerek yok. Bu işi hep birlikte yapabiliriz.
0: Ama nasıl?
2: Su getirme. Kerim. Su verme. Önder. Ot toplama. Hami. Ot verme. Burak. Elma toplama. Vefa.
3: Elma verme. Ziya, uyutma Beli, tırnak bakımı Serhat ve masaj yapma Nihal.
2: Herkes görev başına.

0: Bence yetmezse biraz daha elma. Aman o topla.
1: Tamamdır kardeşim. Ama aşağı inmeden de söyleyebilirdin.
2: Eyvah! Koş gelip koş!

0: Sıra bizde.
1: Al.
2: Oo, şu elmaların güzelliğine bak.
3: Ben mi yesem acaba?
2: Bari bir tanesini yiyeyim. Dur, gelme üstüme. Bak, hiçbirini vermem ha. Dur.

0: çakıl taşı mı?
1: Şey, ben aceleden biraz dikkat etmemiş olabilirim. Şey, bakımı da bende.
0: En iyi işte bana düştü.
1: Olamaz.
2: Başım. Evet, uyuma zamanınız gelmiş. Şimdi herkes sessiz olsun bakalım.
3: Çocuklar, ne oldu burada?
2: Aman hocam, sessiz olun. Deve kuşları uyuyor, uyanmasınlar.
4: Sormayın hocam. Bir günlüğüne Gani amcanın yerine bakalım dedik.
5: Başımıza gelmeyen kalmadı.
3: Ne demişler? İşi ehline vereceksin. Gani Bey işini severek ve hakkıyla yapıyor.
5: Gerçekten öyleymiş hocam. Halimiz kalmadı.
0: Hazır deve kuşları uyumuşken biz de eve gidip biraz dinlenelim.
3: İyi fikir. Hadi bakalım.
2: Durun. Durun, beni de bekleyin.

0: işte. Bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Teşekkür ederiz anne ve baba.
1: Teşekkür ederiz anne ve baba.
2: Bir şey değil Eren ve Ceren.
0: Camiye gitmek çok mu sevap anneciğim?
2: Oo, hem de ne kadar sevap.
0: Daha çok sevap kazanmak için her gün şerbetli camiye gidebiliriz baba.
3: Her gün şerbet ikram edilmiyor biliyorsunuz. Sadece cuma günleri ve özellikle siz çocuklar için. Ona da zaten her hafta geliyoruz.
0: En çok şerbeti ben içtim. Tam 5 bardak içtim.
2: Afiyet şifa olsun kuzuma.
0: Ay, sıkıştım.
1: Ben de.
0: Susadım.
2: Ne?
0: Ben de.
3: Hadi bakalım inebilirsiniz.
0: İlk ben gideceğim.
1: İlk ben.
0: Kapıyı da ben açacağım.
2: Ah. O kadar şişe nereden çıktı Adem?
3: Bagajdan. Plastik şişeleri biriktirip geri dönüşüme atıyorum.
2: Şişeler temiz ve sağlam görünüyor.
3: Evet, hepsini arabadan topladım. Çocuklarımız maşallah çok güzel su tüketiyor.
2: Aslında mataraları da var ama yine de çok kullanmışız gerçekten.
3: Şimdi doğru geri dönüşüme.
2: Bu kez ileri dönüşüm yapabiliriz.
3: İleri dönüşüm mü?
0: Anne acıktım. Ben de. Nasıl da acıkmışım. Seni bile yiyebilirim baba.
1: Ben de.
3: Yapmayın kuzularım, acıyın bana. Anne hanım kurtar beni bu aç kurtların elinden.
2: Hey, sizi gidi aç kurtlar sizi. Çekilin bakayım.
0: Çekilmem, nyam nyam nyam nyam. Çok lezzetli görünüyor.
3: Emel bir an önce bir şeyler hazırlasak iyi olacak. Yoksa çiğ çiğ götürecekler beni.
2: Korkma, onları nasıl durduracağımı biliyorum. Onlar oynarken biz hazırlarız.
3: Yaşasın.
2: Tadam.
0: Nerede?
1: Balon.
0: Yaşasın.
1: Hadi oynayalım.
2: Babanız hemen şişirsin o zaman.
0: Evet, hadi baba.
3: Hemen şişiriyorum efendim.
2: Bakalım kaç nefeste şişecek.
4: Baloncu, hadi durma.
0: Bir.
4: İki oldu işte. Hızla şişir.
5: Üç kedi geliyor. Hepsi tekir.
4: Dört göz olduk artık bitir.
5: Beş.
3: Sağ olun.
0: Babam 5 nefeste şişirdi.
1: Geçen sefer 10'du.
3: Yok daha neler.
0: Hadi oynayalım.
2: Yere düşürmek yok.
1: En sevdiğim.
3: Salata bende.
2: Çok teşekkür ederim salata adam.
3: Ne demek, rica ederim.
2: Ama canım artık menüyü biraz daha zenginleştirsen hiç fena olmayacak.
3: Yumurta da kırıyorum.
0: Çok yorulduğunu biliyorum.
1: Hiç de bile.
0: Ben kazanacağım.
1: Hayır ben.
0: Kapı. Baba kapı çalıyor.
1: Baba.
3: Geldim. Çekilin bakayım.
0: Hala.
6: Halasının gülleri.
0: Halam geldi. Yaşasın.
3: Hoş geldin abla. Elindeki ne?
6: Hoş buldum. Börek yapmıştım. Tazecik, size de getireyim dedim.
3: Ne zahmet ettin abla.
2: Alayım abla. Ne zahmet ettin.
6: Ay benim akıllı kuzularım, halalarına terlik getirmişler. Yerim sizi maşallah.
3: Akıllıdır benim çocuklarım.
2: Kapıyı da biz olmadan açmazlar halası. Gördün değil mi?
6: Görmez olur muyum? Akıllı bunlar, çok akıllı.
3: Aynı babası.
6: Aynı halası.
0: Balon, kaç.
1: Ay.
0: Ya baba, balon patladı.
1: Yenisi lazım.
3: Nerede kalmıştık? Ha tamam. Hadi yemek vakti.
6: Ha? Eline sağlık Emel. Çok güzel olmuş. Zahmet oldu.
2: Zahmet ne demek abla? Afiyet olsun.
0: Hadi baba balon.
1: Balon, balon.
0: Yine tekerleme söyleyeceğiz.
3: Balon şişirmece oynarız yine ama çocuklar başka bir işiniz var sizin.
0: Ne, ne?
3: Anneniz size dönüşüm yaptıracak. Hem de ileri. Yardım etmek ister misiniz?
0: Evet.
2: Ademciğim ben onu kendim halledecektim canım.
3: Tek başına yorulmanı istemem canım. Çocuklarımız da ablam da seve seve yardımcı olurlar. Değil mi çocuklar? Ailecek el birliğiyle halletmiş oluruz.
0: Evet. Hadi anne.
3: Hadi bana müsaade. Gidip biraz şekerleme yapayım.
2: Adem.
3: Canlarım. Kolay gelsin. İyi eğlenceler.
6: Ne yapıyoruz?
2: Evet, yeni oyunumuz için görev dağılımı yapıyoruz. Hazır mıyız?
0: Evet.
2: Ben şişeleri kumla dolduracağım. Halanız da boyayacak.
0: Biz?
2: Siz de kamyonu duvarın dibindeki kumdan doldurup buraya getireceksiniz, tamam mı?
0: Tamam. Kamyon şoförü benim. Diğer turda ben olurum ama küçük şoför adam. Tamam. Hadi gidelim.
7: Çok iyi fikir aslında. Nereden geldi aklına?
2: Plastik şişeleri çöpe atmıyoruz. Adem epey biriktirmiş. Hepsini bir arada görünce bir oyun için kullanırım diye düşünmüştüm. Ama planım bugün değildi.
6: Hallederiz şimdi, olsun.
0: Düdün. Ha? Kumunuz geldi.
7: Kamyoncu bey, şuraya dikkatlice boşaltırsanız çok iyi olur.
0: Hemen döküyorum.
2: Çok teşekkürler.
7: Ama bu yetmez. Ha?
0: 5-3 tane daha lazım Ceren.
8: Tamam, hallederiz.
0: Dikkatli ol, trafik kurallarına uy.
8: Tamam kaptan, merak etme.
2: Şimdi bu hizadan topu atacaksın. Bakalım kaç tane top devirebileceksin.
0: Tamam, atıyorum.
7: Gönder gitsin.
8: Eren, Eren, Eren, Eren.
2: Tek atışta 3 şişeyi devirdin. Aferin sana. Hadi devam.
7: Şimdi sıra Ceren'de.
0: Ceren, Ceren, Ceren. Ceren vurdu ve gol.
8: Yaşasın, hepsini devirdim.
2: Çok iyiydiniz.
0: Bir daha, bir daha.
7: Tabii ki devam. Hadi bakalım. Ama önce şişeleri yeniden dizmeniz lazım.
0: Tamam.

0: Eline sağlık hanım. Çay güzel olmuş. Artık işe koyulabiliriz.
1: Hayırdır hoca? Bugün nereye gidiyorsun?
0: Hava güneşli olursa tarlaya, yağmurlu olursa ormana gideceğim.
1: İnşallah de.
0: Nasıl?
1: İnşallah de hocam.
0: Yahu hatun, olay basit. Hava ya açık olacak ya kapalı. Bu durumda ya tarlaya gideceğim ya ormana.
1: Hocam sen yine de inşallah de.
0: Aman hatun. Oo, harika bir gün.
2: Ay.
0: Hadi o zaman tarlaya.

0: canım. Allah Allah, hava kapandı. Neyse, o zaman tarlayı sonraya bırakalım. Kara kaçan, hedefimiz orman. Kara kaçan, geri dön. Hava açtı, tarlaya gidiyoruz. Hava bozdu, ormana. Tarlaya. Ormana. Tamam, ormana gidiyoruz. Hava açsa da kapansa da karar verilmiştir.
1: Hocam dur. Sen ne yapıyorsun da?
0: Bunu kesiyorum.
1: Haçen görmeyeyim misin? Bu bir yaş ağaç. Kesilir mi hiç hoca?
0: Fark etmemişim.
1: Burada kurumuş ağaç hiç kalmadı. Sen en iyisi şu karşı tepedeki ormana git. Anca orada kesilecek ağaçlar bulabilirsin.
0: Ama orası çok uzak.
1: Yapacak bir şey yok.
0: Haklısın galiba.